0: 너도 너도
1: 역시예요. 역시
0: 눈을 알매.
1: 아니 Yolanda ne kadar kendine güveniyor değil mi? Ne komik. Hep bu ikisi macera perestlik peşindeydi. Seninle ben de havuz başında otururduk. Erik'le hep şakalaşırdık. Eş mi değiştirsek diye. Gülerdi.

0: anahtar. Yeşim çantası.
1: Al, tut şunu.
0: Dur Can, bekle. Dur.
1: Anahtarı almamız lazım.
0: Can, bekle.

Can. Can. Geliyor. Çık sudan. Can çık sudan. Can. Can. Can. Can. Can, beni duyuyor musun? Can. Can. Can. Can. Hadi. Hadi uyan. Uyan Can. Hadi Can.

0: Jen. Jen.
1: Buradayım.
0: Lanet olsun. Tamam. Yüzmemiz gerekecek. Çok uzak değil. Bu sefer beraber, tamam mı?

0: İyi misin?
1: Victor nerede?
0: Jen.
1: Ne?
2: Theo.
0: İyi misin? İyi misin?
2: Çıkış yolu buldunuz mu? Çıktınız mı?
0: Hayır, o taraftan çıkamıyoruz.
3: Ha? Lanet olsun!
2: Bizi neden getirdin buraya? Bizi neden getirdin
0: Jen,
2: buraya?
0: Sakin.
2: Burada ölüp gideceğiz.
0: Jen, sen de gelmek istedin.
2: Hayır, istemedim.
3: Tamam, anladım. Suç bende.

0: Bana ne anlatacaktın? İkiniz hakkında.
1: Can yapma, ne diyorsun sen?
0: Biliyorum Eric. Bana doğruyu söyle. Hadi doğruyu söyle.
1: İlişki falan değildi.
0: Neydi o zaman? Bir hataydı. Demek hataydı. Bebek senin mi?

0: Bakalım.
1: Güneş mi? Bir bacağı olmalı, ışık oradan sızıyor. Akıntı aşağı doğru, su duvarın kenarından girdap yapıyor. E'si? Demek ki su bir yerden dışarı akıyor. Kıpası açılmış gibi. Çıkış yolumuz olabilir.
0: Çıkıp çıkmadığını bilemeyiz. Aşağı çekilip boğulabiliriz.
2: Ya da bekleyip timsah yem olacağız.
0: O tarafa yüzerken de saldırabilir.
2: Öyle mi? Ben şansımı deneyeceğim.
1: Jen.
2: Ne var Erik? Sen de burada bekleyip ölmek mi istiyorsun?

Hadi.

0: sonra. Yolanda iyi misin?
1: Hey hey hey.
0: Arabadan çıkmalıyız.
2: Lanet olsun.
0: Tanrım hadi. Hadi. Hadi. Hadi kapın açılır.
2: Hayır mı? Açamıyorum.
0: Burası az önce çıktığımız yer.

gitti.

0: Yolanda! Yolanda! Yolanda! İyi misin? Yüzebilecek misin? İyi misin? Hadi
1: yüzeyim.
0: Hadi Yolanda.

Evet. Hadi gidelim artık.

0: Ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
5: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: This place was military storage back in the day.
1: You want to go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Lord, I have ever get it out.
5: I'm Ghali. Remember?
6: Yeah. Yalla Budaud, Interpol Office.
2: Gösterime giren 7 köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, 7 köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Ghali Abu Dawood'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktrist Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
7: احنا نمنع المخدر ده من دخول المملكه.
8: You know what he does? He documents his whole life.
9: احنا كده هنقعد نجمع حل واحد.
10: Why do you look like a criminal to me?
11: Let's dance.
12: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: How do you prefer to die?
1: On a bed in a warm room, surrounded by four, maybe five women, laughing to death.
2: Sit with me. I'm keen to know more about you.
0: Perfetto.
3: Uçuşumuz için son çağrı.
4: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
5: Uzun zaman olmuştu.
6: Hoş geldiniz.
5: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmen koltuğunda Renny Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
6: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
7: Ne yapacağız?
8: Diğerlerini arayacağız.

0: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
1: Animasyon türündeki minyonlar ve canavarlar vizyona girdi. Film, minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
2: Tut.
3: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
2: Yurika. Gloria, aleluya. Make a movie. Un movie de minions con monstruos.
4: Yaki, unigiri.
2: Dai, tutu.
5: Onlar bana da soğata.
6: Ben gene orkum olur bakma ikavat düzenmez. Ama dostlar bana kısaca gol eder. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi.
2: Ne bu da bu buyu? Kare.
6: Tüh ya. İşte. Süper güçlü. O gezegendeki her şeyi yok edecek.
3: James, sen harika şeyler başaracaksın.
7: This place was military storage back in the day.
8: You wanna go down and see it?
1: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
9: That is a nuke. What are you, nuts?
10: No, I'm ambitious.
11: My cousin and I.
1: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimdi. Craig Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarına odaklanıyor. Kara, yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kara, ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir.
11: Oh, that might be a problem.
12: It's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're good.
13: I'm going to tell you something. Only one of you is going to make it out.

0: Happy I've been formally introduced.
1: So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
2: Yes.
3: Paris Dickinson'ın yönettiği serseri dram türündeki bir yapım. Frank Delaney'nin başrolde olduğu film, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın hırsızlık nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde yarışarak en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
4: The road is clear. Each decision is yours.
2: What do you think we live for?

0: Is there something you'd like to express?
1: Baş ne demeyi kim zehirledi?
2: Bonnie.
3: Vizyona giren oyuncak hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işıkyılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lily Pet.
1: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
2: Evet.
1: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
2: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
4: iyi dinle. Ben de oyuncaklar tüm ya.
2: Şimdi de İspanyolca.
4: Bono sermes dos ordon.
1: Ne?
5: Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
1: Woody.
6: Jesse, merhaba.
1: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
7: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
8: Lanetlendi.
1: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
7: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama... Teknolojiyle
6: her şey yapılabilir.
9: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
10: Bonnie!
7: Elimden geldiğince çabuk geldim.
11: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
7: Buna panço deniyor Forky.
1: Birine kahverengi kalem lazım.
12: Dur! Kim var orada?
7: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
12: Uzun zaman oldu kovboy.
1: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
7: Ne?
11: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
1: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
12: Destek lazım olacak.
7: Yok artık. Elimizden kaçıyor bas.
12: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
13: Unutma.
1: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
7: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
12: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
13: Hayır.
12: Güzel Pancho.
14: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
7: Kesinlikle.
15: Why are you here?
16: I used to be a regular sheriff.
3: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevine devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
16: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
15: Yes, sir.
16: This is a hell of an armory.
15: Did you catch that?
16: Yeah, it's my one trick.
17: What do you think of our little town?
16: It's charming.
17: Oh, sh.
12: Keep your hands where I can see them!
16: If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
17: You could build a whole new life here at Normal. We really celebrate the community.
16: What is wrong with you people?

0: nothing to see here.
1: We will speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all that given return.
1: I am the outlaw, Robin

Tarihi öğren yerinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla otopark kapasitesi artırılarak yoğunluk kaynaklı sorunlar giderildi. Denizle temas eden alanlardaki fiziki tahribat önlenip iyileştirildi ve yeni gezi güzergahları oluşturuldu. Geleceği miras vizyonuyla hayata geçirilen uygulamalarla tarihi doku korunurken alanın sürdürülebilir kullanımı güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos'ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık açıklamasını yaptı.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Funda Arar, sözleri Levent Gürsel, müziği Yusuf Gürsel imzalı Bana Bir Gülümseme Ismarla şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Antalya'nın Kaş ile Kalkan ilçeleri arasında sarp kayalıkların ve dar bir kanyonun ağzına gizlenmiş doğa harikası bir plaj var, Kaputaş. Doğal güzelliği, altın rengi kumsalı ve de turkuaz rengi suyuyla ünlü Kaputaş plajı bu yıl Avrupa'nın en iyi destinasyonları listesinde ilk 10'a adını yazdırdı. Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede yer alan Kaputaş böylece Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Doğası, kanyonu ve deniziyle özel konuma sahip olan plajda denizi turkuaz mavi ve zaman zaman yeşilin farklı tonlarıyla görmek mümkün. Kaputaş'ı diğer plajlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de çok sayıda merdivene sahip olması ve kayaların arasında yer alması. Kaputaş daha önce de çeşitli uluslararası listelerde dünyanın en iyi plajları arasında yerini ayırmıştı.

Usta dans sanatçısı Michael Flatley'nin koreografisini üstlendiği Lord of the Dance, İrlanda step dansını yüksek enerjili müzikler, mitolojik hikaye ve etkileyici sahne efektleriyle birleştiren dünyaca ünlü bir dans gösterisi. Lord of the Dance 1996 yılında kuruldu. Yani tam 30 yıllık bir maziye sahip. Bugüne dek 67'den fazla ülkede 100 milyondan fazla seyirciye ulaşan dünyanın en yüksek hasılatlı dans gösterilerinden biri.

kurucusu flaktinin de yeteneğini sergilediği gösterinin en ikonik açılış solo performansı Strings of Fire. Gösteride canlı keman performansları ve nefes kesen step koreografilerinin birleştiği sahneler izleyicilerden bol bol alkış alıyor.

Dünyanın en etkili rock gruplarından Grammy ödüllü The Black Keys 15 Eylül'de İstanbul'a geliyor. Modern blues rock sound'unu yeniden tanımlayan The Black Keys, Peaches and Cream turnesi kapsamında Epiphony ve Uru ortak organizasyonuyla Küçük Çiftlik Park'ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. The Black Keys öncesi ise günümüzün önde gelen blues sözcülerinden biri olarak kendini kanıtlayan Robert Finley sahnede olacak.

Rock tarihinin en özgün gruplarından yarım asırlık kariyerlerini geride bırakan Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. Tull, dünya turu kapsamında 14 Kasım akşamı Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Grubun müziği folk'tan blues'a, klasik müzikten progresif rock'a uzanan geniş bir yelpazede şiirsel sözleri ve tiyatral sahne performansları ile birleşiyor.

Brit ve Grammy ödüllü İngiliz kökenli efsanevi grup Gorillaz 14 ve 16 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Bonus Park Ormanı'nda sahne alacak. Gorillaz konserlerinde Feel Good Inc., Clint Eastwood, On Melancholy Hill gibi unutulmaz parçalarının yanı sıra 2026'da yayınlanacak The Idols, Johnny Marr, Anushka Shankar gibi isimlerle işbirlikleri olan yeni albümü The Mountain'dan şarkılarını da seslendirecek.

Grammy ödüllü caz vokali Gregory Porter pozitif müzik organizasyonuyla 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'na geliyor. Samimi sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla her konserini unutulmaz bir deneyime dönüştüren sanatçı bu kez İstanbullulara müzik dolu, keyifli bir akşam yaşatacak. Porter, zamansız parçalar ve sevilen şarkılarından oluşan zengin bir repertuarla sahnede olacak.

0: Lütfen Rocco, ben anladım.
1: Boş yapma, söyle.
2: Seslendirme kadrosunda Mark Ruffalo ve Lawrence Fishburne'ın yer aldığı merakla beklenen animasyon filmi Gatto 5 Mart 2027'de gösterime girecek. İzleyicileri kedilerin hüküm sürdüğü Venedik'in yeraltı dünyasına götüren filmin ilk fragmanı sinema severlerle buluştu. Filmin konusuna gelince, İtalya'nın kanallarla çevrili şehri Venedik'te yıllarca hayatta kalma mücadelesi veren Nero, yerel kedi mafyası patronu Rocco'ya borçlanır ve kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur. Kurtulabilmek için beklenmedik bir dostluk kurması gerekecektir.
1: Nero, odaklan.
3: Affedersin.
1: Oo, benim olsun.
3: Ben de yapmak istiyorum.
4: Hayır, affedersin.
1: Oo, nefret ettim.
3: Tut şunu. Benim, o benim.
2: Ridley Scott'ın 2005 yapımı kült filmi Cennetin Krallığı'nda yüzü tamamen gümüş bir maskeyle kaplı olan ve ismi filmin jeneriğinde dahi geçmeyen Gizemli Kral'ın arkasından 4 kez Oscar aday gösterilmiş bir aktör çıktı. Filmin jeneriğinde adı yer almayan ve de yüzü bir kez görünmeyen o aktör Edward Norton. Kudüs'ün Cüzdanlı Kralı 4. Baldwin karakterine hayat vererek filmin en bilge ve kilit figürünü canlandıran Norton, başta yoğun çekim takvimi nedeniyle rolü reddetti. Ancak Ridley Scott'ın tüm sahnelerini 2 hafta içine sıkıştırma sözü vermesiyle kabul etmişti. Kendisini hiçbir zaman ana oyuncu kadrosunun bir parçası olarak görmediğini söyleyen aktörün kendi isteğiyle adının jenerikten çıkarılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

0: Vizyoner yönetmen Ridley Scott'ın 28 Ağustos'ta gösterimde olacak Köpek ve Yıldızlar filminden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce gibi oyuncuların paylaştığı film, hayatta kalmanın bir içgüdü, insanlığınsa bir seçim olduğu kıyamet sonrası bir dünyaya izleyicileri davet ediyor. Film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada verimli ama izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesine odaklanıyor.
1: I was kissing my wife, playing with my dog, you know, wondering every day, now I got so lucky. The world that was doesn't exist. It's just us trying to hold on to what was. But out there, kill or be killed.

0: a new bunch in town. They're going after everything that's left. What do you expect to find? Something better than this.
1: The dream.
2: Shoot the roof!
3: Marvel Sinematik Evreni'nin tarihindeki en büyük kalabalık kadrolardan birini bir araya getirecek olan Avengers Doomsday, şimdiden 32 oyuncunun katılımıyla hayranların dikkatini çekti. Kadrodaki karakter çokluğu sinema severlerde heyecan oluştursa da bazı kahramanların hikayedeki ağırlığının diğerlerinden farklı olacağı düşünülüyor. Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige'in son açıklamaları, evrenin en küçük kahramanı Ant-Man'in yeni Avengers filminde oldukça kritik ama bir o kadar da hüzünlü bir dönüşüm geçireceğini gösteriyor.
4: Smart choice. You actually listen for once. Under the door.
5: Okay, where to now?
4: Hang tight.
5: Oh, God.

Aydın Söke de popülerlikten uzakta kalmış, İtalya köylerini anımsatan tarihi bir köy var. Eski Doğan Bey Köyü. Didim ve Söke arasında yer alan köy, tarihi ambiyansıyla, aslına uygun restore edilmiş evleriyle, yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri kısa zamanda etkisi altına alıyor. Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde yer alan eski Doğan Bey Köyü, Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalma bir köy aslında. Köyde bulunan konut, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar, geç Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıtıyor. Taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer bir açık hava müzesi gibi. Rengarenk çiçekleri ve yemyeşil ağaçların doğal dekorasyonuyla sokaklarında yürürken adeta eski zamanların nostaljisini yapıyorsunuz. Köy, yürüyüş parkurları, trekking alanları, kuş çeşitliliği, gelişmiş florası ve endemik bitki türleriyle de ekoturizmin geliştiği bir bölge olarak dikkat çekiyor.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen ve niceleri.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Yürü. Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

3 yıl sonra Huzurum Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Derman yok isterim de.
1: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.

0: yok dizlerimde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

0: thing. I mean, I went back and saw it a second time and felt that I was seeing things the second time through that I'd missed the first time. When I wrote the book, I thought to myself, well, I've written some books and I've gotten this reputation.
1: Korku türünün en iyi yazarlarından biri olarak kabul edilen Stephen King, pek çok kitaba imzasını attı. Kitapları dünyada 350 milyondan fazla satan King'in onlarca eseri, sinema veya televizyonda kendine yer buldu. Bazıları başyapıt olarak değerlendirildi. İşte Stephen King'in eserlerinden sinemaya uyarlanan en iyi filmleri. Cinnet sadece King uyarlamaları arasında değil, korku türü içerisinde başyapıt seviyesinde görülen yapımlardan biridir. Yazar Jack Torrance'ın kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.

0: Just let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.
1: Esaretin Bedeli. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Esaretin Bedeli, Stephen King'in Rita Hayworth and Shawshank Redemption isimli kısa öyküsünden uyarlanmıştı. Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor.
2: Yürüyün!
3: Bir şey soracağım. Onu yiyecek misin?
4: Yok, hayır, yemeyeceğim.
3: Alabilir miyim?
5: Evet.
3: Bu güzel ve oldu.
6: Hey, bu kadar çıkma.
7: Hey, çok acıktım.
6: Hey, bana bir baksana ha. Bence bunlarla doyabilecek gibi görünüyorum.
3: Jack, teşekkür ediyorum.
6: Bana iki kere fazla vermen lazım.
3: Kaporta dükkanındaki yuvasında yere düşmüştü.
6: Hey, Fred.
3: Uçabileceği zamana kadar ona ben bakacağım.
8: John Coffey, eyalet yasaları uyarınca ölene dek vücudundan elektrik geçirilecek. Tanrı ruhuna merhamet etsin.
1: Yeşil Yol. Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Sam Rockwell, Barry Pepper ve David Morse gibi isimlerin yer aldığı film, İdam cezası alan mahkumların son yolculuklarında onlara eşlik etmekte görevli gardiyan Paul'ün anlatıcılığıyla iki küçük kızın cinayetinden sorumlu tutulan devasa cüssesiyle ilk bakışta korkutucu görünen John'un hapishanedeki insanların hayatlarını değiştiren hikayesini anlatıyor.
9: Paul. Söylemelisin.

0: 18 küçük adım.
1: Aa.
0: Dört. Aşağı bakma. Beş.
2: 1408 adlı filmde metafiziksel unsurlar üzerine yazdığı kitaplarla ünlenen Mike Ensler'in Dolphin Oteli'nin 1408 numaralı odasıyla ilgili şehir efsanelerini duyduktan sonra bu odayı tutar ve mitlerin gerçek olabileceğini birebir olarak tecrübe eder.
0: Tamam. 9 adım. 8. 6. 6. Evet. Nerede?

0: cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum senin?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar. İlkaz, bu sefer anne baba yok.
2: Aynen. Tamam, kendi ayakları üstünde.
1: Aynen. Ne güzel bir programdı ama, değil mi?
2: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
0: olmuş
2: sene geçmiş.
0: İki sene?
2: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle ben. Zaten
0: ne
2: burası
0: güzel.
2: Böyle artık daha rahat hissettiğim çok
0: ha,
2: tatlı bir
0: güzel,
2: alan
0: oldu. Harika. Harika.
2: Şimdi tek başıma buradayım.
0: Evet, hoş geldin.
1: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
2: tabii ki,
1: olsun
2: tabii
1: buradan.
2: Ki.
0: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
2: İlk şarkı.
0: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık
2: olsun. Teşekkür ederim, inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
0: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bunu, iyi yapmışsın?
2: Hayır, yani hayır, aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Yani hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
0: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
2: Valla yazdıklarımı okuturdum.
0: Evet.
2: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İlkaz'cığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şeyle müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle.
0: Aa,
2: bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim, o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim, bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duyduğum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. 1,5 senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
0: peki, şarkıları peki aramızda kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
2: Bir hafta olmamıştı. Ha. Yani şarkı çıktı 1,5 sene önce. 5 gün sonra falan 2 şarkıyla beraber dinlettim. Hatta
0: sonuç?
2: Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar. Hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler. Ve yolun açık olsun bunları... sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır, nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
0: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şunu eklesen.
2: Hiç.

0: Çıkarsa.
1: Hiç istemedi. Vay. Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olmasın. Böyle baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
0: Çok güzel.
1: Vallahi diyorum ya yıllardır galiba hani şey bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır o işte bir saniye değil aslında işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir, başkası hoşlanmayabilir. Ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
0: Evet evet. Peki, yüzünden belli.
2: Beğenmediklerinde acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
1: Ya her zaman o konuda çok objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
0: Ya, harika. Tekrar oraya geleceğiz.
2: Evet. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. Evet.
2: Hem de müzikalle geldiniz.
3: Evet müzikalle geldik.
2: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
3: Valla biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk beşte bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış. Tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turuna attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için o anlamda.
0: Biraz önce de konuştuk ben izledim biraz sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi yani en üstte yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söyleyeyim izlemeyen çok pişman olur. Kesinlikle izlenmesi gereken iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir müzikal.
3: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani teşekkür ederim bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz ya bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani oldu. Böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi
0: kesin.
3: Oldu.
0: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
3: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve çıktın. Aslında ters bir müzikal yani karanlık bir Broadway müzikalinden bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği keyif alalım gülelim eğlenelim tam tersi bir müzikal tabii çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani, negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana yani yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
0: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir yani bir şekilde bir beğenmeyebilirsin. Bazı zaman da tabloya bakarsın dersin ki ya bu kadar mı cetvel yani adam her şey bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık yani sahne her şey birbirini çok iyi bitirmiş ve sanki başkası oynasa zor yani belli bir yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanlığın içine girdiği bir oyun yani.
3: Evet öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Tokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam. İlk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince öyle. İşi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
0: çok güzel.
3: Bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize.
0: Yani Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
3: Değil.
0: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden. Yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim. Yani beklentinin yani böyle müzikal gibi alışılmış dediğiniz gibi biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
3: Yani değil şöyle, Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de. Türk tipi müzikalleri öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle. Yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye yani. Aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının çok sık konuşulduğu, işte savaşlar oluyor, olmadık şey, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında. Tam da aslında bugünün konusu.
0: Bugünü.
1: Evet.
3: İyi nedir, kötü nedir? Ya da var mıdır gerçekten?
2: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?
3: Muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
0: Evet Funda, sen de hoş geldin.
4: Merhabalar.
0: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
4: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları evet. Çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı, işte imtiyazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
0: İddialıyım diyorsun.
4: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
0: Ne güzel.
4: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
0: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
4: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif
0: diyorsun,
4: veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli, çok heyecanlı.
0: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
4: Evet.
2: Hadi dinleyelim.

0: inşallah beğenirsiniz efendim.
1: Evet, tam
2: çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi? İlk yaz.
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim. Evet.
3: Bir sonraki yani... programı ben de sinyalımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu anı nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Dedi, MasterChef'te şey, evet kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen çoruklar gibi oldu. Harika.
0: Evet.
1: İyi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
2: İçinde varmış.
0: Var tabii ki ister istemez.
1: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
1: İlk yaz iki dev ismin, yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe isimlerinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları, herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimden, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim için Sinan Özedinci, şimdi Sinan Özedinci'nin üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim. Yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi, şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba, sen böyle bir şey hissettin, belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
2: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır.
1: Aynen,
2: o ayrı. Ama ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunları, onları izliyordum ve benim içime bir

0: oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben, bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir, onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim, oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler, belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
1: halen oyunculuk mu ilk sırada?
0: Şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum. Ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Biz hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum, böyle ilk yaz ya bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Yani aslında sen yarattın bunu.
1: Daha başka bir haz oldu.
0: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey, dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
2: İki şarkıyı da yazarken böyle, şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
0: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba, bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
2: İki ben, iki sen.
0: Evet.
2: İki neden ben, iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
0: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an İşte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da, ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun, aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var, tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere buralarda
2: bağlanıyoruz.
1: Çok tatlı. Seyirci de anlamak.
3: Ama bunu Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
1: Güzel.
0: Bence bu arada hani şarkıyı

0: İnsanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum, o kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine, yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası, yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
1: yerde. Bunu normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
0: Valla aslında yine benim obsesif tarafım, ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
2: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi, oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
3: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur asmalı konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. Genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları. Kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülke dedi büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet, bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu, reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Hı hı. Ve biz onu genç aktör aktris adaylı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var, bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son 2 yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
1: Evet.
3: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet, popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
1: ve sinema biletlerinden daha fazla.
3: Yarışır noktada ve çok. Bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
1: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son 2 yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu izliyor. Başka da bir şey olmayacak. İyi veya kötü dolduruyor. Veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar istemiyorum. Ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz. Dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacak diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
3: Yani seyirci de seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Yani dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanışça konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuza aslında, net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya, aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
1: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
3: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak, oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum, o gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani

0: görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan bugün hani kas direktör müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
1: Bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibine. Biraz önce ilk yazı da onu söyledik. Yani ilk yazın müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyor. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yutmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
0: Öyleydi tabii. Evet. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Yani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsini, Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen, ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım. Ama hocanın yanında hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl yani? Bırak oğlum dedi, bu sesi dedi böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kenter olduğunu şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür, ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirtir, ne bey dedirtirdi, Haldun abi dedirtirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da o tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu, çünkü şeydi hani, oyuncu olursun yani, oyuncu olunur. Çünkü ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam, ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler, Allah'a kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecekti. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
1: Yani siz de şimdi öğrencilerinize aktarıyorsunuzdur.
0: Evet, elinizden yani geldiğince. Onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
1: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim. Dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Önce ya de. Öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
0: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
2: Ne güzel.
0: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
2: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
0: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Evet. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla,

0: Anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
1: Çok kısa.
2: Aynen.
0: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi yani? Bir lütuf hayatta, evet, verilmiş. Evet.
3: Çok keyifli.
1: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtıyor. Yani neden? Demek ki bir önemi, evet, var. Yani illa bir numara değil, iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor. Yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolden gibi.
0: Oradaki olay şey, sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Evet. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
3: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız, evet, değil mi? 2016 yılında.
1: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia, evet, dinliyordun. Evet. Insomnia da mı?
0: 2017'de yayınlandı. Aa. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
1: Çok güzel. Harika. Kimler var orada ya da nasıl bir...
0: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten, bayağı ünlü çok bir güzel Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın, 8 bölüm. Amerikan tarihinde de, Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca, belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slava Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
1: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
0: Evet. Çok ana iyi kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
1: Harikasınız.
0: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani. Ya bu sene bitti, hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar, yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var. Herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah, niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar. Doğru. Çünkü hiç aceleleri, evet, hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar, size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
1: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Fundacığım, hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Güzel oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğim bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak, o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Öyle çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şeye. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarımı ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
2: Hep hayalin miydi?
1: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum, onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
0: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte bir de öyle

0: oluyor niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii kişi tıkladı, kaç kişi
1: tabii
0: yaptı.
1: Ki.
0: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş, yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
2: öyle.
0: Hiçbir şeyin garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
2: Bence öyle ya. Değil mi? Öyle şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
0: Kurulamıyor. Evet,
2: yani evet, dünya farklı ve her gün değişiyor her yani. Gün değişiyor. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
2: Misafir ettiniz.
3: Çok keyifliydi sohbet ama size çok güzel hediyelerim.
0: İnşallah kahve seviyorsunuz.
3: Sırayla.
0: Kahvenizi içerken.
3: Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız.
2: Çok zarifsiniz. Teşekkürler.
1: Bence en sevdiğim hediye olmuş oldu. Kahve çok sevdiğim için.
0: Evet.
3: Biz de çok mutlu olduk.
0: Bizi hatırlayın diyoruz. Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
3: Seve seve.
0: Evet, aynen. Tamam, tekrar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Bir anda
0: şemsiyelerle yüresim geldi. Evet. Harikasın.
2: Hoş bulduk.
1: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Evet, ayağınıza sağlık. Niyetimizle geldiniz.
2: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
1: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif aramcılık yapalım. Hanımefendiden başlayabiliyorum. Bir de iki tane çok güzel şarkı çıkartmışsın.
2: Evet. Evet.
1: Teşekkür ederim. O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bugün bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir tek vardı bir ara.
0: Evet.
3: Evet vallahi evet, oldu hocam. Uzun yıllar.
1: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler evet. diye bir. Evet evet çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyorum yapıyor muydunuz? Yani Sinem Hoca oldunuz diye bırakmış mıydınız? Tekrar mı döndünüz sahalara?

0: oldu?
1: Hayır, şöyle oldu aslında. Çok uzun yıllardır sahnelerinde eşlik ettiğim çok önemli isimler evet. vardı. Hepsine geri vokal yapıyordum. Sevgili Ajda Pekkan, sevgili Kenan Doğulu, sevgili Gülşen. Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım, ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
2: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
1: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
2: Niye bu kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
0: Ben dedim. Ben niye bu kadar beklemişim evet. dedim yani. Artık.
1: Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet, biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
2: O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
1: Değişik bir karın ağrısıymış, onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler, tabii ki herkesin memnun edemeyiz, herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
0: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
1: Şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
0: Yok, kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir evet. şey katayım üstüne.
1: Evet
0: bir...
1: evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak, şu enstrümanla mı solo çalsak, hayır hayır bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki, insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi.
0: Ne güzel.
1: Keyifle çıkardık.
2: Kaan beğendi mi?
1: Kaan Kenar Süsü'nde mutlu ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
0: Niye?
1: Duygulandı, bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Evet, o
0: çok
1: yüzden.
0: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok yani. Vallahi hassas bir.
2: Bir babaya soralım.
1: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la.
3: Dün okuldan almaya gittim ben. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
0: Çok iyi.
3: Ondan. Evet, evet. Anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
1: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
2: Bir şeyler yaşamış. İçinde bir yaşanmışlık var.
1: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
0: evet
1: acaba?
0: Ya. Evet. Maşallah.
1: Vallahi.
0: Evet Serp abi, dizileri, filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız.
3: Evet.
0: Diye
3: ne güzel.
0: Değil mi? Çünkü oyun var.
3: Evet, oyun
0: harika.
3: Var.
0: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'la tiyatro.
3: Evet.
0: Değil mi? Süper.
3: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım, hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Job'un tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Job olarak, The Job da değil, Job olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendinden. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer, yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve ondan onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile, yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim
0: elbette. Yani. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
3: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odağımız, odaklanmamız neredeyse 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar 30 saniyelik, 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlar da böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuz da çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona uzun süre devam etmesini istediğimiz bir
0: oyun. Çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbetle biraz altyapı yaptınız mı?
3: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem Metropol'de, oyuncu olmaya gerek yok. Bence Metropol'de yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
2: Psikiyatrist olabilir miymişsin?
3: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
2: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
3: Evet.
2: Tüm ünlüler tanır beni.
3: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
2: Nereden çıktı bu isim?
3: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor. Bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. Katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız, sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum. Ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
4: Çok güzel.
3: Çok da keyif alıyorum. Çok
2: ters. Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
3: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
0: O da güzel bir şey.
3: Yani ama şunu söyleyebilirim. Mesela at binme korkum vardı benim. Ben iki projede at bindim. İkincisinde bir günde iki defa attan düştüm ki o tehlikeli iki düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladım.
0: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
3: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at konusunda...
1: O bayağı ilerletmiş.
3: Evet, bayağı ilerletti işi.
0: Şey, İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
3: Gibi, tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim, bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da. Yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama... O da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk akla gelen isim haline getirebilir.
0: Çok mu müzik aleti mi çalabiliyor?
3: En az 4 enstrüman çalıyor.
1: Çok güzel şarkı söylüyor.
3: Evet.
0: Çok güzel.
3: Taner Ölmez de.
0: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
3: Evet. İnem hocam, özür dilerim.
1: Rica ederim.
3: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
0: Bence senin hobin olabilir. Bir enstrüman ve şarkı söylemek. En azından belki yardımcı olsun. Düet yaparsanız.
3: Ya daha ayrılma yapmıştım. Sebebimiz olabilir.
1: Yo, daha önceden yapmışlığımız var kısa. Bir var. Dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında,
3: evet,
1: yapmıştık.
3: Evet, doğru. Bir düetimiz var.
1: Bir enstrüman.
3: Oğlumuza hatıra, evet. Bir düetimiz. Evet. İnşallah niceleri olur yani.
1: İnşallah.
2: Sinem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
0: Evet, ben o sesi beceriksiz mi?
1: Yani hani kulağı var, evet. Ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
3: Şu kulak herkeste iki tane var.
1: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
3: Değil mi? Ben genç yani, mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor geliyor bana.
1: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmayayım. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi
3: bir konuşma yapmış olmayayım. Ben değilimdir o.
1: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar, bir şarkıda tabii. Kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
0: Ya, bence de gençsin ki bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
1: Tabii.
0: Yani.
1: Hani hobi olacak sonuçta bu.
0: Gidip de statta konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi dediği gibi.
1: Doğru.
0: Mutlu olabilecek
3: ama
0: şekilde.
3: Ama ben şey, ya belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani, ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikle çok benzer tarafları var olmakla beraber, bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela, bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok yakın oradan hisseder, yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ulan bir gün bir bas gitarist oynarsam, bir stüdyo kaydı sahnesi varsa Sab'ın üstünde oturayım. Konser evet, ben de bunu konuşup hani çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
0: Bence bu da güzel ama bu bile çok önemli bir şey.
3: Çok önemli. Bence tabii de çok önemli.
1: Bahsettiğin harika isimler tabii çok küçüklükten itibaren evet, hani bu yola çıkmışlar ama bence
3: hani, bizim de vücudumuz tabii, enstrümanımız. Evet. Sesimiz, şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
1: şarkı
3: şeklimiz.
1: Şarkı ses tonu çok güzel
2: evet,
1: bu arada.
2: Çok güzel. Evet. Ben onu merak ettim. Çok ses tonu bu kadar güzel olup nasıl şarkı söyleyemiyor?
3: Çok farklı şeyler.
1: İşte ikisinin yani
3: söyle ve beyin ikisini bir
1: hayır öyle değil tabii ki
3: toparlayamıyorum
1: ama. Yani çok güzel bir ses rengi. Dediğim gibi yani duyuyor ama İkisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
3: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Olur. Yani beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Hmm. Benim işimden.
0: Doğru, her işin kendine evet göre şey.
3: Mutlaka. Tabii. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten.
0: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Biz de falan. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet var kulağında falan. Öyle yapıyor ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Hı-hı. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek ya ne yaparsan yap, hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin ya da yapmayacaksın. Bu kadar net.
3: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte
0: benim öteki zamanda o yoktu da yani.
3: Ha, yani biz de çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden galiba.
0: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet, şarkı zamanı.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Hadi oh, yaşasın. Tamam. Evet. Söyleyeyim.
0: Aşktan Sabıkalı hazırmış. Gelsin.
1: Tamam. Okey. Peki.

0: Çok teşekkür Sayın ediyorum.
1: Hocam harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım bence.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben İnşallah. Duyuyorum. Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsunuz.
3: Oluyor mu öyle evde?
2: Hayatta söylemez.
4: Eve iş getirmiyorum.
3: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
4: ortama
3: olacak?
4: Gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.
4: Evet.
2: Dinleriz.
4: Bol bol müzik dinliyoruz.
3: Nasıl tanıştınız diyecektim.
2: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler, tanışmak istedim. Gittim işte tebrik ederim, çok güzel bir ilk yarıydı program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi, döndü önüne. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim evet. tanışmamızda önemleri.
3: Yol Project'in ekibinde misin?
4: Evet.
2: Öyleydi.
4: O zaman öyleydi. Zeki ve Orçun'la beraber çalışıyordum.
2: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem gelmedi.
4: Çok iyi. Evet. Bir tek ben gitmedim.
2: Biz 9 adam mangal yıkıp sohbet ettik sabaha kadar. Saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
1: Çok güzel.
2: Hep bunun şakasını yaparım. Zeki ile Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
4: Evet,
2: müzisyeni oldu.
4: Beraber.
2: Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
3: Çok güzel. Ya. Evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
4: İşim
3: mi?
4: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
2: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani. Tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
4: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki ama sahnede olduğunuz zaman çok da bir sürü insan tabii ki gelip sohbet evet, etmek evet, istiyor. Evet, evet, evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
2: Evet.
4: Tatmış oldu.
2: Tabii.
1: Zaman yollar nasıl kesişti?
4: Yine bir konser sahne
2: ben
4: sonrasında.
3: Her hafta git tebrik ediyordu.
4: Yani 4. 5. konserimiz sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
2: Evet.
4: Bir ay, 1,5 ay sonra falan hani.
1: Bayağı koşturmuş peşinden.
2: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için hiç. Şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
1: Hiç aklında evlilik yokmuş.
2: Yoktu. Yok yani yoktu ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. benim öyle oldu yani.
4: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
2: Evet evet.
4: Direkt hani düşünce olarak değil de direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
2: Evet ama. Yani bilmiyorum, belki genelleme olacak yani ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
3: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündüm.
2: Ben Fenerbahçeliyim.
3: Evet.
2: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli. O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta, şimdi Kaan, o zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim. Evet, tribünde.
3: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın? İlk ne hissettin?
4: Aşırı şaşırdım çünkü biz

0: bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratındaki o ifade şok olmuşu görüyorum yani.
1: Sakatlandım evet. falan sanmış o
0: bakın,
1: yani.
0: Şunu falan yapsak
1: oyuncu değişikliğine gidiyor.
0: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
1: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
2: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz evet. birbirinize?
0: Evet, işte zor soru.
1: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Evet. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cemal Şan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özen doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
3: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
0: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, evet. bu saatte bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar Ağustos. Kural çerçevesinde büyütmedik, büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
1: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
0: bir ya hiçbir şey zorlamadık yani onu da.
1: Kendi uykusu geliyor.
0: Evet, aynen. Benim uykum benim dinlenmem gerek artık diyor ve gidip uyuyor. Allah'tan öyle bir çocuk yani.
3: Hadi güzel.
0: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et o gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
3: bu da güzel, değişik bir şey.
0: Oluyor yani.
3: Oluyor bir şekilde.
0: Evet, her
1: ama
0: şey yolunda
1: özen,
0: gidiyor.
1: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte bir şey, iPad'siz neyse işte o hı hı. tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra, yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona sinemde ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinemin ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
0: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
1: Evet.
0: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene. Bizi
3: bence
0: hiç rahatsız etmiyor.
3: Çocuk da buna alıştı.
0: Evet.
1: Evet, tabii. Evet.
3: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için öyle de alışıyor ve
0: evet.
3: sonunda.
0: Çok çünkü doğru. Ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları hani çabuk gel gibilerinden ya da bugün daha hızlı çalış anne. Hani bitsin hemen işin.

0: uyku saatimde eve gel gibi düşünceleri ve yorumları var.
1: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
0: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı, böyle durumlarımız var.
2: Aa, ne güzel, harika.
1: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
3: Ya yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
0: Evet.
3: Daha da var görmesine bence.
4: Ya özellikle açmıyorsunuz.
3: Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam, burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
4: Zaten daha şu anki oyunda zaten, bu şu anki oyunda da bayağı erken zaten.
3: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa, kimin olursa olsa 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
4: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu, her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyun?
3: Yok, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
4: O da kesin. 5
3: oyundan.
4: Çocuk oyunlarla ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha küsüyorlar. Tiyatrodan anlayıp korkuyorlar, ediyorlar.
3: Evet. Orada ya sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bunun ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
2: Yani. Güzel.
0: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey, çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Hmm. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Tabii. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
3: Tabii tabii, bizim için evet, de evet. Çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında evet. Kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite evet. Tiyatro yani.
0: Hele ki çocukla.
3: Evet.
0: Evden çıktın, girdin 5 saat.
3: Evet.
1: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kaan'ın tepkisi ne oluyor o zaman?
3: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü. Yani.
4: Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüğüm mahallede de oturmaya devam ediyormuş.
3: Evet, devam ediyorum.
4: Bu özel bir nedenin var mı?
3: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de, işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı, babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğimiz şey Suriçi. Yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan, beyler kendinize gelin, yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara, biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse, kendinize gelin oğlum saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
4: Sen de oraya kabul gördü.
3: Kadıköy'lü aslında.
0: Ben Kadıköy'lüyüm.
4: Zaten ama her şey denklem. Fenerbahçe'li, Kadıköy'lü. Her şey denklem. Zaten bence denklem orada.
0: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. Fark etmiyor. O yüzden evet, çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
4: Çok güzel.
0: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden hiç dert olmadı.
1: Evet. Harika. Bir şarkı daha alalım mı?
4: Evet.
0: Tabii olur. Söyleyeyim. Kenar Sısı.
4: Sevgili Sıradan Kenar Sısı.
0: Evet. Evet.

0: Ağzına
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim yok.
2: Sıfır şarkı.
1: Evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafın hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Ne güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söyleme anlamında değil. Sevdiğiniz.
3: Aklım çıktı bir anlamda.
0: Hadi söyleyelim mi diye.
2: Yok. Ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanın.
3: Olur ya. Yani Mehmet, evet. Erdem olur ya bizim
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımızdı.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkıyı, evet, dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı. Düğünümüzde benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşim gelip dedi.
1: Evet.
3: Geldi, söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki.
0: Tam denk geldi.
3: Valla.
2: Harika, çok güzel.
3: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
0: Evet. Romantik bir çift misiniz?
3: Yani bilmiyorum. Romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
1: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum, mum ışığında yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil ama ikimize özel böyle...
3: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını, evet, çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması, evet, benim için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında, evet, çok etkilenmiştim.
1: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki o mod. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
2: Evet, evet. Bu romantik, bu güzelmiş.
1: Evet.
2: Harika.
3: Romantikmişiz.
2: Evet.
1: Galiba öyleyiz değil mi?
2: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cığınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
3: Bilmiyorum olay mı oldu? Niye olay oldu?
2: Öyle çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Özür yok.
1: Yok, şaka. Aa, bakar mısın? Nereye varmış olay diye.
2: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
3: Her yani ailenin şey kendi vereceği.
2: Ünlü olunca yani kolejlerde, dünyanın en ünlü okulları falan, yurt dışları, hep öyle bir durum var. Tabii. Ya şimdi çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
1: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servisi hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkesi rahatlatıyorum. 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
3: Okul öncesi.
2: Yani, evet, yabancı dil öğrendi 2-3 kere.
1: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi biz de dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür.
3: Bir de öyle, bir de.
1: Öyle oldu açıkçası.
3: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
1: Evet.
3: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönül rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir de sinemin yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatli dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
3: yani üniversite için başka bir ülkeye de gidebilir benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten kendi karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor. Anne okul ne kadar yakın. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
4: Çok güzel. Kaan hangi takımlı oldu? Fenerbahçe'li yaptık mı Kaan'ı?
3: Ben bir şey ben bunun için ekstra bir gayret göstermedim. Çünkü ben acısını çok çektim.
1: Hepimize babadan geldi ya bu olay. Evet.
3: Keyfini sürdüğüm kadar acısını da çok çektim yani. O yüzden Kaan'a bu konuda bir baskı yapmadım ama o benden ötürü. Ben evde maç dinlerim, eski maçları izlerim, haber mutlaka anlık takip ederim. O yüzden benden dolayı bir sempatisi var ama şu an daha 5 yaşında ne yapacağı belli olmaz. Şu an evet Fenerbahçe'yim.
2: Evet.
4: O zaman size çok güzel hediyelerimiz var bunları.
1: Evet.
4: Gidince Kaan'a da verebilirsiniz.
2: Kaan'a evet lütfen çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Sizi anarsınız evde diye düşünüyoruz. Bunu da baş köşede koyacaksınız. İki tane başarı var.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
2: Ayağınıza sağlık. Şarkılarınızın yolu açık olsun. Çok güzel. İyi ki de söylemişsiniz.
1: Teşekkür
4: ederim. Daha çok dinleyelim lütfen. Daha çok şarkı.
1: İnşallah.
3: İnşallah.
2: Dişiniz bol olsun.
3: Çok teşekkürler. Eksik olmayın.
2: Tekrar teşekkürler.
4: Salonlar dolup taşsın lütfen.
3: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
2: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş.

fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri.

damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz,

ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu.

0: ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazanıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: The original phonograph, a little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu

tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet

tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zekayla yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum senin?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dickman henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baran ise dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir şarkı.

Kaan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: ederken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canı Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi.

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Radyo'da Stil B, Bilal Son Ses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Son Ses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Son Ses'e ait.

0: sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi, gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı, gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023'te

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Samsun 28, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert de sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum senin?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler

yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: Hayatımı ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür!
5: Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
5: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
6: Eğer kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
7: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Checking the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down! That was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi ve genetik olacak ki

0: sevgililerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Coates'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldı?

0: bir örnek.
1: Sayılmaz.
2: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
3: Hikayeye iyi bir son getirdim.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnek

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek mümkün.

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: Pilot on the right, pull back on the stick to fly up, and push forward to fly down.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlara.

filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35.

0: Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Bankam Sonbank kartım hadi.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
6: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
7: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
8: Kimsin oğlum sen?
9: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Miniklerle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Miniklerimle birlikte bu hafta hem yurt içinde hem yurt dışında gururumuz olan Anadolu Ateşi'nin sahnesine geldik. Yüzlerce dansçıyla muhteşem şovlar hazırlayan Anadolu Ateşi'nin bu sahneye nasıl hazırlandığını ben oldukça merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz çocuklar?
1: Evet.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O yüzden merak ediyorum, bakalım nasıl hazırlanıyor Anadolu Ateşi bu harika sahneye. Hadi gelin hep birlikte izleyelim.

0: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe, 10 yaşındayım. Büyünce balerin olmak istiyorum.
1: Merhaba, benim adım Serdar Kurlar, 8 yaşındayım.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan var. Benim Mustafa Bey'e sorularım olacak. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve sahnenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. AKM'ye hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi burada sahnede gördük, izledik. Çok keyif aldık provalarda. Tabii akşam için de çok heyecanlıyız. Evet. Ama benim merak ettiğim... Uzun yıllardır var Anadolu Ateşi. 15-20 sene oldu zannediyorum.
1: Evet, 20 yılı geçtik.
0: 20 yılı geçtiniz. Bu 20 yıl önce bu fikir nasıl oluştu? Siz buna nasıl karar verdiniz ve bunca yıl bu iş nasıl devam etti?
1: Bu bir gençlik hayaliydi. Üniversitedeyken tasarladığımız ama yapması 1999 yılında nasip olan bir eski hayal, lisedeyken hayal etmiştik. Dünya deneyimlerini izleyince aklımıza gelmişti. İşte Rusya'daki büyük dans toplulukları, İrlandalılar, Amerika'daki müzikaller. Bizim de çok zengin bir halk dansları dokumuz, kültürümüz var. Biz de bunları yapabiliriz diye bir iddiayla yola çıktık. Ve şimdi buradayız. Arada 117 ülke dolaşmışız.
0: 117 ülke. Evet. Peki burada hiç benim bildiğim kadarıyla çok değerli böyle bir ödülleriniz de var. Evet. Dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Üç oyunun seçildiği. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Vallahi her okulumuzda bir oda dolusu, 12 tane okul var. Hepsinde ödüllerimiz var. Bu ödülleri kendi topluluğumuz adına kabul etmedik biz. Anadolu kültürünün zenginliği ve halkımızın ürettiği muhteşem halk sanatlarının ödülü olarak kabul ediyoruz. Onun için her aldığımız ödülü halka ithaf ettik. Çünkü o kadar zengin bir ülkede yaşıyoruz ki yani sadece Karadeniz'de bir proje yapmak mümkün, Ege ile yapmak mümkün, Doğu ile yapmak mümkün. Dolayısıyla bu ödüller onlarındır.
0: Anadolu kültürüyle böyle bir barış fikrini bir araya getirmişsiniz. Danslarda evet. Da bu anlatılıyor. Peki bu fikir nasıl oluştu? Başka bir şey de belirleyebilirdiniz. Çünkü 20 yıl anlatacağınız bir hikaye. Evet. Çok önemli değil mi?
1: Anadolu üzerinde yaşadığımız coğrafya Türkiye bir kültürel köprü zaten. Doğu ve Batı uygarlıklarının tam merkezinde, kavşağında ve taşıyıcı bir köprü. Aha. Dolayısıyla da bir barış coğrafyası. Burada birçok halklar gelip yerleştiler Anadolu'ya ama kimse Anadolu'yu işgal edemedi. Anadolulaştırdık biz onları. Her gelen uygarlık bu müthiş kültürün içinde eridi. Ve dolayısıyla genimizde hepsinden parçalar var. Ve dünyadaki ilk barış anıtı olarak nitelendirdiğimiz Nemrut Dağı'nda da böyle bir hikaye var. Çünkü oradaki her tanrının ismi biri doğulu, biri batılı mitolojiye mensup. Zeus Oramastes. Oramastes Pers, doğuya özgü bir isim. Zeus da zaten batı kodlu bir mitolojik tanrı ismi. O yüzden medeniyetler buluşması ve barışması dedik ki dünyada en çok işe yarayan ve en çok temenni edilen bir dilek olduğu için projemin ana fikrini böyle belirledik.
0: Yıllar önce belirlenmiş ve hala devam ediyor. Peki hiç buna ilk başta böyle bir endişeyle yaklaştınız mı? Acaba bu oyun ya da bu gösteri tutar mı ya da bu fikir tutar mı? Böyle bir endişeyle hiç girildi mi?
1: Yani dünyadakiler bizden çok çok daha ilerideydi. Daha önceki zamanlarda başlamışlardı. En yakın rakibimiz 30 yıldır sahnedeydi. Bir böyle bir rekabet durumu söz konusuydu. Bir de ben zaten yurt dışında çok başarılı olacağını biliyordum. Yani Anadolu Ateşi'nden önceki halk dansları faaliyetlerimizde de biz hep dünya birincisi olurduk. Olmaya da devam ediyoruz. Türkiye'de bu kadar ilgi göreceğinden emin değildim. Yani biraz halk danslarının o zamanki pozisyonuyla ilgili bir durum vardı. Yeterince saygın bir etkinlik olarak görülmediği için. Yerli seyirciyle kaygım vardı ama yerli seyirci de daha ilk temsilden bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı. Bugün de bizimle beraberler ve onların bize bu alandaki milli takım muamelesi yapıyor olmaları çok hoşuma gidiyor. Bizi milli takım gibi gururla istiyorlar.
0: Fikrimce zaten jenerasyon da değişiyor. Siz belki 20 yıl önce gençleri izlettiriyordunuz. Şimdi o gençlerin çocuklarını izlettiriyorsunuz.
1: Evet yani işte o gün doğanlar bugün 24 yaşında. O yüzden birkaç kuşağı birden izlettik. Hem izletiyoruz hem bu kuşakları eğitiyoruz.

0: Okullarımızda kıvılcım dans toplulukları ve gelip bizimle dans etmek isteyen 2000'e yakın öğrencimiz var. Artık dansçılar bu bünyenin içerisinden yetişiyorlar. Şu an izlediğiniz provanın yarısı kıvılcımdan gelmiş, bıdık yaşlarda gelmişler ve sahnede şimdi dans ediyorlar. Dünyanın bütün güzel ve büyük sahnelerini dolaştılar.
1: Ben mesela buna çok şaşırıyorum. Bir oyun olarak siz bunu tasarlıyorsunuz 24 sene önce ve evet. Şu anda okulları var bu oyunun. Dünyada bir örneği var bunun. Şu an aklıma geldiği için soruyorum. Çok şaşırtıcı.
0: Dünyada bildiğim kadarıyla yani hem şov topluluğu olarak sahnede gösteri yapıp hem aynı zamanda okullaşan bir dönem Cirque du Soleil'in öyle bir çalışması vardı ama yine tam bizimki gibi değildi. O daha çok akrobasi üzerine yapılan farklı farklı ülkelerdeki okullardan toplanan çocuklar gibi bir şey vardı ama bunun gibi yok. Bu anlamda biz dünyada tek sayılabiliriz.

0: Belki vardır. Bir sırrı var mı bu işin?
1: Sırrı terlemek, inanmak, çalışmak, disiplinden asla taviz vermemek. Yani en ufak bir disiplin aksaması burada hemen hataya dönüşür. Ve bizim hata yapma şansımız yoktur. Seyirci acımasız bir şeydir. Bir gösterinin başarısı en kötü dansçısı kadardır. Seyirci de gider onu bulur. Şu arkada biri hata yaptı der yani bizlerle. Onun için buna izin vermememiz lazım. Bu da çok çalışma gerektiriyor.
0: Çocukların soruları var. Evet. Onlar da bekliyorlar.
1: Ben de sizi bekliyorum.
2: Sizin dansa ilginiz kaç yaşınızda başladı?
1: Çocuklukta net bir yaş söyleyemem ama hani biz geleneksel bir toplumuz. Türkiye halkı, bu ülkede yaşayan herkes mutlaka dans eder. Düğünlerde, şölenlerde, okulda, temsillerde olur. Ama büyüklerin yaptığı düğünlerin organizasyonlarında daha 3-4 yaşındayken onlarla birlikte dans etmeye başlayıp daha sonra okullarda profesyonel hale getirdik. Ama şey diyebilirim, 4-5 yaşlar en çok ilgi duyduğum zamanlarda, daha sonra da ilkokulda zaten profesyonel dansçı olduk. Okulda folklor ekiplerine girerek, halk dansları ekiplerine girerek.
2: Anadolu Ateşi ismini kim ve nasıl koydu?
1: Anadolu Ateşi ismi benim koyduğum bir isim. O zaman bir üst başlığımız daha vardı. Topluluğun ismi Sultans of the Dance'di. Dansın sultanlarıydı. Ama oyunun ismi, yani sahnedeki koreografinin ismini de ben Anadolu Ateşi olarak koydum. Çünkü bir ateş hikayesiyle başlıyor. Çünkü Nemrut Dağı'nda başlıyor ve bütün Anadolu'yu dolaşıyor. Dolayısıyla hem dansın karakterine özgü bir şey ateş kültü kavramı. Hem bizim şaman kökenlerimizde, ezidi kökenlerimizde, Zerdüştlük'te Anadolu'daki bir ritüel biçimi ateşin etrafında dans etmek. Hem o çağrışımı yapmak hem de sahneden ateş çıkmasını sağlamak. Çok hızlı olmak için bu isimleri koydum.
2: Dansçıları nasıl seçiyorsunuz?
1: İlk yıllarda gazeteye ilan verip bu işle ilgisi olan insanlardan bir topluluk oluşturduk. O zaman 90 kişi ile başladık. Daha sonra 140'a çıktık. Şimdi dansçılarımızı kendi okullarımızdan yetiştiriyoruz. Kıvılcım okullarında 3-4 yaşlarında başlayan arkadaşlar 15-16 yaşına geldikleri zaman A grupla birlikte, büyüklerle, büyük dansçılarla birlikte dans ediyorlar. Asıl şu anda en çok faydalandığımız kaynağımız kendi okullarımız.
2: Bir gösteriyi sahneye koymak, yani her şeyle beraber ne kadar süre alıyor?
1: Bu projenin içeriğine, karakterine bağlı. Anadolu Ateşi'ni biz 2 yıl gece gündüz çalışarak yaptık. Troya'yı 4 yılda yaptık. Ama şu anda bir proje çalışacak olursak çalışıyoruz ki bunların süresini 1-1,5 yıla kadar düşürdük artık. 1,5 yılda proje üretebiliyoruz. Ama bu sözünü ettiğim projeler işte böyle büyük, görkemli projeler. Zaten de küçük proje yapmıyoruz.
2: Peki sahnede kaç çeşit dans yapıyorsunuz?
1: Sahnede bale, modern dans, halk dansları, caz dans, tap dans ve başka halkların dansları. Bunlar dans disiplinleri sahne üstünde olanlar. Ama yaklaşık olarak 1300 figür yapıyoruz sahne. 1300 farklı dans figürü yapıyoruz.
2: Bugüne kadar kaç ülkeye gezdi Anadolu Ateşi?
1: Aklımda kalan en son 117 ülkede kalmıştık. Unuttuğumuz yerler olabilir çünkü sayısını dikkatli bir ekip arşivliyoruz. Sonbaharda 150 ülkeyi bulacak. Sonbaharda çünkü büyük 3 tane turnemiz var Avrupa ve Amerika.

0: Amerika ve Kanada'yı içeren, bu sayı 150'ye çıkacak. Ülke ülke sayıyoruz ama bu ülkelerin içinde de 20 şehir, 28 şehir. Çin'de 58 şehir dolaştık. Şehirlerin ismini söylemiyoruz. Başka topluluklar şu kadar şehirde gösteri diye söylerler. Biz ülke ismi veriyoruz çünkü onun altından kalkamayız.
1: Bu oyun sayısını hatırlıyor musunuz toplam oyun?
0: 7500 temsile yaklaşmış olabiliriz. Biraz sonra 7502 olacak. Bir burada temsil olacak, bir de Antalya'da temsil var. Burada, yani biz konuştukça sayılar artıyor. Bugün iki gösteri var. Bir burada var, bir de Antalya'da.
1: İki ayrı kast. Sadece evet. Şu anda iki ayrı kastınız mı var?
0: Üç kast olabiliyoruz. Aynı anda üç gösteri yapabiliyoruz şu an.
1: Siz şimdi buradasınız. Ötekilerin başında kimler var?
0: Orada da kurucu arkadaşlar var. Onlar Antalya'da da okulumuz var. Antalya'da ofis var. Antalya'da Aspendos Arena isimli tiyatromuz var. Kendimize ait tiyatromuz var. Orada da bir gövde, asıl ana gövde orada.
1: Ben çok eskilerde kalmışım. Bu kadar büyüdüğünü ve geliştiğini gerçekten bilmiyordum. Aynı anda gösterinin üç ayrı şehirde oynaması da bu kadar büyük.
0: Dört kast da yaptık. Yani aynı anda dört gösteri
1: yaptık. Çok büyük bir oyun bu. Hani küçük bir gösteri de değil.
0: Bir tanesi Martinik adasındaydı. Bir tanesi Filistin'deydi. Bir tanesi de Antalya'daydı. Aynı anda dört gösteri.
1: Şehir de değil. Ülkede aynı anda dört farklı ülkede de oynuyoruz diyorsunuz yani.
0: Evet. Böyle saat farklarını saymasak aynı anda.
1: Evet, bu arada bu bir rekor bence. Var mı dünyada bir örneği? Gerçekten
0: yok.
1: Çok merak ediyorum.
0: İki kastı olan toplulukları biliyorum ama dört kastı olan var mı bilmiyorum.
1: Ve aynı anda dört ayrı ülkede oynayan bir oyun yok.
0: Araştırmak lazım.
1: Bence de bunu araştıralım. Çok ilginç geldi. Evet. Peki benim aklıma gelen bu okullar var. Çocukları yetiştiriyorsunuz. Sizin çocuklarınızla ilgili mi dansla?
0: Evet. Atlas okuldayken oynuyordu. Şimdi Troya'da oynayacak üçü. Troya'nın provaları başladığı zaman üçü de gelip Troya'da dans edecekler.
1: Oo.
0: Troya'yı daha çok seviyoruz.
1: Kaç yaşında oldular?
0: Zaten
1: büyüdüler değil mi? Küçük değiller artık.
0: 16 yaşında. 16-14.
1: Baş dansçı olarak mı girecekler?
0: Yok, öyle torpil mi? Sanatta torpil olmaz. Çalışacak. Hatta en zor işleri ona versin.

0: baş dansçı nasıl olunur?
1: Genel olarak dansçı nasıl olunur? Bizim kriterlerimize göre önce iyi insan olmak. Anadolu kültürünü, Anadolu'nun ahlakını, etiğini, değerlerini bilmek. Önce iyi insan olmak. Daha sonra yeteneği oranında her arkadaşımıza baş dansçı olma olanağı verilir. Herkes dener. Ama biz içinden seçeriz. Bunda birçok şey var. Fiziğin etkisi var. Yaptığı özel dansların etkisi var. Doğaçlama yaptığı zaman bir boşluğu doldurabiliyorsa o var. Böyle böyle şeyler var. Siz ne zaman dans etmeyi düşünüyorsunuz?
0: Ben 8 senedir dans ediyorum.
1: Nerede?
0: Dans atölyede.
1: Aa süper, selam söyle. Hocanız bizim arkadaşımız.
0: Tamam.
1: Sen?
2: Ben işte bu sene okuldaki dansa gitmeye başladım. Ama normalde jimnastikte de ritmik dans diye bir şey var. Onu yapıyoruz.
1: Öyle mi? Ritmik jimnastik.
2: Evet.
1: Bizim de dansçılarımızın bir kısmı. Pandora'dakilerin hemen hemen hepsi ritmik jimnastik.
2: Zaten benim...
1: Bizde jimnastik dersi de var. Onu söylemeyi unuttum.
2: Benim zaten buradan iki tane arkadaşım var.
1: Süper. Gösteri sonunda topluluğa yazılıyorlar. Arkadaşlar isimlerini alın. Gösteri bitince zaten burada kalacaksınız.
3: Gösteri enfes. Evet. Ben izledim. Mustafa Bey, kaç tane dansçınız var toplam?
1: Şu anda 150 civarı dansçımız var. Yazın sayılar daha da artıyor. Çünkü okul okuyan arkadaşlar var. Onlarla birlikte istediğimiz zaman 200 kişi olabiliyoruz. Buradaki temsillerin dansçı sayısı kıvılcımlarla birlikte 300 kişiyi geçiyor. Yani burada gösteri yaptığımızda çocukların durumu, okul durumları müsait oldukça her temsile çıkarıyoruz. Bugün de bizimle dans ediyorlar ama bugünkü sayı 60 civarında çocuk sayısı. Ama normalde bu koridorlar doluyor ve gösteride bir sürprizle başlıyoruz zaten. 300 civarı diyebiliriz.
3: Ben tahmin ediyorum 20 yıl önce izlediğim için ilk oyunlardan biriydi ama o zaman çocuk yoktu.
1: Yok.
3: Değil mi? O zaman bana da sürpriz olacak bu akşam.
1: Son 10 yıldır var. Evet.
3: Peki bir sürpriz, yeni bir oyun var mı önümüzdeki zamanda?
1: Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlıklarımızı yaptık, provalar başlıyordu ama

0: Depremden sonra bir dondurduk, onu çalışıyoruz. Bir de İpek Yolu projesini çalışıyoruz. Çin'den İstanbul'a kadar, İstanbul'dan Viyana'ya kadar olan bir müzikal yolculuk. Onun provaları devam ediyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Bunca provanın arasında, yorgunluğun arasında bize zaman ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
1: Biz devam ediyoruz gezmeye.
0: Tamam, buyurun.

0: Ben Anadolu Ateşi'nin İstanbul'da normalde 5 tane dans okulumuz var. Şu an Maltepe'deki okulumuzdayız. Kıvılcımlarımızla dans provalarımıza devam ediyoruz hafta sonları. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında çıkmaya başladılar. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde biz gösteri yapıyoruz her pazartesi. Çocuklarımız da o gösteriye dahil oluyorlar. Ayrıca şu an hem yıl sonu gösterisini hazırlanıyoruz, hem de profesyonel kıvılcım grubumuzla bir proje hazırlıyoruz. Zaten Türkiye'de bunu ilk yapan biziz, çocuk grubu oluşturan. Ve yakın tarihte umarım hazırlıklarımız bittikten sonra sahne almaya başlayacağız kıvılcım çocuklarımızla.
1: Ben o kadar uzun süre olmasa da yani geldiğim ilk günden beri çok severek dans ediyorum. Hem hocalarımızla hem de arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiriyorum.
2: Yani disiplinli, evet disiplin tabii ki var ama aynı zamanda çok eğlenceli. Yani teknik önemli olduğu için disiplin de var ama onun dışında çok eğlenceli bir yer bence. Ben 17 yaşındayım, 8 yaşında başladım. Bayağıdır dans ediyorum.
1: Ben 13 yaşında başladım, şu an 15 yaşındayım.
0: Biz çocuklarla çok güzel şeyler yapıyoruz Anadolu Ateşi olarak. Bütün çocuklarımızı bu aileye katılmaya bekliyoruz. Gerçekten görüyorsunuz, keyif alarak geliyorlar. Hayatlarına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Dans etmekten vazgeçmesinler. Herkesi bekleriz. Teşekkürler.

0: yapmaya kaç yaşınızda başladınız?
1: 9 yaşında çocuk grubuyla başladım.
2: Ben de 9 yaşında başladım ama şu an 30 yaşındayım. 16 yaşında Anadolu Ateşi'nde yetişkin bir dansçı olarak hayatımı devam ettirmekte.
0: Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
1: Hafta içi 8 saat, hafta sonu akademilerimizde çocuklarımızla birlikte 8 saat çalışıyoruz.
2: Ama gösteri günleri bu saatler değişebiliyor. Çünkü biz Türkiye'yi temsil eden bir dans grubu olduğumuz için dünyanın birçok yerinde gösteri yapıyoruz. Dünyanın en büyük sahnelerinde Anadolu Ateşi dans topluluğu olarak gösteriler yapıyoruz. Tabii ilk gittiğimiz gösterilerin sahnelerinin ölçüleri, kulisler, işte dansçıların hazırlanabileceği alanların durumuna göre prova saatimiz uzalıp ya da kısalabiliyor.
0: Baş dansçı nasıl olur? Zor mu başlangıç?
2: Anadolu Ateşi'nde normal bir dansçı olarak dans etmeye başladıktan sonra artık çok zor diye bir şey söz konusu olmuyor. Tabii ki baş dansçı olmak biraz daha diğer dansların korda dans etmek gibi olmuyor. Biraz daha zor oluyor ama bunun için çok çalışmak gerekiyor. Bir, rolü hayatına idol olarak aldıysan ve

0: rolü ben yapmak istiyorum dediysen sana imkan veriyorlar ve sen provalarının 8 saat süresi varsa sadece 6 saati yapmak istediğin role hazırlanmaktan geçirmen gerekiyor. Biraz zor, uğraş gerektiren bir şey. Baştan şu olur.
1: Sahnede çok hareket ediyorsunuz. Kilo veriyor musunuz sahnede?
2: Yüksek tempodan dolayı tabii ki de kilo veriyoruz ama vücudumuzu da korumaya çalışıyoruz.
0: Bazen Antalya'da daha çok kilo verme durumumuz söz konusu olabiliyor. Orada hava biraz sıcak olduğu için ekstra diğer şehirlere göre biraz daha efor sarf ediyoruz.
1: Çok kalabalık dans etmek zor mu?
0: Tabii topluluğa yeni girdiğin zaman çok kalabalık dans etmek biraz zor gelebiliyor. Ama bir dansçı tamamen 6-7 aylık eğitim sürecini tamamlamadan sahneye çıkamıyor. Sahneye çıktıktan sonra her yerde dans edemiyor. Önce bizlere alışması gerekiyor. Topluluğa alışması gerekiyor. Bir süre sonra bu zorluk yavaş yavaş normale indirgeleniyor. Biraz zor.
2: Hepimizin uyum içinde çalışması gerekiyor. O yüzden çok uzun saatler prova yapıyoruz.
1: Sahneye çıkınca heyecanlanıyor musunuz?
2: Seyirci ve salonun atmosferiyle birlikte tabii ki heyecanlanıyoruz. Aynı zamanda dünyanın, Türkiye'nin en büyük dans gruplarında Anadolu Ateşi'nde dans etmek de bizi artı heyecanlandırıyor.
0: Benim 14 yıl olacak bu yılla beraber Anadolu Ateşi'nde bu grupta temsiller vermem. Ben 14 yıldır her seferinde yeniden heyecanlanıyorum. Çünkü bu heyecan asla bitmiyor. Aynı dansları yapsak ki bu zaten çok olmuyor. Biz de devamlı revize ede ede gösteriler yapıyoruz. Aynı dansları yapsak bile seyirci aynı değil. Hepsini başka bir seyirci izliyor. Durum böyle olunca kulise gösteri müziğin, tanıtım müziği girdikten sonra bütün danslarda yeniden dans ediyormuş gibi bir heyecan başlıyor.
1: Hiç sahnede hareketlerinizi unuttunuz mu? Başınıza kötü bir şey geldi mi?
0: Ben unuttum. Tabii çok sık Anadolu Ateşi'nde böyle bir şeye rastlayamazsınız. Yeni dansçıyken çok heyecanlanmıştım. Seyircinin dikkat edemeyeceği, sadece hocaların ve arkadaşların anlayabileceği küçük hatalar oluyor. Tabii her şey disiplinle alakalı bir şey. Bu kadar uyumlu şeyse dans etmek, bu kadar güzel bir toplulukta dans etmenin güzel yanları da var, kötü yanları da var. O kötü yanlardan bir tanesi şöyle olabiliyor. Bizde hatalar olamaz. Bu toplulukta hata çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Çok çalışıyoruz. Bunu devam ettiriyoruz. Hata bizim literatürümüzde yok. Ama bazen küçük arkadaşlarımızın ve hocalarımızın alınacağı hatalar yapıyoruz. Bunun toplantısını, değerlendirmesini hocalarla beraber yapıyoruz. Hatanın büyüklüğüne göre bir ceza sistemimiz var. O sistem düşüyor mesela. Hata yaptıysan eğer haftaya burada dans etmemen gerekiyor. Çünkü bunu biraz daha çalışman gerekiyor gibi şeyler.
1: Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Nasıl besleniyorsunuz?
0: Beslenmemize dikkat ediyoruz. Özellikle turne takvimimizde çok yoğun gösteriler olduğu zaman özel hayatımız, beslenme hayatımız, spor hayatımız, bunların hepsine tabii ki dikkat ediyoruz. Bizim burada yaptığımız temsilde de, birçok yaptığımız temsilde de hocaların uygun gördüğü bir beslenme listesi var. Biz gösteriden önce asla bir şey yiyip içmeyiz. Kafe break dediğimiz açılmalık sistemlerimiz var. Onlar da hocaların hazırladığı, bizim Alper hocamız var, bizim koreograf hocamız. Kendisi doktordur. Onun denetimi altında prova sınavında elma, muz, kurabiye gibi atıştırmalarla gösteri atıştırmalarını bu şekilde hallediyoruz. Ama özel hayatımızda da kendi beslenmemize tabii ki dikkat ediyoruz. Çünkü kötü beslendiğimiz her şey bize sahnede kötü dönüş yapıyor. Bize zarar verebiliyor. Performansımıza zarar verebiliyor. Ben çok iyi dursam bile arkadaşımın beslenmesi bozuk, işte kilo problemi var. Böyle durumlarda bile onun başarısızlığı hepimiz kadardır. Onun başarısı hepimiz kadardır. O yüzden hepimiz her şeyimize çok dikkat ederiz.
2: Bizim grup bünyemizde belli bir dansçı formu var, dansçı vücudu var. Onu korumaya çalışıyoruz beslenmemizde, hareketlerimizde, aktivitelerimizde.
1: Ben dansçı olmak istesem ne yapmam gerekir?
2: Çok çalışman gerekir ilk öncelikle. Temel hareketler, temel bale eğitimi, temel ritim dersi, bunların hepsini yapmanız gerekir. Ve uzun provalara alışmanız gerekir.
0: Ve artık Türkiye'de dans etmek çok daha kolaylaştı. Üstelik Anadolu Ateşi'nin dansçısı olmak isteyen herkes yaşadığı her ilde, ilçede Anadolu Ateşi dans okullarına gidip kayıtlarda bulunabilirler. Biz yavaş yavaş Türkiye'nin neredeyse bütün illerine, ilçelerine Anadolu Ateşi dans okulu açıyoruz. Bu depremden sonra özellikle deprem bölgelerine de dans okulları açacağız. Herkes

0: kendi evinden çıkıp bir alışveriş merkezine, bir yaşam kompleksine giderek Anadolu Ateşi'nin dansçısı olabilecek. Aylin Hoca'nın ya da benim öğrencim ya da Mustafa Hoca'nın öğrencisi olabilecek. Artık dans etmek Türkiye'de çok kolay.
1: Akademilerimize gelip kendi yaşıtlarınızdaki arkadaşlarla dansçı olabilirsiniz.
0: Ve en zevkli kısmı da bir süre yetişkin abilerimiz gibi, ablalarımız gibi eğitimler alıyoruz. Bu eğitimlerden sonra 6 aylık kursunuz bittikten sonra şu gördüğünüz sahnede sizler de dans edebiliyorsunuz. Peki ben size şu soruyu sormak istesem. Siz Anadolu Ateşi provasını izliyorsunuz ve hepimizle neredeyse tanıştınız. Sizce burada şu eksiktir ya da bu eksiktir dediğiniz, olmasını istediğiniz, görmek istediğiniz bir dans var mı?
2: Ben daha çok tarz hip hop müzik seviyorum ve Anadolu Ateşi'ne birkaç kez gittim. Çok beğendim. Her dansınız çok güzel oluyor.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin koreografı Alper Bey var. Alper Bey, çok büyük bir ekip, çok kalabalık dansçılar var. Siz kaç yıldır bu ekibin başındasınız ve bu iş sizin için nasıl başladı?
1: 1999'dan beri bu ekipteyim. 24 yıl oldu. Gelecek yıl çeyrek asırı kutlayacağız. Kalabalık bir ekibiz dediğiniz gibi. Koreograflarından biriyim grubun. Benim gibi başka koreograf arkadaşlarımız da var. Dansçılar tabii idari ekip, teknik ekip, kostümcüler, koreograflar hepsini düşünürseniz oldukça kalabalık. Çok iyi organize oluyoruz, olabiliyoruz. Bu sayede iletişim ve organizasyonla önemli işlerin üstesinden rahatça kalkabiliyoruz. Aynı anda mesela bir projeye yönelik koreografi çalışmasını hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem İzmir'de, hem Antalya'da, İzmit'te tüm okullarımızda bir anda yapabiliyoruz. Ya da yapılabilecek yeni bir projenin çalışmalarını böyle 12 tane okulumuz var. Hem okullarımızda hem büyük profesyonel dansçılarımızla beraber dört koldan ilerletebiliyoruz. Bunu puzzle'ın parçaları gibi farklı farklı yerlerde oluşturduktan sonra bir anda stadyum gösterisi ise stadyumda, sahnede bir gösterisi ise ya da amfiteyatroda bir gösterisi, antik tiyatroda orada birleştirip gösteriyi kısa sürede sunabiliyoruz. Bu tabii 24 yıllık tecrübenin sonucunda ortaya çıktı. Sahnelerin büyüklüğüne göre bütün grubu birleştirip yaptığımız projeler ve gösteriler de oluyor. Daha küçükse sahneler belki 2'ye 3'e 4'e bölündüğümüz de oluyor. Ama birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Çok iyi eğitim sürecinden geçiriyoruz dansçılarımızı. Bu şekilde kalabalık, çok kalabalık olsak da iyi organize olarak işin üstesinden gelebiliyoruz.

0: Yani bir gösteriyi izleyen bir iki sene sonra yine aynı gösteriye gelip farklı bir şey izleyebilir gibi bir tabii, fikir oluştu bende. Doğru değil mi?
1: Kesinlikle haklısınız. Şöyle ki Mustafa hocamız, sanat yönetmenimiz başta olmak üzere zaten her gösteri, her hafta, her ay koreografide değişiklikler yapılıyor. Bazen Anadolu Ateşi'nde, bazen Troya ya da İstanbul Dreams'te, kıvılcımlarımız, çocuk grubumuzun da bir repertuarı var. Bazen onda çıkarttığımız danslar, eklediğimiz danslar sürekli oluyor. Bundan dolayı da dediğiniz gibi bir süre sonra tekrar geldiğinizde sanki izlediğiniz koreografi değil de başka bir koreografiyi izliyormuş gibi hissedebiliyorsunuz. Ayrıca gittiğimiz ülkeye ya da şehre göre de yeni koreografiler yapıyoruz. Türkiye'nin dışında mesela Almanya'ya gidiyoruz, Çin'e gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz ya da Afrika'da bir ülkeye gidiyoruz. O ülkeye özel, onların hoşlanabileceği yeni koreografiler koyduğumuz gibi Karadeniz'e gittiğimizde ya da Akdeniz'e ya da Trakya'ya ya da Doğu Anadolu'ya bazı dansların koreografilerini oralarda da değiştirebiliyoruz. O dinamik her zaman var. Yani bu bitti, artık Anadolu Ateşi böyledir, Troya böyledir gibi bir düşüncemiz yok. Sürekli o değişim, dinamik bizde var.
2: Bu kadar hareketi nasıl aklınızda tutuyorsunuz?
1: Yani çok kısa cevap vermek gerekirse çok çalışarak. Sahnede bu akşam izleyeceğiniz dansçılar en küçüğünden en büyüğüne yıllarca yaptıkları dansların klasik bale, modern dans, halk dansları, dünya dansları, stretch, ritim, her ne dans disiplini ise eğitiminden geçiyorlar küçük yaşlardan itibaren. Ve tüm bu eğitimlerin ardından repertuardaki tüm dansların ayrı ayrı temizlikleri yapılıyor. Birebir herkesin aynı dans etmesi sağlanıyor. Bu kadar çalışmanın ardından da unutmaları imkansız hale geliyor.
2: Sahnede hata yapan dansçı olursa ne oluyor?
1: Onları ödüllendiriyoruz. Gösteri esnasında tabii ki bir şey olmuyor. Çünkü o esna çok, o süreç çok hızlı ve gerek kostüm değişiklikleri, gerek sağ kulisten çıkmak, soldan girmek, önden çıkmak, arkadan girmek, acayip hızlı bir trafik var. Gösterinin sonuna kadar onunla çok ilgilenemiyoruz, hata yapma olayıyla, ama gösteri bittikten sonra aynı farklı kültürel alanlarda, sanatsal alanlarda, hatta sportif alanlarda olduğu gibi neden o hata yapıldı? Bunu irdeliyoruz, kendileriyle konuşuyoruz. Yapmamaları adına da elimizden gelen ekstra eğitim programlarını onlarla uyguluyoruz. Bu geçmişte daha fazlaydı oran, risk oranı. Her geçen gün biz de biraz daha tecrübeleniyoruz sanıyorum. Azalıyor. Ama tabii nihayetinde sahnede dans eden abiler, ablalar, kardeşlerimiz de, gençlerimiz de birer insan, mutlaka olduğu oluyor. Düzeltiyoruz. Sonrasında çok çalışarak yine düzeltiyoruz.
0: Alper Bey, az önce dediniz ki seneye çeyrek asır olacak. Ya 25 yılı tamamlayacak. 25 yılına özel Anadolu Ateşi'nin böyle bir ekstrası olur mu? Bir gösterisi olur mu?
1: Olacak. Onu tek bir gösteriyle değil de yıl boyunca, gelecek yıl sahnelerde kutlamayı planlıyoruz. Onunla ilgili Mustafa Hoca'nın başta olmak üzere fikirleri var. Tek bir gün, tek bir gösteri değil, bütün 2000 gelecek yıla yayılan gösterilerimizde yurt içi, yurt dışı bunu kutlamayı planlıyoruz. Ona yönelik seyircilere sürprizler yapmayı da planlıyoruz. Ben de bu 25. yıla yaklaşmamız vesilesiyle bu yıldan itibaren yapmakta olduğumuz bir iki şeyi söylemek isterim. AKM'de gördüğünüz gibi her pazartesi 31 Aralık'a kadar dans edeceğiz. Bugün izlediğiniz dansları, gerek kıvılcımların danslarını, gerek büyüklerin, Anadolu Ateşi'nin danslarını beğenirseniz sizleri de okullarımıza davet ediyoruz. İstanbul'da 5 tane olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, İzmit, Kayseri, Antep okullarımız var. Eğer dansları beğenirseniz hepinizi okullarımıza bekliyoruz. Sizlerin de bizlerle dans etmesini çok istiyoruz. Birazdan izleyeceğiniz arkadaşlarınız da çok bunu isterler. Dilerim beğenirsiniz.
0: Alper Bey, çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. 2 hafta önce başladık. Her sezon olduğu gibi Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda da salı günleri Kasım ayına kadar gösterilerimiz sürmekte. Yolu Antalya'ya düşenleri de gösterilerimize bekliyoruz.
0: Çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.

Sevgili izleyiciler, bizler bu hafta Anadolu Ateşi'nin kulisine konuk olduk. Dansçılarla sohbet ettik, kuliste onları ziyaret ettik. Hatta Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan'a sorular sorduk. Ve bu şov bunca yıldır nasıl böyle görkemli devam ediyor onları öğrendik. Siz de bizlerle birlikte kalan kısmını sahnede izlemek istiyorsanız hadi hep birlikte şimdi şovu izlemeye. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hadi bakalım.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Kahramanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40.000'e kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30.000'e, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15.000'e kadar çıkıyor.

Karmele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: X Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar. İlkaz, bu sefer anne baba yok.
2: Aynen. Tam böyle kendi ayaklarının üstünde.
1: Aynen. Güzel bir programdı ama değil mi? Evet.
2: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
0: olmuş
2: sene geçmiş.
0: Sene?
2: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle beraber. Zaten
0: ne
2: burası
0: güzel.
2: Böyle artık daha rahat hissettiğim çok
0: ha,
2: mutlu bir
0: güzel,
2: alan oldu.
0: Harika.
2: Şimdi tek başıma buradayım.
0: Evet, hoş geldin.
1: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
2: tabii
1: olsun
2: ki, tabii
1: buradan.
2: Ki.
0: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
2: İlk şarkı.
0: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık
2: olsun. Teşekkür ederim inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle

0: tak tak tak tak çıkmaya başladı.
1: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bunu, iyi yapmasın?
0: Hayır, yani hayır, aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Yani hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
1: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
0: Valla yazdıklarımı okuturdum. Evet. Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İlkiyaz'cığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şey müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle. Aa, bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim, o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim, bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duyduğum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. 1,5 senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
1: peki,
0: şarkıları
1: peki aramızda kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
0: Bir hafta olmamıştı. Yani şarkı çıktı 1,5 sene önce. 5 gün sonra falan 2 şarkıyla beraber dinlettim. Hatta sonuç? Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar, hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler ve yolun açık olsun bunları. Sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır, nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
1: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şunu eklesen çıkarsan.
0: Hiç demedi. Vay. Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olması. Ben baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
1: Çok güzel.
0: Vallahi diyorum ya, yıllardır galiba hani şey, bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır, o işte bir saniye değil aslında, işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir, başkası hoşlanmayabilir ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
1: Evet. Peki, yüzünden belli.
2: Beğenmediklerinde acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey, yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
0: Ya her zaman o konuda çok objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
1: Ya, harika. Tekrar oraya geleceğiz. Evet.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Evet. Hem de müzikalle geldiniz.
3: Evet, müzikalle geldik.
2: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
3: Vallahi biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk 5'te bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış. Tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambıl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz, her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turuna attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için o anlamda.
1: Biraz önce de konuştuk, ben izledim, bir ay sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi, yani en üstte yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söylüyorum, izlemeyen çok pişman olur. Kesinlikle izlenmesi gereken, iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir müzikal.
3: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani... Teşekkür ederim, bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz, yani bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani oldu. Böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi
1: kesin
3: oldu.
1: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
3: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten, bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve şey çıktın. Aslında ters bir müzikal, yani karanlık bir Broadway müzikalinden evet bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık, aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı, şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği, keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Tam tersi bir müzikal tabii, çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani, negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana, yani yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
1: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir. Yani bir şekilde bir yer beğenmeyebilirsin. Bazı zaman da tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel, yani adam her şeyi bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bütünmüş ve sanki başkası oynasa zor, yani belli bir yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
3: Evet öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Tokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam. İlk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince işi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
1: çok güzel
3: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize yani.
1: Yani Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
3: Değil.
1: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden, yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim, yani beklentinin, yani böyle müzikal gibi alışılmış, dediğiniz gibi biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
3: Ya değil, şöyle Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, evet, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de. Türk tipi müzikaller öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle. Yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye yani. Aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının çok sık konuşuldu. İşte savaşlar oluyor, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında. Tam da aslında bugünün konusu.
1: Bugünü.
3: Evet. İyi nedir, kötü nedir? Ya da var mıdır gerçekten?
2: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?

0: muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
1: Evet Funda, sen de hoş geldin.
2: Merhabalar.
1: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
2: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı işte imtiyazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
1: İddialıyım diyorsun.
2: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
1: Ne güzel.
2: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı? Hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum, yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
1: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
2: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif diyorsun, veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli. Doğru. Çok heyecanlı.
1: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
2: Evet.
3: Hadi dinleyelim.

0: İnşallah beğenirsiniz efendim.
1: Evet, tam
2: çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
3: Öyle mi ilk yaz?
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim ben de.
4: Bir sonraki yani... programa ben de single'ımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
3: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu anı nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Teşekkür şey ederim. Dedi, MasterChef'te şey, evet, kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen çocuklar gibi oldu. Harika.
0: Evet.
3: İyiydi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
3: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
2: varmış.
0: Var tabii ki ister istemez.
3: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
3: İlk yaz iki dev ismin, yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe isimlerinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları, herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimler, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim için Sinan Özedincik, şimdi Sinan Özedincik'in üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi. Şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba? Sen böyle bir şey hissettin mi? Belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
5: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır. Aynen, o ayrı. Ama ben... Baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunları, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler. Belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
3: Halen oyunculuk mu ilk sırada?
5: Şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Biz hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum, böyle ilk yaz ya bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Yani aslında sen yarattın bunu.
3: Daha başka bir haz oldu.
5: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey, dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
2: İki şarkıyı da yazarken böyle, şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
5: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba, bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
2: İki ben, iki sen.
5: Evet.
2: İki neden ben, iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
5: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an İşte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da, ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun, aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var. Tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere buralarda
3: bağlanıyoruz.
2: Çok tatlı.
3: Biraz anlamak.
4: Ama bunu Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
3: Güzel.
5: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum, o kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine, yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası, yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
3: bunu
5: yer.
3: Bunu normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
5: Vallahi aslında yine benim obsesif tarafım, ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
2: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi, oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
4: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur asmalı konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları, kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi.

0: Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülkede de büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya yani bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Hı hı. Ve biz onu genç aktör aktris adaylığı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var? Bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz. Ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son 2 yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
1: Evet.
0: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
1: ve sinema biletlerinden daha fazla.
0: Yarışır noktada ve çok. Bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek. Ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
1: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son 2 yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu istiyor. Başka da bir şey olmayınca iyi veya kötü dolduruyor. Veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar yayın istemiyorum. Ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz. Dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacaklar diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
0: Yani seyirci de seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Ya dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanışça konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuza aslında, net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya, aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
1: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
0: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak. Oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum. O gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan, bugün hani kas direktörü müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
1: Bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibinden. Biraz önce ilk yazı da onu söylüyorduk. Yani ilk yazın müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyor. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
0: Öyleydi tabii. Evet. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hoş, hocaya gelene kadar, Müşfik hocaya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle

0: Küçük Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsini, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen, ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım.
2: Adaydım.
0: Ama hocanın yanında, hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl yani, bırak oğlum dedi bu sesi dedi, böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kentör olduğunu şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirttirir ne bey dedirttirdi, Haldun abi dedirttirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da or tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu çünkü şeydi hani, oyuncu olursun yani, oyuncu olunur çünkü. Ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam. Ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler Allah'a kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecekti. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
2: Yani siz de şimdi öğrencilerinize aktarıyorsunuzdur.
0: Evet, yani geldiğince onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
2: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim. Dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Önce ya öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
0: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
1: Ne güzel.
0: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
1: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
0: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, hani ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
2: Çok güzel. Yani, aynen.
0: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi? Yani bir lütuf hayatta, evet, verilmiş. Evet.
1: Çok keyifli.
2: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden? Demek ki bir önemi, evet, var. Yani illa bir numara değil, iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor, yardımcı

0: erkek oyuncu ya da kadın oyuncu adıralı. Demek ki daha iyi oynamış başrolde gibi.
1: Oradaki olay şey, sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Evet. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
2: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız evet, değil mi? 2016 yılında.
0: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia evet, dinliyordun. Evet. Insomnia da mı
1: 2017'de
0: oynadı?
1: Yayınlandı. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
3: Çok güzel. Harika.
0: Kimler var orada ya da nasıl bir...
1: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten bayağı ünlü çok bir güzel Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın, 8 bölüm. Amerikan tarihinde de, Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca. Belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slava Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
0: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
1: Evet evet. Çok ana iyi kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
0: Harikasınız.
1: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani. Ya bu sene bitti hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar, yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var. Herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar çünkü hiç aceleleri evet, hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar, size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta, Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
0: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Fundacığım, hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Güzel bildiğin... oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğin bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Öyle çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şey. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarımı ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
2: Hep hayalin miydi?
1: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum, onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
0: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte bir de öyle bir şey oluyor. Niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. Kişi tıkladı, kaç kişi
1: tabii
0: yaptı.
1: Ki.
0: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş, yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
0: Hiçbir garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Hı hı. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
3: Bence öyle ya. Bir şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
0: Kurulamıyor. Evet,
3: yani sözüm. Dünya farklı ve her gün değişiyor yani. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sağ olun.
3: Misafir ettiniz.
2: Teşekkür ederim. Çok keyifliydi sohbet ama size çok güzel hediyeler.
0: İnşallah kahve seviyorsunuz.
2: Sırayla.
0: Kahvenizi içerken.
4: Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız.
3: Çok zarifsiniz. Teşekkürler.
1: Bence en sevdiğim hediye olmuş oldu. Kahve çok sevdiğim için.
2: Evet. Biz de çok mutlu olduk.
0: Bizi hatırlayın diyoruz. Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.
0: Evet, aynen. Tamam, tekrar.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim. İş cebim yapar.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
10: Bankam.com bank kartım hadi.
11: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
12: Kazancım net Sigortam.net.
13: Seramik hava durumunu sunar.
14: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Samsun 28, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
13: Seramik hava durumunu sundu.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Türkiye fırsatını kaçırmayın.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
0: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Bu salı binde emek ayçiçek yağı 425 lira. Kristal Riviera zeytinyağı 475 lira.

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum senin?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A Para'da.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Yanında şemsiyelerle yüresim geldi. Evet. Harikasın.
2: Hoş bulduk.
1: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, ayağınıza sağlık. Niyetimizle geldiniz.
2: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
1: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif aramcılık yapalım. Hanımefendiden başlayabiliyorum. Bir de bir tane çok güzel şarkı çıkartmışsın.
2: Evet. Evet.
3: Teşekkür ederim.
1: O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bugün bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir tek vardı bir.

0: Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım, ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
1: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
0: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
1: Niye bu evet. kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
2: Ben dedim. Niye bu kadar beklemişim evet. dedim yani.
0: Artık. Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
1: O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
0: Değişik bir karın ağrısıymış. Onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler tabii ki herkesin memnun edemeyiz. Herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
3: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir, üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
0: Yani şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
3: Yok kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir evet. şey katayım üstüne.
0: Evet
3: bir...
0: evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak, şu enstrümanla mı solo çalsak, hayır bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi.
3: Ne güzel.
0: Keyifle çıkardık.
1: Kaan beğendi mi?
0: Kaan Kenar Süsü'nde mutlu ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
3: Niye?
0: Duygulandı bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Evet o
3: çok
0: yüzden.
3: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok
2: yani. Vallahi hassas mı?
1: Bir de babaya soralım.
0: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la
2: bilemiyorum. Dün okuldan almaya gittim ben. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
3: Çok iyi.
2: Ondan. Evet, evet. Anlamadığından değil gayet iyi anladığından.
0: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
1: Bir şeyler yaşamış. İçinde bir yaşanmışlık var.
0: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
3: evet
0: acaba?
3: Evet ya. Evet. Maşallah.
0: Vallahi.
3: Evet Serp Agis dizileri filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız.
2: Evet.
3: Diye
2: ne güzel.
3: Değil mi? Çünkü oyun var.
2: Evet oyun
3: harika.
2: Var.
3: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'a tiyatro.
2: Evet.
3: Değil mi? Süper.
2: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık. Ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden.

0: Fakat Jab'ın tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Jab olarak, The Jab da değil, Jab olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda, yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendinden. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer, yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile, yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
1: Yok, genel bir korukların 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
0: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odaklanmamız neredeyse 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar 30 saniyelik, 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlar da böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuz da çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona uzun süre devam etmesini istediğimiz bir
1: çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbetle biraz altyapı yaptınız mı?
0: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. Danışan tarafından. Ya hem oyuncu olarak hem metropolde, oyuncu olmaya gerek yok. Bence metropolde yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
2: Psikiyatrist olabilir miymişsin?
0: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
2: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
0: Evet.
2: Tüm ünlüler tanır beni.
0: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
2: Nereden çıktı bu isim?
0: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan aslında, önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken, bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor, bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani ve bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. Katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız, sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilendiği, ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum. Ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Çok da keyif alıyorum.
2: Çok. Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
0: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
1: O da güzel bir şey.
0: Yani ama şunu söyleyebilirim. Mesela at binme korkum vardı benim. Ben iki projede at bindim. İkincisinde bir günde iki defa attan düştüm ki o tehlikeli iki düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladığım.
1: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
0: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at konusunda...
3: O bayağı ilerletmiş.
0: Evet, bayağı ilerletti işi.
1: Şey, İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
0: Gibi, tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim, bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da. Yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama... O da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk akla gelen isim haline getirebilir.
1: Çok mu müzik aleti mi çalabiliyor?
0: En az 4 enstrüman çalıyor.
3: Çok güzel şarkı söylüyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Taner Ölmez de.
1: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
0: Evet. Sinem hocam, özür dilerim.
3: Rica ederim.
0: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
1: Bence senin hobin olabilir, bir enstrüman ve şarkı söylemek. En azından belki yardımcı olsun. Düet yaparsanız.
0: Ya ayrılma sebebimiz olabilir.
3: Yo, daha önceden yapmışlığımız var kısa. Bir dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında,
0: evet,
3: yapmıştık.
0: Evet, doğru. Bir düetimiz var.
3: Bir enstrüman.
0: Oğlumuza hatıra, evet, bir düetimiz. Evet. İnşallah niceleri olur yani.
3: İnşallah.
2: Senem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
1: Evet, ben o durum. Beceriksiz mi?
3: Yani hani kulağı var, evet, ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
0: Şu kulak herkeste iki tane var.
3: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
0: Değil mi? Ben genç yani... mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor geliyor ya, bana.
3: Yani. Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmayayım. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi
0: konuşma yapmış olmayayım.
3: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar, bir şarkıda kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
1: Ya, bence de gençsin bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
3: Tabii. Hani hobi olacak sonuçta bu.
1: Gidip de statta konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi dediği gibi.
3: Doğru.
1: Mutlu olabilecek
0: ama
1: şekilde.
0: Ama ben şey, ya belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani, ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikle çok benzer tarafları var olmakla beraber, bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela, bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok oradan hisseder, yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ben bir gün bir bas gitarist oynarsam, bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabun üstünde oturayım.
3: Konser,
0: evet, ben de bunu konuşup hani, evet. Çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlar da

0: öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
1: Bence bu bile güzel ama bu bile çok önemli.
0: Çok şey önemli. Yani. Bence
2: tabii
0: de çok önemli.
2: Bahsettiğin harika isimler tabii çok küçüklükten itibaren evet, hani bu yola çıkmışlar ama bence
0: hani, bizim de vücudumuz tabii, enstrümanımız. Evet. Sesimiz, şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
2: şarkı
0: şeklimiz.
2: Ses tonu çok güzel
3: evet,
2: bu arada.
3: Çok güzel. Evet. Ben onu merak ettim. Aa, çok ses tonu bu kadar güzel olup evet, nasıl şarkı söyleyemiyor?
0: Çok farklı şeyler.
2: İşte ikisinin yani
0: söyle ve beyin ikisini bir
2: hayır öyle değil tabii ki
0: toparlayamıyorum
2: ama. Yani çok güzel bir ses rengi. Dediğim gibi yani duyuyor ama İkisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
0: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Olsun. Yani beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Hmm. Benim işimden.
1: Doğru, her işin kendine evet, göre şey.
0: Mutlaka. Tabii. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten. Yani.
1: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Biz de falan söyleyeyim. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet, var kulağında falan. Öyle yapıyor ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek ya ne yaparsan yap, hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin ya da yapmayacaksın. Bu kadar net.
0: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte
1: benim öteki zamanda o yoktu da yani.
0: Ha, yani bizde çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden hı-hı, galiba.
1: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet, şarkı zamanı.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Hadi oh, yaşasın. Tamam. Evet. Söyleyeyim.
1: Aşktan sabıkalı hazırmış. Gelsin.
2: Tamam. Okey. Peki.

0: Çok teşekkür Sayın ediyorum.
1: Hocam harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım bence.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben İnşallah. Duyuyorum. Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsun.
2: Oluyor mu öyle evde?
3: Hayatta söylemez.
0: Eve iş getirmiyorum.
2: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
0: ortama
2: olacak?
0: Gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.
0: Evet.
2: Dinleriz.
0: Bol bol müzik dinliyoruz.
2: Nasıl tanıştınız diyecektim.
3: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler. Tanışmak istedim. Gittim işte tebrik ederim. Çok güzel bir ilk yeriydi program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi. Döndü önüne. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim evet. tanışmamızda önemleri.
2: Yol Project'in ekibinde misin?
0: Evet.
3: Öyleydi.
0: O zaman öyleydim. O zaman... Zeki ve Orçun'la beraber çalışıyordum.
3: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem gelmedi.
0: Çok iyi. Evet. Bir tek ben gitmedim.
3: Biz 9 adam mangal yıkıp sohbet ettik sabaha kadar saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
1: Çok güzel.
3: Hep bunun şakasını yaparım. Zekili Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
0: Evet,
3: bir müzisyeni
0: evet,
3: oldu. Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
2: Çok güzel. Ya. Evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
0: İşim
2: mi?
0: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
3: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani. Tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
0: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki ama sahnede olduğunuz zaman çok daha bir sürü insan tabii ki gelip sohbet evet, etmek evet, istiyor. Evet, evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
3: Evet, evet.
0: Tatmış oldu.
3: Tabii.
1: Zaman yollar nasıl kesişti?
0: Yine bir konser sahne
2: ben
0: sonrasında.
2: Her hafta git tebrik ediyordu.
0: Yani 4. 5. konserimiz sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
3: Evet.
0: Bir ay, 1,5 ay sonra falan. Hani.
1: Bayağı yani, koşturmuş peşinden.
3: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için hiç. Şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
1: Hiç aklında evlilik yokmuş.
3: Yoktu. Yok yani yoktu ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. benim öyle oldu yani.
0: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
3: Evet evet.
0: Direkt hani düşünce olarak değil de direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
3: Evet ha. Yani bilmiyorum belki genelleme olacak yani ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Yani hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
2: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündüm.
3: Ben Fenerbahçeliyim.
2: Evet.
3: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli. O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta eşim Kaan. O zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim. Evet, tribünde.
2: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın? İlk ne hissettin?
0: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile evet. arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum ve çok da güzel planlanmıştı. Hiç bana

0: çaktırılmadı.
1: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
0: Evet.
2: Ülker Arana'da değil mi?
3: O ondan evet. Haberi yoktu. Evet, evet.
0: Evet, evet. Ülker Arana'da. Ve bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. O zaman Covid de yoktu tabii. Evet. Tebriklerle. Evet. Beklemiyordum hiç ve önce anlamadım. Adım yazıyor mu? Benim Sinem ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Serp yerde. Evet. Hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratındaki o ifade şok olduğunu görüyorum yani.
3: Sakatlandım evet. Falan sanmış o yani.
0: Bakın
3: şunu falan yani. Yapsam oyuncu değişikliğine gidiyor.
0: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
3: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
4: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz evet. Birbirinize?
0: Evet, işte zor soru.
3: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cem Ayşan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özlem doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
1: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
0: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, evet. Bu saat bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar alıştım. Kural çerçevesinde büyütmedik, büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
3: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
0: ya hiçbir şeye zorlamadık yani onu da.
3: Kendi uykusu geliyor.
0: Evet, aynen. Benim uykum benim dinlenmem gerek artık diyor. Ve gidip uyuyor. Allah'tan öyle bir çocuk yani.
1: Ne güzel.
0: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et o gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
1: bu da güzel, değişik bir şey.
0: Oluyor yani.
1: Oluyor bir şekilde.
0: Evet, her
3: ama
0: şey yolunda
3: özen,
0: gidiyor.
3: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte bir şey, iPad'siz neyse işte o tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona Sinem de ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinem'in ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
0: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
3: Evet.
0: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene. Bizi
1: bence
0: hiç rahatsız etmiyor.
1: Bence çocuk da buna alıştı.

0: Evet
1: Tabii.
0: evet bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için o öyle de alışıyor ve
1: evet.
0: sonunda
2: çok
1: çünkü
2: doğru.
1: ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları. Hani çabuk gel.
2: Çok güzel.
1: Gibilerinden. Ya da bugün daha hızlı çalış anne. Hani bitsin hemen işin. Uyku saatimde eve gel gibi düşünceleri ve yorumları var.
2: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
1: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı böyle durumlarımız var.
3: Ne güzel, harika.
2: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
0: Ya yok, değil. Hiç yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
1: Evet.
0: Daha da var görmesine bence.
3: Ya özellikle açmıyorsunuz.
0: Yok hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam. Burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
3: Zaten daha şu anki oyunda zaten bu şu anki oyunda da bayağı erken zaten.
0: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa kimin olursa olsun 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
3: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyun?
0: Yok hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
3: O da kesin. 5
0: oyundan
3: çocuk oyunlarla ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha kısıyorlar tiyatrodan korkuyorlar, ediyorlar.
0: Evet. Orada ya sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bu ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
3: Yani. Güzel.
1: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Hmm. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Tabii. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
0: Tabii tabii bizim için evet. çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında evet. kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite evet. tiyatro yani.
1: Hele ki çocukla.
0: Evet.
1: Evden çıktın, girdin 5 saat.
0: Evet.
2: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kaan'ın tepkisi ne oluyor o zaman?
0: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü. Yani.
3: Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüm mahallede de oturmaya devam ediyormuşum.
0: Evet devam ediyorum.
3: Bu özel bir nedenin var mı?
0: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de, işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı, babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğim şey Suriçi, yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan, beyler kendinize gelin. Yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara. Biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse kendinize gelin. Oğlum saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
3: Sen de oraya kabul gör.
0: Kadıköy'lü aslında.
1: Ben Kadıköy'lüyüm.
3: Zaten ya, her şey denklem. Fenerbahçe'li, Kadıköy'lü. Her şey denklem. Zaten bence denklem orada.
1: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. O yüzden evet, çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
3: Çok güzel.
1: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden güzel. Hiç dert olmadı.
2: Evet. Harika. Bir şarkı da alalım mı?
3: Evet.
1: Tabii olur. Söyleyeyim. Kenar Sısı.
3: Sevgili Sıradan Kenar Sısı.
1: Evet. Evet.

0: ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim yok.
2: Sıfır şarkı
1: ama. Evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafın hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Çok güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söyleme anlamında değil, sevdiğiniz.
3: Aklım çıktı bir anlamda.
0: Hadi söyleyelim mi diye.
2: Yok, ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanlar.
3: Olur ya. Yani Mehmet, evet. Erdem olur ya bizim
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımızdı.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkıyı, evet, dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı. Düğünümüzde benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşim gelip dedi.
1: Evet.
3: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki.
0: Tam denk geldi.
3: Vallahi.
2: Harika, çok güzel.
3: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
0: Evet. Romantik bir çift misiniz?
3: Yani bilmiyorum, romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
1: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum mum ışığında yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil, ama ikimize özel böyle...
3: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını, evet, çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması, evet, benim için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında, evet, çok etkilenmiştim.
1: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki o mod. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
2: Evet. Bu romantik, bu güzel bir şey.
1: Evet.
2: Harika.
3: Romantikmişiz.
2: Evet.
1: Galiba öyleyiz değil mi?
2: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cığınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
3: Bilmiyorum olay mı oldu? Niye olay oldu?
2: Öyle çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Özür yok. Yok,
1: şaka. Aa, bakar mısın? Şaka, varmış
2: yok,
1: olaydı.
2: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
3: Her yani ailenin kendi vereceği.
2: Ünlü olunca yani kolejlerde dünyanın en ünlü okulları falan, yurt dışları, hep öyle bir durum var. Tabii. Ya şimdi çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
1: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servisi hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkese rahatlatıyorum. 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
3: Okul öncesi.
2: Yani, evet, yabancı dil öğrendi 2-3 kere.
1: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi bize dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür.
3: Güzel, evet, evet.
1: Öyle oldu açıkçası.
3: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
1: Evet.
3: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönlü rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir desinemin yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatli dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
3: yani üniversite için başka bir ülkeye de gidebilir benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten kendi karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor: anne, okul ne kadar yakın. Wow. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
4: Çok güzel. Kaan hangi takımlı oldu? Fenerbahçe'li yaptık mı Kaan'ı?
3: Ben bir şey ben bunun için ekstra bir gayret göstermedim. Çünkü ben acısını çok çektim.
1: Hepimize babadan geldi ya bu olay.
3: Evet. Keyfini sürdüğüm kadar acısını da çok çektim yani. O yüzden Kaan'a bu konuda bir baskı yapmadım ama o benden ötürü. Ben evde maç dinlerim, eski maçları izlerim, haber mutlaka anlık takip ederim. O yüzden benden dolayı bir sempatisi var ama şu an daha 5 yaşında, ne yapacağı belli olmaz. Şu an evet Fenerbahçe'yim.
4: Evet. O zaman size çok güzel hediyelerimiz var bunları.
1: Evet.
4: Gidince Kaan'a da verebilirsiniz.
2: Kaan, evet lütfen. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Sizi anarsınız evde diye düşünüyoruz. Bunu da baş köşede koyacaksınız. İki tane başarı var.
3: Çok teşekkür
1: ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun.
2: Ayağınıza sağlık. Şarkılarınızın yolu açık olsun. Çok güzel. İyi ki de söylemişsiniz.
1: Teşekkür
4: ederim. Daha çok dinleyelim lütfen. Daha çok şarkı.
1: İnşallah.
3: İnşallah.
2: Gişeniz bol olsun.
3: Çok teşekkürler. Eksik olmayın.
2: Tekrar teşekkürler.
4: Salonlar dolup taşsın lütfen.
3: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
2: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Samsun 28, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın?

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Buonanotte, buonanotte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zincir adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacak.

olacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi.

rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insan

İnsanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu, gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık, uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı. Sonra kayboluyordu.

Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu. O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görüntüsü.

görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Deniz Kabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı.

Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazla buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar, direksiyon artık yapay zekanın ellerinde, trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: yerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: Bu salı binde emek ayçiçek yağı 425 lira. Kristal Riviera zeytinyağı 475 lira.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Buyur Hasan.
1: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
1: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Para. Devletçe bastı.

olan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
1: Borçlanma. Bütçe açığının veya bir yatırım ihtiyacının eksik kalan finansman bölümünün ya da herhangi bir ihtiyacın karşılanması için geçici olarak başka kaynaklardan alınan parasal destek.
0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: 4-10 Temmuz arasında BİM'de, Bloom Kâr

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimse ne olur seni?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor.

raga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizme odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor. As it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik firenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son 4

dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

gerçek bir cazibe noktası. Hırvatistan'ın her köşesinden farklı bir hikaye yükseliyor.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

tutan 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Butan.

Ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Bhutan'ın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Maslara ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: 45 ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Gova step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın 2 katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

ilginç bir maceraya kapı aralamak istiyorsanız Kapilano Asma Köprüsü tam size göre. Ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Kapilano Nehri'ne karşı sat kayalıklara doğru dolanıyor.

dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elyon Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Samsun 28, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: ofislerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: bir adım önde.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydum.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
1: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
2: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
5: kartım hadi. Bu salı dinde Maret Dana Kangal Sucuk 315 lira. Sek %0,1.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde ekibi olarak bugün 200. bölümle karşınızdayız. Dilek Olay tam 199 bölüm karşınıza, huzurunuza geldik. Bugünse 200. bölümü sizlerle buluşturuyoruz. Bu yolculuğa başlarken tabii buraya kadar gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Bunun hesabını yapmadık ama çok güzel bölümleri sizlerle buluşturduk. Çok değerli konukları ağırladık. En büyük teşekkür de siz değerli izleyenlere. Bu 200 bölüm boyunca bizlere eşlik ettiniz, bizlere teveccüh gösterdiniz. Ben de bu programa başlamadan önce, bu bölüme başlamadan önce biraz önce 200. bölüme geldiğimizin haberini ekip arkadaşlarımdan aldım. Sağ olsunlar. Başta yayın koordinatörümüz Özlem Doğaner olmak üzere değerli editörümüz Aynur Coşan güzel bir kutlama, güzel bir karşılama yaptılar. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetmenlerimiz Alican Bey sağ olsunlar bizlerle birlikte oldu. Yine İrem Hanım bizlerle birlikte oldu. Naime Hanım değerli yönetmenimiz. Birçok ekibimizde kişi var. Kurgu uzmanımız Hakan Bey. Bu proje başlarken malum ilk etapta belgesel şeklinde başlamıştı. Değerli emekleri Hakan Bey'in de var. Ekibimiz çok geniş. Yapımcımız Meltem Hanım çok değerli. Yani ifade ettiğim gibi bu bölüme başlamadan önce benim de haberim oldu. O yüzden çok duygulandım ve bugün 200. bölüme başlarken de bunu belirterek başlamak istedim. Bu 200 bölümde defalarca değerli isim Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamızı ağırladık. Bugün kendisi bizlerle olacak. Değerli hocamın da katkıları büyük ve kendisi bizler için çok değerli. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle öğrenmiş oldum. 200. bölümün program konuğu olmak beni de çok mutlu etti tabii ki. Şimdi bahsettiğin gibi evet daha önce de bir şekilde bu programın parçası olarak burada konuk olmuştum. Fakat 200. programa böyle benim de konuk olarak denk gelmek gerçekten beni de duygulandırdı. Mutlu oldum. Ve dediğin gibi yani dile kolay 200 program yapabiliyor olmak ve inşallah tabii ki daha 200'ler, 300'ler, 500'ler olarak da devam edecektir. Bunu temenni ediyorum İnşallah. Ve inanıyorum da yani. Ve tabii yine bahsettiğin gibi program öncesinde ekip arkadaşların çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Evet pasta kesildi, program kutlanmış oldu. Bu vesileyle şunu da gözlemlemiş oldum. Ekip arkadaşların seni çok seviyorlar. Sağ olsunuz. Yani. Güzel sen bunu hak ediyorsun da tabii ki.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: İnşallah nice 200. programlara diyelim tabii ki. Ve şunu da tekrar söyleyeyim. Ben de zaman zaman burada konuk oldum. Bir programın parçası olarak kendimi kabul ediyorum. Ve bundan da hem gurur duyuyorum hem mutluluk duyuyorum.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Eksik olmayın. Bizler için çok evet, değerlisiniz.
1: Sağ olasın.
0: Tekrar ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel anı bizlere hatırlattıkları ve program öncesine güzel bir kutlamayı yaptıkları için hepsi çok değerli. Çok büyük bir ekibimiz var. Tek tek hepsini, bütün isimleri saymaya çalıştım ama elbette unuttuğum olacaktır diye de sonra saymaktan vazgeçtim. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Peki biz bugün 200. bölümde ne konuşacağız? Osmanlı döneminde ulaşım ağı nasıldı? Bugün rahatlıkla bir yerden bir yere gidiyoruz. Evet. Zaman zaman metrobüs kullanıyoruz. Zaman zaman metro kullanıyoruz. Taksiler var. Özel araçlar var. Çok uzak bir yere gittiğimizde de uçak kullanıyoruz ama eskiden 19. yüzyılda, 18. yüzyılda klasik dönemde seyahatler nasıl edilirdi? Vatandaşın buna tepkisi nasıldı? İlişkilerin nasıl etkiliyordu? Birçok hususa temas edeceğiz. Değerli hocamızın bu konuyla alakalı da çalışmaları var. Hocamızın o çalışmalarına da atıf atacağız ve o çalışmalardan da önemli noktalara temas edeceğiz. Aslında çok spesifik bir konu evet. Ama eğlenceli bir konu da. Çünkü biz bugünü yaşıyoruz. Rahatlıkla bir noktadan diğer noktaya ulaşıyoruz ama onlarca sene öncesinden bu seyahatler evet. Nasıl yapılıyordu dediğimizde şaşırtıcı tabii. Bilgilerin de ön plana çıkacağına inanıyorum.
1: Tabii aslında yani ulaşım bir yönüyle baktığınızda teknik bir konu. İşte trenin bir lokomotif.

0: Alternatifin tren vagonlarını çekmesi veya metroda işte trenlerin seyahat etmesi veya bir vapurun bir iskeleden diğer iskeleye gitmesi, bunlar teknik konular gibi görünebilir ve aslında sıkıcı gibi de görünebilir. Fakat işin içinde insan unsuru da girince ki netice itibariyle şimdi bunlar birer ulaşım aracı, teknik yönleri var ama buralarda insanlar seyahat ediyor. İnsanlar yararlanıyor bu ulaşım araçlarından. Şimdi öyle olunca da işin içine insan girince de tabii ki hayatın içinden birçok konu da bizim ulaşım tarihimizde karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla bu yönüne baktığımızda aslında çok eğlenceli yönleri de var tabii ki. Yani şu yüzyıllar boyunca insanlar muhakkak bir yerden bir yere gitme ihtiyacı hissediyorlar ve dolayısıyla bu ihtiyaçlarını karşılamak için de onlara ulaşım araçlarına ihtiyaçları var. Tabii dönem olarak da bu ulaşım araçlarının özellikleri söz konusu. Yani mesela bahsettiğin gibi mesela klasik dönem dedin. Klasik dönemdeki ulaşım araçları ve insanların davranış biçimleriyle sonraki dönemlerde özellikle modern ulaşım araçlarının ortaya çıktığı dönemlerdeki bir kere hız, sürat, şeylerden yararlanma, ulaşım araçlarından yararlanma, buna yönelik olarak insanların davranış biçimleri, gündelik hayatlarında yaşadıkları, bütün bunlar da farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla öncelikle mesela o ayrımı yaparak başlamak gerekiyor. Şimdi bir kere modern ulaşım araçlarının öncesi bir dönem var. Şimdi o dönemde ve yüzyıllar boyunca benzer bir şekilde bu süreç devam etmiştir. Çünkü belirli şeyler var. Kullanılabileceğiniz belirli ulaşım araçları var. Ki bunu bir yönüyle de şehir içi ulaşımı olarak bir de şehir dışı ulaşımı olarak ayırabiliriz. Ve dolayısıyla işte henüz buharın keşfedilmediği, araçların buhar gücüyle işlemediği, işte trenin olmadığı, buharlı gemilerin olmadığı, metroların, tramvayların olmadığı bir dönemlerde gene insanlar bir yerden bir yere gidecek. Fakat nasıl gidecekler? Mesela İstanbul özelinde baktığımız zaman, ki İstanbul deyince de klasik dönem için aslında aklımıza Sur içi İstanbul'u geliyor. Onun dışında tabii ki çevre olarak işte Üsküdar, Galata, Beyoğlu tarafları, Eyüp tarafları hepsi beraber ders adeti oluşturuyorlar. Mesela klasik dönem itibariyle kara ulaşımına baktığımızda insanlar genellikle yürüyorlar. Yaya şey olarak. Çünkü mesela o dönemin ulaşım araçlarından biri at. Ata binerek bir yerden bir yere gitmek. Fakat devletin bu konuda kendine göre kuralları var.
1: Normal at bu, at arabası mı?
0: Hem at, şimdi hem at arabası hem at. İkisinden de söz edeceğiz. İstanbul tabii aynı zamanda Sur içi İstanbul'u yokuşların bol olduğu bir yer aynı zamanda. Çoğu zaman da bazı yerler arabaların işlemesine de müsait olmayabiliyor. Bir de devletin şöyle bir yasağı var. Her isteyen ata binemiyor. Yani ata kim binebilir? Padişah biner, sadrazam biner.
1: Lüks bir şey o zaman, lüks
0: yani,
1: bir hizmet.
0: Evet, sadece bir ayrıcalıklı kişiler, işte üst düzey bazı bürokratlar atla seyahat edebilir. Dolayısıyla sıradan insanlar için, sıradan insanlar yürüyecekler yani. O yüzden kara ulaşımı dediğimiz zaman klasik dönemde insanlar bir yerden bir yere gitmek için yürüyorlar, yaya olarak
1: maddi
0: gidiyorlar.
1: Maddi imkanı yeterli, o ata ulaşabiliyor, o ata alabiliyor, o at arabasına ulaşabiliyor. Yine de binemiyor mu?
0: Evet, şey olsa da, atı olsa da binemiyor. Çünkü o devletin koyduğu bir yasak var yani. Evet, herkes binemez. Biraz da şundan kaynaklanıyor tabii. Şimdi sokaklarda çok yoğun bir şekilde atların gidip gelmesi, insanların zaman zaman şey yani yaya yürüyen insanları rahatsız edebilir de düşüncesiyle de oluyor. Şimdi diğer bir alternatif de arabalar tabii ki. İşte çok değişik araba türleri var aslında. Landon, işte Phaeton, bunun gibi Koço, böyle bu tarz arabalar var. Şimdi fakat erkekler için bir arabaya binip seyahat etmek, gene klasik dönem için söz ediyorum, bir rehavet unsuru sayıldığı için erkekler arabaya binmeyi tercih etmiyorlar. O zaman ne oluyor? Arabalar kadınların seyahat ettiği bir ulaşım aracı oluyor.
1: Hocam klasik dönem 1300-1453, 1300-1500 yıllar arası kabaca.
0: Evet, hatta şeye kadar 19.

0: yüzyılın şeyine kadar saymak lazım.
1: Getirebiliriz yani, o zaman.
0: 1780'lere kadar bunu saymak lazım. Çünkü mesela arabanın erkekler tarafından da İstanbullular için kullanılacağı süreç 2. Mahmut ve sonrasında karşımıza çıkıyor. Hatta şimdi o kadar ki mesela bir erkeğin arabaya binmesi hoş karşılanmıyor. Mesela Sultan Abdülmecit ki genç yaşta aslında hastalık dolayısıyla, o verem dolayısıyla vücudu bir aile zayıflamıştır. Ve padişahın her cuma günü cuma selamlığına gitmesi gerekir. Orada resmi bir ritüel de oluyor mesela. Padişah arabayla, hasta da olsa arabayla cuma selamlığına gidemez. Ata binip gidecek yani. Şimdi öyle olunca adam o son hayatının son günlerinde hep çok da zorlanarak, çünkü halk padişahı görmek ister tabii. Cuma selamlığında muhakkak padişah olmalı. O çok hasta olduğu dönemlerde bile o eziyeti çeke çeke ata binerek cuma selamlıklarına gitmiştir. Çünkü alışkanlık öyle. Erkekler için arabaya binmek öyle makbul bir şey değil.
1: Niye?
0: Yani öyle şey yapılmış.
1: Çok narin mesela, olarak mı adlandırılıyor?
0: Evet. Yani mesela erkekliğe sığmaz diye mi düşündüler artık? Neyse. O bir rehavet unsuru.
1: Erkek arabası yani. O araba dediğimizde günümüz koşullarındaki bir araba değil, at arabası.
0: Evet.
1: Yani başkasının kullandığı bir araba ama at arabası.
0: Evet,
1: yakışık almıyor erkekler adına.
0: Evet. Öyle görünüyor. Çünkü ata biner. Ata binmek de tabii herkese mahsus değil işte. O
1: padişah. Onun da kıstası var. Padişah, yani sadrazam.
0: Evet. Yani işte bu şeye kadar, en azından işte 3. Selim dönemi, 2. Mahmut dönemine kadar süreç böyle gelişiyor. Ama zaten İstanbul'u bir de denizle çevrilmiş bir şehir olduğu için ulaşımın esas unsurlarından biri deniz ulaşımı aslında. Deniz ulaşımına tabii herkes şey yapabiliyor, binebiliyor.
1: Kullanabiliyor.
0: Evet. Tabii henüz baharlı gemiler yok. Baharlı gemiler olmadığına göre İstanbul'da nereden nereye gider? Mesela Haliç'ten bir taraftan, Haliç'in bir tarafından diğer tarafına. İşte
1: belki Eyüp Sultan'a.
0: Evet, Eyüp Sultan'a. Ondan sonra Boğaziçi'ne tabii ki olabildiği kadar. İşte Kadıköy, Üsküdar tarafına. Bunlar için de kayıkçılar var. Kayıkçı esnafı var ve ciddi bir
1: kol gücüyle çevrilen kayıklar değil mi?
0: Evet. Kürek çekerek şey yapan kayıklar. Ve insanlar bunları kullanıyor tabii ki. Hatta o dönemden gelen bir alışkanlıkla daha büyükçe olan kayıklarda dolmuş usulü yapılıyor.
1: Denizde dolmuş usulü.
0: Denizde dolmuş usulü tabii ki. İnsanlar işte en azından maliyetin biraz daha düşmesi için dolmuş usulüyle kayıklara biniyorlar.
1: Bireysel binen için peki deniz yolculuğu lüks bir yolculuk mu? Pahalı
0: biraz
1: bir yolculuk
0: daha taksi
1: mu?
0: Tutmak gibi oluyor o zaman. Yani dolmuşa dolmuş kayığına binmek yerine, ki onun da mesela pereme adı verilen böyle süratli dar şeyler var. Deniz araçları var. Tabii bunların hepsi profesyonel kayıkçılar. Bu hizmeti verirken tabii belirli bir para karşılığında bu hizmeti veriyorlar. Ve ulaşımın ana unsurlarından biri aslında bu deniz araçları. Ve tabii ki özellikle Boğaziçi'nde tabii o dönem itibariyle, sözünü ettiğimiz yıllar itibariyle daha çok köyler ve bir takım tarımsal ürünlerin üretildiği yerler, onlar işte merkeze getirilirken işte büyük çaplı pazarcı kayıkları vardır. O pazarcı kayıklarına hem ürünler yüklenir hem de gene yolculuk yapma ihtiyacı hissedenler gene bu pazarcı kayıklarıyla Boğaziçi ulaşımını sağlamış olurlar. Bir de tabii saltanat kayıkları var. Şimdi deniz ulaşımı deyince muhakkak zikredilmesi gereken saltanat kayıkları ve tabii ki üst düzey bürokratların kullandığı kayıklar. Onlar sadece kişilere mahsus. Ve mesela kayıkların kürek sayısı aslında bir statü belirlemiş oluyor. Yani sadrazam kayığının işte diyelim 7 çifte küreği oluyor. Şeyhülislam kayığı ona göre 6 çifte kürek gibi.
1: O zaman
0: gibi.
1: Kullananların sayısı da mı artıyor?
0: Tabii. Kürekçilerin sayısı artıyor. Ve kürekçiler de aslında gayet güzel giyimli insanlar oluyorlar. Yani tek tip elbise giyiyorlar. Güçlü kuvvetli insanlar.
1: Nasıl seçiliyordu peki onlar?
0: Yani onlar zaten özel olarak yetişiyorlar. Kürekçi

0: esnafı olarak özel yetiştiriyorlar. Çünkü özellikle de saltanat kayığını sürmek kolay bir şey değil tabii ki. Çünkü saltanat kayıkları çok daha devasa.
1: Sadrazamla Şeyhülislam'la bir de yakın temastasın.
0: Tabii onlarla
1: normal bir kişiden seçmiyorlardır herhalde. Yine bir eğitimi, bir muhakkak geçtiği nokta vardır. Güvenilirlik hususu, netice itibariyle normal kişileri taşımıyorlar.
0: Tabii kesinlikle. Zaten kayıkçılar ketüdası var. Şimdi kayıkçılar ketüdası işte bütün bu işlere organize eden, nerede kim nerede şey yapacak, kayıkçılık yapacak, onların yetişmesini sağlayacak. Dolayısıyla ciddi bir organizasyon bu aslında. Tabii ki
1: günümüzde mesela, ticaret odaları var ya hocam, onun gibi o da
0: Şoförler Derneği var mesela. Şoförler Derneği gibi işte kayıkçıların o şey yaptığı, o
1: bağlı oldukları
0: birlik, bir nevi birlik yani. Çünkü bu bir hayat kazanma meselesi aynı zamanda. Çünkü oradan gelir temin ediliyor tabii ki. Mesela saltanat kayıklarının bir de padişaha ait olanlar tabii ki hem çok görkemli hem de kürek sayısı, mesela 10 çifte kürek veya 12 çifte kürek, yani kıyıdan baktığınız zaman 12 çifte kürekli bir kayık geçiyorsa, ha diyorsanız ki bu padişah gidiyor oradan yani. Böyle bir şeyi var tabii. O hatta bugün Deniz Müzesi'nde onun örnekleri var aslında.
1: Beşiktaş'ta.
0: Evet. Merak edenler olursa o saltanat kayıkları çok estetik olarak da çok güzeldir. Onları görebilirler yani. Hı hı. Yani demek ki denizde ki ulaşım bu şekilde cereyan ediyor.
1: Risk olayı nasıl hocam? Yani günümüzde devlet erkanı korunuyor. İşte yabancı devletlerin başkanları, yine ülkemizde Cumhurbaşkanı'nın aracı ya da gittiği yerler günler öncesinden koruma altına alınıyor. Bu tarz kayıklara netice itibariyle o döneminde en önemli isimleri biniyor.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: tabii
1: o güvenlik nasıl sağlanıyor? Onunla alakalı kaynaklarda bir şey var mı?
0: Yani güvenlik endişesi o anlamda çok fazla yok. Çünkü şimdi diğer deniz ulaşım araçları henüz ortada yok. Yani mesela büyük buharlı gemiler falan ortada yok. Yelkenli gemiler var. O da donanmaya ait gemiler. Dolayısıyla o tarz bir güvenlik endişesi tabii ki çok olmuyor. En azından denizde bir kazaya uğrama ihtimali çok şey değil, çok yüksek değil. Bir de tabii kürekçiler çok mahir bu konuda. Çok mahir.
1: Başarılı.
0: Ve özellikle de mesela o PRM adı verilen dar ama çok süratli giden sandalları çok büyük ustalıkla şey yapabiliyorlar. Kullanabiliyorlar yani. Ve aşağı yukarı onun getirdiği hızla şu anda mesela bir işte geminin diyelim köprüden, Galata Köprüsü'nden Kadıköy'e gitme 20 dakikaysa bir peremede o şeyde gider. O süre içinde rahatlıkla oradan oraya gidebilir. Çünkü bir aile süratli araçlar bunlar. Ve böyle yüzyıllarca böyle devam etti. Yani ulaşım klasik itibarıyla mevcut olan neyse ondan yararlanıyorsunuz tabii ki. Ve onları kullanıyorsunuz.
1: Günümüzdekine de benziyor hocam. Çok da farklı değil aslında.
0: Benziyor.
1: Bazı
0: tabii
1: yönleriyle.
0: Ki. Şu olacak tabii, ileride teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni ulaşım araçları ortaya çıkacak. Hı hı. Şimdi öyle olunca da o zaman mesela toplu taşımacılık diye bir kavram ortaya çıkacak. Daha ucuzlayacak, fiyatlar ucuzlayacak.
1: O mesela ilk başta bahsettiğiniz kara taşımacılığında atlı araçlarda padişah ve sadrazamın dışında yasaktan bahsettiniz. Denizde bu yok dediniz. Deniz dolmuşlarına yok atıfta bulundunuz. Burada mesela bilet usulü mü ya da işte normal vatandaş gidip nereden ben buna bineceğim diyor, her noktadan kalkan deniz dolmuşları var mıydı? Nasıl ilerliyordu?
0: Aslında bir nevi iskeleleri var. Yani o kayıkların kalktığı iskeleler var. Tabii önceden bilet alarak değil, seyahat sırasında paranızı ödüyorsunuz. Hatta zaman zaman da pazarlık imkanı da var. Yani işte şuraya gideceğim, ne kadara götürürsünüz şeklinde o da yapılıyor. Bilet de gene modern ulaşım araçlarıyla beraber hayatımıza girecek yani. Öncesinde nereye gidecekseniz, gideceğiniz yere göre kayıkçı size bir fiyat söylüyor. O fiyatı seyahat bitince kayıkçı ödemiş oluyorsunuz. O da

0: dönemin işte mecidiyeleri, mecidiye o dönemin şeylerindendir. Para bir şey birimidir, işte bir miktar birimidir. Ondan sonra bakır para mesela daha çok kullanılır. Mecidiye, bir mecidiye dediğimiz zaman işte 20 kuruştur mesela. Hatırı sayılır bir paradır. Mesela onların bozulması bile şey olur zaman zaman. Yani bir mecidiye verdiğiniz zaman kayıkçı üstünü vermek durumunda falan. Yani bozuk para sıkıntıları falan. Bunlar zaman zaman yaşanan şeylerdir aslında.
1: Çok fazla yani. O dönemde seyahat kavramını görüyor muyuz peki? Yani sadece işi olanlar mı bir yerden bir yere gidiyor, yoksa günlük hayatta gezme, tozma, işte günümüzde ifade ettiğimiz sosyalleşme ibaresi de var mı? Yani bu bahsettiğim noktalarda da bu işte denizde bu ulaşım kullanılıyor muydu, ya da işte yürüme dedik bu noktada, yani o dönemin vatandaşı bir yerden bir yere, Haliç'ten Eyüp'e sosyalleşmek adına da bunları kullanıyor muydu?
0: Evet, bu çokça oluyor aynı zamanda, çünkü insanlar bir şekilde gezmek, eğlenme ihtiyacı da mevcut olduğu için, özellikle de mesire yerlerine gitmek. Mesela burada mesire yerlerinde, işte İstanbul'un belli başlı mesire yerleri var. Kağıthane, işte Göksu, ondan sonra şeyde Haydarpaşa, Fenerbahçe, Kuşdeli Çayırı. Yani bu çayırları, onların hepsinin belirli şey günleri vardır, mesire günleri vardır. Bazıları cuma günüdür, bazıları pazar günüdür. Ve o günlere göre oraya akın akın insanlar gelir. Şimdi burada tabii ki giderken nereye, eğer karşı tarafta bir yerse bir kere deniz ulaşımından yararlanacaksınız. Veya sözünü ettiğim arabalar, at arabaları tabii ki. İşte ve ailece gidiliyor tabii ki buralara daha çok. O anlamda kadınlar da bu şekilde bu arabalar, zaten kadınların binmesinde bir sakınca da görülmediği için seyahatler bu şekilde yapılabiliyor. Bir de şey vardır, yani eski İstanbulluların yaz ve kış olarak biraz da imkanları olan insanlar için yazın sur içinde otururlar genellikle. Daha doğrusu kışın sur içinde oturulur. Yaz gelince de daha havadar yerlere gitmek üzere bir taşınma telaşı başlar. İşte Boğaziçi kenarlarına veya Kadıköy tarafına, Moda taraflarına. Şimdi öyle olunca da bütün bu yer değiştirmeler, çünkü eşyalarla beraber gidiliyor haliyle. Bayağı bir göç gibi bir kavram karşımıza çıkıyor. Şimdi öyle olunca da tabii ki gene bu ulaşım araçlarıyla gidiliyor. Yani arabalarla, sandallarla şey yapılıyor.
1: Evet.
0: Mavna adı verilen tabii ki daha büyük çaplı sandallar var. Hı. Mesela onlar daha çok yük taşımacılığı yapıyor.
1: Mavna.
0: Mavnalar, evet. Onlar ya kürekle çalışır veya yelkeni vardır. Yelkenle ulaşım sağlanır. Ve daha çok şeyler, işte yük taşımacılığının bunlarla yapılır. Dolayısıyla yani sosyal hayatın çok önemli bir unsuru. Unsuru ve özellikle de şeyde zamanları, bu mesire yerlerine gidiş zamanlarında çok sayıda, onlarca arabanın o mesirede toplandığını, insanların evet sabahtan gelip orada işte piknik yapıp eğlenip.
1: O zaman
0: eğlenip,
1: bu ulaşım araçları, o dönemki ulaşım sosyo-kültürel anlamda da bize bir perspektif çizmemizde etkili oluyor.
0: Tabii, kesinlikle. Yani sosyal hayatın ne şekilde yaşandığını ulaşım araçlarına bakarak da görebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda bir statü de belirliyor. Yani araban ne kadar lüksse o kadar halin vaktin yerindedir. Yani o da bir gösterge olabiliyor tabii ki. Ve mesire yerlerinde işte bu arabalarla gezmek biraz hava atma anlamını da taşıyor yani. Bütün, hatta kadın erkek ilişkilerinin bile buralarda daha yoğunlaştığını şey yapabiliyoruz. İşte
1: belki bu mesire alanlarında yeni tanışmalar vesaire.
0: Tabii, tanışmalar, mektup alma vermeler, mendil düşürüp ondan sonra bir şekilde tanışmaya vesile olması gibi birçok şeyde
1: türlü oyunlar var yani. Hocam, o da bende de.
0: Yani işte ulaşım dediğimiz şey aslında bir taraftan da hayatın son derece içinde. Çünkü ulaşım araçları olmasa bunların hiçbiri yapılamaz tabii ki. O açıdan çok ilginç yönleri de var tabii ki.
1: Peki bu modern ulaşım araçlarıyla birlikte neleri görmeye başlayacağız? Modern

0: süreçte hangi ulaşım araçları hayata girecek ve alışkanlıklarda da değişiklikler olacak.
1: Olacak, evet. Şimdi modern ulaşım araçları aslında tabii ki buhar gücünün tabii makineye tatbiki ve bilahare de bunun ulaşım araçlarında kullanılmasıyla karşımıza çıkıyor. Bu aşama aşama. Mesela önce vapurlarda, sonra trenin, demiryolunun icat edilmesi, sonra şehir içinde bunun tramvay şeklinde karşımıza çıkması, bilahare yer altına girerek bir de metro şeklinde karşımıza çıkması, bunlar aşama aşama ve tabii ki sosyal hayatta da farklılıklar meydana getiriyor. Mesela şeyden başlayacak olursak, deniz ulaşımı anlamında başlayacak olursak, şimdi evet İstanbul'dan ihtiyacı karşılanıyordu ama bir anda böyle daha kayıklara göre çok daha büyük yolcu gemileri gelmeye başladı. Şimdi bu anlamda ilk gelene de bir değinmekte yarar var. İlk 1827 yılında bir buharlı gemi, bir İngiliz buharlı gemisi İstanbul'a ziyaret ediyor.
0: İngiltere'den geliyor.
1: İngiltere'den geliyor. Şey aslında yolcu gemisi değil, bir donanmaya ait bir gemi, İngiliz donanmasına ait bir gemi. Buharlı gemi tabii ki. Ama gövdeler ahşap oluyor, daha ilk gemilerin gövdeleri ahşap ama buhar makinesiyle çalışıyor. Şimdi 2. Mahmut bu gemiyi çok beğeniyor, çok hoşuna gidiyor ve satın alıyor gemiyi 1827. Ve tabi bacasından dumanlar tüten bir gemi, insanlar daha önceden çok da görmemişler, adına Buğu gemisi demişler, o şekilde bilinir. Buğu gemisi, duman çıkıyor ya bacasından. Dolayısıyla bu şekilde demek ki artık buharlı gemiler hayatımıza girmeye başlayacak. Önce donanma için alınırken giderek yolcu taşımacılığına yönelik olarak da gemiler satın alınmaya başlanıyor ve bir şirket kuruluyor. Şirket-i Hayriye. 1851 yılında mesela Şirket-i Hayriye ne yapacak? Boğaziçi'nde yolcu taşımacılığı imtiyazını alacak. Bir yerli şirkettir. Ve dolayısıyla şimdi bu defa artık yani yüzlerce insanın aynı anda bir gemiye binerek seyahat etmesi mümkün olacak. Daha önce işte pazarcı kayıklarıyla çok daha yavaş gidilirken şimdi Şirket-i Hayriye vapurları şeyden başlayarak Galata Köprüsü, genellikle ilk durak orasıdır. Galata Köprüsü'nden başlıyor, Rumeli Kavağı'na kadar gidiyor yani. Süratli gidiyor. Çok sayıda insan binebildiği için
0: mesafe de biraz büyümüş gibi, artmış gibi.
1: Tabii zaten şimdi Şirket-i Hayriye vapurları işlemeye başladıktan sonra Boğaziçi bir anda değer kazanıyor. Yani eskiden insanlar çok zor ulaşıyordu. Çünkü kara ulaşımı da yok aslında Boğaziçi'nin
0: belki
1: kara tarafında.
0: Belki de yerleşim anlamında da belli noktalarda eskiden kümelenmişlerdi.
1: Tabii.
0: Şimdi bu araçlarla birlikte uzak yerler yakınlaşıyor.
1: Kesinlikle öyle oluyor. Tam da isabetli olarak buna şey yaptın, değindin. Evet, şeyler, mesafeler yakınlaşıyor artık. Yerleşim artıyor tabii ki. Yani o Boğaziçi köyleri dediğimiz yerlerde giderek artık insanlar daha fazla yerleşmeye başlıyor. Sonrasında tabii ki daha ucuz seyahat, bu anlamda daha ucuz oluyor. Toplu taşıma olduğu için tabii ki. Ve de kayıkçılar bakıyorlar ki o ekmekleri elden gidecek. Yani şimdi Şirket-i Hayriye vapurları çalışmaya başladı. Kayıkçıların işi azaldı bu sefer. Ne yapıyorlar? Onu engelleyebilmek için Şirket-i Hayriye vapurlarının önüne geçip çalışmalarını şey yapmaya çalışıyorlar.
0: Aksatmaya
1: çalışıyorlar. İşte bir şekilde vapurun ilerlemesini şey yapacak, yani önüne geçip, yani bir nevi toplu protesto gösterileri falan oluyor yani. Çünkü neticede o da ekmek parası yani.
0: Başka şekilde de önüne geçemedikleri için protesto ediyorlar.
1: Evet. Hatta o gemiler ilk çalışırken, şimdi bir taraftan da tabii kayıklar bir yerden bir yere gidiyorlar. Şeyi de geminin ön tarafında böyle elinde boru olan bir görevli oluyor. O boruyu öttürerek işte şey yapanları ikaz ediyor. Yani kayıkçıları ikaz edip gemi geliyor, yol verin şeklinde. Böyle bir şey tabii ki. Burada Haliç vapurları şöyle bir şöhreti var onların da. Çok yavaş giden vapurlar. Haliç sadece

0: şeyden, köprünün iç tarafından.
1: Neden yavaş gidiyor? Niye bu konuda şöhretlendiriyorsun?
0: Onların şeyi kapasitesi öyle yani. Yavaş gittiği için. Onunla ilgili de böyle şeyler, karikatürler falan çiziliyor.
1: Ne ağır kadar, gittikleri ya, için.
0: Ağır gittikleri için. Evet. Mesela şöyle bir karikatür karşımıza çıkabiliyor. İşte Haliç Vapuru'ndan giderken böyle yaşlı bir kürekçi de kendi şeyiyle, sandalıyla gidiyor. Vapurun kaptanı şey yapıyor. Baba diyor, ben seni çekeyim istersen diyor. Zorlanıyorsun kürek çekmekte diyor. Hayır olmaz diyor. Benim işi, acele işim var diyor. Sizin arkanıza takılırsam geç kalırım diyor. O bir şey tabii ki kinayeten şeyi eleştirmiş oluyor. O karikatürle ne kadar yavaş olduğunu. Tabii bir de şey var. Şimdi köprüden kalktı şirket ayrı vapuru. Şimdi hem Anadolu yakası hem Rumeli yakasına uğraya uğraya iskelelere uğraması halinde bu şey oluyor tabii ki. Yolculuğun çok uzun sürmesine yol açıyor. Onun üzerine tek taraflı mesela bir vapur sadece Anadolu sahillerinden devam ediyor. Oradaki iskelelere uğruyor. Bir tanesi de diğer vapur da Rumeli tarafındaki iskelelere uğruyor. Hatta başlangıçta şey de yok. Bazı iskeleler yanaşmaya müsait değil. O zaman ne yapıyorlar? Diyelim Bebek'te bir grup insan şeye binecek, vapura binecek fakat şey yanaşamıyor. İskele olmadığı için yanaşamıyor. Kayıklarla vapura gelip o şekilde vapura binip gidiyorlar. Bir de tabii dedin ya, yani şimdi bu hayatın içinden konular, insanların yaşam biçimlerinin değişmesi. Evet, yaşam biçimi şöyle değişiyor artık. Tabii merkez gene Suriçi, Babali orada, hükümet binaları orada, bürokratlar orada. Ve bunlar şimdi Boğaziçi'nde artık yalı satın alıp, ev satın alıp orada yaşamaya başlayınca böyle bir ulaşım ağı da meydana geliyor. Yani sabah evinden vapurla işe gitmek ve akşam da vapurla gene şey evine dönmek, bu bir şey ortaya çıkıyor artık. Yani yeni bir yaşam biçimidir vapuru kullanarak.
1: Bir de bence şey bir kitleyi de beraberinde getiriyor. Yani tek başına bir kişinin yürüyerek bir yere gitmesi mutlaka vardır önemi, ama burada onlarca kişi aynı araçla seyahat ediyor ve belki o günün koşullarını beraber dertleşip eleştirebiliyorlar. Bu da bir kitleyi ortaya çıkarıyor.
0: Tabii işte sosyalleşme de aslında bu anlamda önem kazanıyor. Yani çünkü belirli saatte hep aynı insanlar biniyorlar. Hatta aynı yere oturuyorlar belki de yani. Oturduğu koltuk aynı oluyor. Ve bir sohbet şeyi, yani şey seyahatinde o seyahat boyunca işte yarım saat 45 dakika ne kadar sürecekse seyahat sırasında aynı zamanda o sohbet yapma imkanı da olabiliyor. Ve burada vükala vapuru diye bir şey karşımıza çıkıyor. Özellikle yani Babıali'de çalışan üst düzey bürokratlara mahsus bir vapur tahsis ediliyor.
1: Vükela.
0: Vükela vapuru, evet. Onlar işte o üst düzey bürokratlar özel olarak o vapurda yani çalışma saatlerine uygun bir şekilde.
1: Hocam şirketi ayrıya peki özel bir kurum muydu?
0: Özel bir şirket.
1: O zaman
0: evet.
1: Özelleşme de yavaş yavaş o dönemde başlıyor.
0: Tabii ki özel bir şirkettir. Mesela sonrasında kurulacak olan tramvay şirketi, tünel şirketi, bunlar hep özel şirket olarak, özel teşebbüsü olarak kurulacaklardır.
1: Eskiden evet. Mesela o ekonomi hep sarayda toplanırdı. Şimdi özelleşmenin başlaması da herhalde bir etki oluşturacaktır.
0: Tabii muhakkak. Çünkü bu şirket kendi lehine bir çalışma yapıyor ama devlete vergi veriyor. Hı. Yani öyle bir süreç şey yapacak ve bu imtiyazı almak için de tabii ki devletin izni almak gerekiyor. Yani imtiyazı durup dururken verilmiyor da evet, yani bu bir takım izinler şeyiyle, izin almak suretiyle, ki şirket ayrılığının nizamnamesinde o çok Ahmet Cevdet Paşa ile Fuat Paşa, Keçezade Fuat Paşa onlar hazırlamışlardır. Dolayısıyla işte bu şekilde baharlı gemilerin hayatına girmesi aslında insanların hayatını da kolaylaştırıyor tabii ki bir taraftan. Tabii fırtına havalarda ise biraz da şey, yani gidebildiği gibi kadarıyla gidiyor.
1: Günümüzdeki vapurlar gibi miydi hocam? Kapalı mıydı yoksa açık mıydı? o buharlı.
0: Yani kapalı gemiler. Kısmı da var. Yandan çarklı dediğimiz ilk vapurlar o şekilde. Yandan bir çarkı var. O dönerek vapurun hareketini sağlıyor. Kapalı salonları da var. Hatta şeyler elektriklendiriliyor. Elektrikle ışıklandırılıyor vapurlar yani. Ve belirli bir şey var. Tabii o dönemin şeyi geri gene birinci mevki, ikinci mevki. Kadınlara mahsus yerler, erkeklere mahsus yerler.
1: Beraber seyahat edebiliyorlar mıydı? Yoksa ayrı mı?
0: Şeyde ulaşım araçlarında ayrı seyahat ediliyor.
1: Yani ayrı yani, bölümlerde mi yoksa ayrı, ayrı araçlarda mı?
0: Ayrı bölümlerde seyahat ediliyor. Yani şimdi o mesela vapurda da ayrı bölümler var. İşte tramvayda da kadınlarla erkeklerin oturduğu yerler bir perdeyle ayrılıyor. Ve o şekilde seyahat ediliyor. O dönem şeyler. Hatta mesela vapurda gazete satılma diye bir şey var. Hatta şöyle bir şikayet ben birkaç yerde gördüm. Gazetede bir dönem gazetenin satılması aksamış. Vapurda gazete satılması. Şikayet ediyorlar. Diyorlar ki şimdi biz vapura yetişmek için aceleyle gelirken bayiden gazete satın alma imkanımız olmuyor. Dolayısıyla vapurda da bulamayınca seyahat boyunca gazete okuyamıyoruz. Niye şeyde vapurda gazete satılmıyor diye. Yani her yönüyle aslında çok hayatın içinden bir şeydir. Tabii
1: bir de her yönüyle ekonomi oluşturuyor.
0: Tabii ekonomi de tabii.
1: Orada bir gazete alışveriş durumu da meydana geliyor. Belki tabii. İlerleyen safhalarda bu şu anki vapurlardaki simit kültürü belki o dönemden geliyor.
0: Tabii tabii o dönemlerden helva başlayan kültürü. Bir süreç tabii ki. Yani satıcılar da.
1: İşportacılar.
0: Kesinlikle. Hatta vapura binip inmeler yani. Yani şimdi insanların işte bugün de devam eden bir alışkanlıkla daha iskele verilmeden hemen inme çabaları o yıllarda da var ve şikayet konusu da oluyor aslında. Yani hani gemi bir yanarsın da ondan sonra in acele ne şeklinde ve bir anda herkesin inmeye çalışması o kalabalığın böyle itiş kakışları ta o yıllardan itibaren yaşanan bir takım şeylerdir. Yani şirkete hayriye tam bir efsanedir. Onların kaptanlarının tabii ki birçok hikayeleri oluyor. Mesela şöyle de bir uygulama yapılıyor. Şimdi şeyde tabii gemide nereye gideceği işte Rumeli kavağı veya Anadolu kavağı şeklinde yazıyor. Ama herkesin okuma yazması olmadığı için mesela yanlışlıkla binebiliyor şey. O yüzden şöyle bir sistem geliştirmişler. Eğer gemide yeşil renk varsa Anadolu yakasından gidecek demektir. Kırmızı bir renk oraya konulmuşsa Rumeli yakasından devam edecektir. İnsanları öyle bir kolaylıkla şey yapmışlar, getirmişler. Tabii şirkete hayriye bir de Fevaid-i Osmaniye adıyla adalara ve Kadıköy'e yolcu taşıyan ayrıca başka bir şirket daha var.
1: Adalara yolcu taşıyan vapur o zaman mesafe epey bir uzuyor.
0: Tabi uzuyor. Ona göre de mesela.
1: O dönem adalarda yerleşim var mıydı?
0: Var tabii ki. Var. Bu sözünü ettim. Tabi 19. yüzyıl olarak. Olsun yani hocam, gerçi 19. yüzyıldan önce de yerleşim vardı da. Şimdi buharlı gemiler gelince tabii ki adalara gidiş geliş de kolaylaşmış oluyor. Hatta şeye doğru yani gene köprüden Bakırköy'e doğru da o tarafa da böyle kıyıya paralel olarak şey yapan yani yolcu gemileri çalışan yolcu gemileri mevcut ve insanlar çok tercih ediyorlar.
1: Hocam ama günümüzdeki gibi gemileri düşünmemek gerek. Dolayısıyla bahsettiğimiz buharlı gemiler o dönem için ilk gemiler. Evet, tam teşekküllü olmayabilir. Yani açıktan bir seyahat mi yoksa kenardan gidilecek yere doğru bir seyahat mi anlamamız gerekir. Bu buharlı gemilerle yapılan seyahatten.
0: Şimdi mesela diyelim şeye gidecek yani köprüden kalktı İzmit'e gidecek mesela. Genellikle kıyıya takip ederek gidiyor tabii ki. Aynı şekilde Yeşilköy'e, Bakırköy'e giderken de ama tabii ki kıyının çok da yanında değil. Bir de bu iskeleler zamanla yapılıyor tabii ki. Yani hemen şirkete faire faaliyete geçtikten sonra iskelesizlikten dolayı uzun bir süreç de hep biraz önce sözünü ettiğim gibi sandallarla gemiye gelebiliyor ancak. gemi biraz açıkta bekliyor yani. Çünkü o işte denizin şeyini de çok iyi bilmek lazım. Yani kaptanların bir

0: özelliği de o. Yani bir kaya olabilir, çok kenardan geldiği zaman kayaya çarpabilir. Nitekim onun bir o tarz bir kaza örneklerine de zaman zaman rastlanıyor. Şimdi öyle olunca burada kaptanlığın becerisi de çok önemli hale evet. geliyor.
1: Güzel yani bir de, nokta hocam burası. Çok güzel bir nokta.
0: Tabii ve fırtınalı havalarda tabii ki o gemiyi sağ salip kaya şey yapmak, yanaştırmak da gene bir kaptanlık becerisidir. Yani.
1: Hazır bu kaptanlık becerisinden ve kaptanlara temas etmişken bununla alakalı özel bir eğitim var mıydı? Ya da o ketüda dediniz mesela ilk tabii. başta bunun da öyle bir alanı, bir okulu var mıydı?
0: Şimdi Bahriye Mektebi var tabii ki.
1: Bahriye o dönemde var.
0: Tabii ki. Bahriye Mektebi'nde bu tarz kaptanlar hem deniz subayı yetişiyor hem de bu tarz kaptanlar yetişiyor. Doğal olarak bunun eğitimini almış oluyorlar. Şimdi öyle şeyler anlatılır ki tabii hani gerçeğe tam tam gerçekçi sayılmasa da en azından kaptanların maharetini şey yapacak, gösterecek şekilde. Mesela kaptan gemiyi böyle bir yalıya o kadar çok yaklaştırabiliyor ki yalıdan ikram edilen bir kahve fincanını alıp kahveyi içiyor. Hani bu yaşanmış mıdır? Muhtemelen yaşanmamıştır ama böyle işte kaptanların maharetini şey yapabilmek için bu tarz anlatılar da oluyor zaman zaman. Evet. Dolayısıyla bu gerçekten işte ulaşım dediğimiz şey aslında doğrudan hayatın içinden konular yani.
1: Hocam hep deniz yolundan, gemilerden, buharlı gemilerden bahsettik. Biraz diğer araçlardan tabii. da bahsedelim mi? Omnibus ne zaman göreceğiz? Metroyu, tramvayı. Mesela Marmaray yapıldığında Sultan Abdülhamit'in bir Marmaray projesi olduğundan bahsedilmişti. Siz de Abdülhamit tabii, konuşurken tabii. de buna değinmiştik. Diğer ulaşım araçlarını da konuşmakta fayda var.
0: Tabii şimdi kara ulaşım araçlarına gelince tabii öncelikle demiryolu yani onun gündeme geldiğini görüyoruz. Tabii demiryolu mevzusu son derece böyle teferruatlı olan bir mevzudur. Ve işin enteresan tarafı da bizim insanımız bu tarz teknolojik gelişmelere çabucak benimseyebiliyor yani. Dolayısıyla yani şimdi bir taraftan şirket ayrıya vapurları işte deniz ulaşımı sağlanırken bunun bir de tabii şehirler arası yolculuğu var. Ona zamanımız kalırsa ayrıca değiniriz. Fakat şimdi bir taraftan da demir yolu. Mesela 1830'lu yıllar İngiltere başta olmak üzere diğer dünya ülkelerinin şeylerinde, kendi ülkelerinde demir yolu yapmaya başladığı dönemlerdir bu dönemler. Ve benzer şekilde Osmanlı hükümetinin de gündemine geliyor. Ve bir süre sonra bakıyorsunuz ülkede demiryolu yapılmaya başlanmış. Bu bir kere önemli bir yani teknoloji merakı ve bunun getirdiği avantajların farkında olma açısından Osmanlı devlet adamları bunu önemsemiştir. Yani demiryoluna şöyle bakıyor. Hem şey olarak bir kere ulaşımı kolaylaştıracak. Yani halk için bu bir kere gerekli. Ama onun dışında askeri avantajları bir savaş sırasında biz cepheye kolaylıkla asker gönderebiliriz şeyini de mesajını da tabii ki veriyor ve ticari kolaylıkları tabii demiryolunda mal ve ürün taşımak diğer şeylere göre önceki dönemin kervanlarına göre çok daha ucuz olacağına göre kısa süre içinde demiryolunun mesela benimsendiğini görüyoruz. Yani ve bu çerçevede ne yapıldı? Mesela Osmanlı coğrafyasında demiryolu anlamında ilk yapılan hat İskenderiye Kahire hattıdır. Mısır tabi o dönemde Osmanlı devletine ait bir toprak ve dolayısıyla ama Mısır'da bir hıdivlik oluşmuş. Yani vali hani bağımsız ayrı bir devlet değil ama kısmen özerk bir şeyi var. Yapısı var. Dolayısıyla mesela Hidiv Abbas Paşa İngiltere ile bir şey yapıyor. İmtiyaz anlaşması yapıyor. İskenderiye Kahire arasında bir demir yolu ve aşağı yukarı aslında Süveyş kanalının tam yapacağı işi yapacak. Yani İskenderiye'den Kahire'ye oradan da Kızıldeniz aracılığıyla o Ümit Burunlu ulaşma şeyi kalmayacak. Dolayısıyla çok önemsenen bir demir yolu. Fakat Osmanlı Devleti Hidiv Abbas Paşa'nın İngilizlerle anlaşma yapmasına karşı çıkıyor. şey de şu. Sen bir valisin diyor. Yani sen bir valisin ve vali olarak gidip de başka bir ülkeyle şey yapamazsın. Bir mukavele imzalayamazsın. Nedir yolu bunun? İstanbul'a başvuracak İngiltere veya yapacak şirket İstanbul'a başvuracak. İstanbul izin verirse ancak o zaman demir yolu yapılabilir. Nitekim süreç öyle işledi. Hı hı. Yani dolayısıyla bir şekilde artık o 1851 ve sonrasında demir yolları yapılmaya başladı. İşte İskenderiye, Kahire, sonra Rumeli'deki demir yolları, işte Köstence, Çernova'da.
1: İstanbul'da ne zaman başladı hocam?
0: İstanbul'da da aynı dönemlerde aşağı yukarı, yani İzmir Aydın yapılırken, Köstence, Çernova'da yapılırken
1: eş zamanlı.
0: İstanbul'da da eş zamanlı olarak işte İstanbul'dan başlayıp böyle Edirne'ye giden, oradan Balkanların birçok şehirlerine ulaşan ve Avrupa hatlarıyla bağlantı yapacak bir demiryolu projesi önce düşünülüyor, bilhassa da hayata geçiriliyor. Yani bu 1869 yılında imtiyaz verildi. Sonra inşaata geçildikten sonra da aşağı yukarı 1874-75'te de o hatlar yapılmış oldu. Burada şöyle enteresan bir şey var tabii, ona değinmek isterim. Şimdi tabii başlangıç şeyi bir nevi banliyö treni. Yani şimdi ilk istasyon Yedikule'de başlıyor. 7 kilo Küçükçekmece arasında bir banliyö treni gidip gelmeye başladı. Ondan sonra tabi hat uzadıkça Edirne'ye kadar ve Avrupa'ya kadar gidecek. Şimdi tren çalışırken, banliyö treni çalışırken yolculardan bir takım şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Şirket de bu şikayetlere katılıyor. O da şu, Yedikule şehrin merkezine çok uzak bir yer. Yani dolayısıyla insanlar yüklerini taşımakta zorlanıyorlar veya son durak olarak Yedikule'de indikten sonra şehrin merkezine gelmekte zorlanıyorlar. Bu hat Sirkeci'ye niye gelmiyor diye bir şey var, talep var yani.
1: İstek var.
0: Evet, yani bu Sirkeci'ye kadar gelsin, tam şehrin limanı orada, merkez orada diye. Ve o zaman enteresan bir tartışma çıkıyor Osmanlı kamuoyunda. Yani şimdi hat Sirkeci'ye gelir mi, gelmez mi? Bir de orada bırakma sebebi tabii, niye Yedikule'de kalmıştı? Yedikule'den itibaren aslında İstanbul'un surları başlıyor. Eğer içeri girmeniz halinde suru yıkmanız lazım. En azından trenin geçeceği yerde suru yıkmanız lazım. Dolayısıyla bu tartışma bayağı bir alevleniyor. Hatta basına da yansıyor. Yani şimdi sadece surla yıkmakla kalmayacak. Sirkeci'ye yaklaştıkça Topkapı Sarayı'nın bahçesinden geçecek. Yani demiryolu oradan geçecek. Ve orada da bazı istimlaklar olması lazım. Bazı binaların yıkılması lazım. Dolayısıyla tartışma mevzusu şu. Saray bahçesinden tren geçer mi, geçmez mi? öyle bir, bu 1870 yılının İstanbul'un gündeminde bu var. Saray bahçesinden tren geçer mi, geçmez mi? Bunun taraftarı olanlar var. Mesela işte Ali Paşa, o dönemin sadrazamı, yani teknoloji diyor, bunu yapacağız, yani yapmamız lazım. Fakat böyle daha muhafazakar olarak bakan bazı devlet adamları diyor, ya olur mu yani, saray bahçesinden tren geçilir mi, yani bu yakışık almaz böyle bir şey şeklinde. Bir çevreci grup var, o dönemin çevreci grubu. Diyorlar ki Sarayburnu yani dünyanın en havadar, en güzel yerlerinden biridir. Şimdi burayı işte tabii ki lokomotifler, buharlı lokomotifler. Buraları dumana mı boğacağız yani? Bu kesinlikle Sirkeci'ye gelemez diye. Ve başka bir itiraz şeyi de şuradan kaynaklanıyor. Şimdi aynı dönemde tramvay şirketi de kuruldu. Tramvay şirketi de bir şey faaliyeti içinde. Yedikule'den Aksaray'a ve Sirkeci'ye kadar bir şey yapacak. Tramvay hattı yapacak. İmtiyazını almış. Fakat henüz bitmemiş. Şimdi onlar da şunu düşünüyorlar. Eğer burası olursa bizim müşterimiz azalır. Dolayısıyla Sirkeci'ye gelmemesi lazım tren hattının. İşte böyle bir hem muhaliflerin hem de taraftarların oluşturduğu bir kamuoyunda bir tartışma ortamı. Buna en sonunda işte Sadrazam Ali Paşa diyor ki arkadaşlar,

0: Anlaşamayacağız demek ki, yani hem taraftar olan var, karşı olanlar var. O zaman mal sahibine soralım diyor. Yani mal sahibi dediği de Padişah Sultan Abdülaziz o dönemde. Çünkü temel mesele şu, saray bahçesinden geçsin mi geçmesin mi? İşte o tarihe geçen meşhur bir sözdür aslında. Sultan Abdülaziz'in sözü. Ya ülkemde demir yolu yapılsın da diyor, isterse sırtımdan geçsin diyor.
1: O sözü yani, burada söylemiş.
0: Evet, bu vesileyle söylüyor. Ve son derece değerlidir ve Osmanlı Devleti'nin aslında böyle teknolojik gelişmelere ne derece müsbet yaklaştığının bir göstergesidir. Yani netice itibariyle oradan hat geçerken bir sürü de tahribat oldu. Bazı tarihi eserler yok oldu. Hı hı. Ama şey önemseniyor. Yani demir yolu yapılması önemseniyor. Ve dolayısıyla tabii yapıldı. Yapılınca da tabii şehrin merkezine kadar gelmiş oldu. Ve öyle olunca da işte Sirkeci'den Küçükçekmece'ye kadar, daha sonra Edirne'ye kadar, o bu defa da mesela nasıl Boğaziçi yerleşimi giderek artmıştı şeyde vapurlar vesilesiyle. Evet. Bu defa da şimdi İstanbul'un o tarafında yerleşimler artmaya başlıyor. Tren geçiyor çünkü oradan. Hı hı. Ha, oradan tren geçiyorsa demek ki orada bir hareket var demektir. Ona göre evlerin kiralanması, oradan ev almak, gene şey trenle gidip gelme gibi alışkanlıklar böylece ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Tabii bu alışkanlıklar neleri beraberinde getirdi ve Osmanlı Devleti ulaşım kanadında yaptığı atılımlarda geç mi kaldı, erken mi fark etti? Birçok aklımda ve merak ettiğim husus var ama hocam o kadar güzel anlattınız ki süremizin sonuna geldik.
0: Evet, bir aylık zaman ilerlemiş, çok da farkına varmadık yani.
1: İnşallah devamını yapalım ama.
0: İnşallah. Şimdi ulaşım deyince de tabii ki aslında
1: geniş bir konu.
0: Çok kapsamlı. İşte metroları var bunun, şehir içi tramvayları var. Bir de şehirler arası işte bir Hicaz demiryolu var ki, yani işte bir Bağdat demiryolu. Bunlar devasa projeler aslında. İşte Sultan Abdülhamid'in projeleri var.
1: Onlara evet, yani bir sonraki bölümümüzde o zaman
0: inşallah
1: değinelim sizin uygun tabii olduğunuz bir dönemde. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Teşekkürler. Efendim, bu hafta Osmanlı'da ulaşımı, modern ulaşım araçları öncesinde neleri kullanıyormuş halk, nasıl seyahat ediyormuş dedik evvel zaman içinde de. Önümüzdeki bölümlerde yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35.

0: Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Samsun 28, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
5: Kimsin oğlum sen?
1: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
6: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: best place was military storage back in the day.
1: You want to go down and see it?
2: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
3: He sees the good in everyone.
4: Lord Hank Habay Bakitirao.
5: I'm Ghali. Remember?
6: Yeah. Ghali Abu Dawood, Interpol Office.
2: Gösterime giren Yedi Köpek, dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, Yedi Köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Ghali Abu Dawood'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktrist Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
7: احنا نمنع المخدر ده من دخول المنطقه.
8: You know what he does? He documents his own life.
9: احنا كده ما قدرناش غير حل واحد.
10: Why do you look like a criminal to me?
11: Let's dance.
12: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: you prefer to die?
1: On a bed in a warm room, surrounded by four, maybe five women, laughing to death.
2: Sit with me. I'm keen to know more about you.
0: Perfetto.
3: Uçuşumuz için son çağrı.
4: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
5: Uzun zaman olmuştu.
6: Hoş geldiniz.
5: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmen koltuğunda Renny Harlin var. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley başrolde izleyeceğimiz filmin konusu şöyle. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıyadır. Ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
6: Zayıf bir ihtimal olsa da suya inmemiz gerekirse, can yelekleri koltuğunuzun altında.
7: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.
8: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
5: Animasyon türündeki minyonlar ve canavarlar vizyona girdi. Film, minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiğinin, film yıldızı olduklarının, gezegeni canavarlardan kurtarmak için nasıl yeniden bir araya geldiklerinin gürültülü, çılgın ve tamamen gerçek hikayesini anlatıyor.
9: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
7: Eureka! Gloria, alleluia! Like a movie! Un movie de minions, con monstras!
10: Yaki, unigiri!
7: Dai, fukku! Tamam, tamam. Ben gene orkum olur, bakma ikavat düzenmez. Ama da sen bana kısaca kovider. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi!
11: Aaaa! Ne bu da bu

0: ja. Ich super gut allein. Gece geldik, her şeyi yok edeceğim.
1: James, sen harika şeyler başaracaksın.
2: This place was military storage back in the day.
3: You wanna go down and see it?
4: Bilim kurgu türündeki Dikkat Kıyamet filminde usta aktör Liam Neeson başrolde. Film, insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadele eden bir grubun hikayesini konu alıyor.
5: That is a nuke. What are you, nuts?
6: No, I'm ambitious.
7: My cousin and I.
4: Fantastik aksiyon türündeki merakla beklenen film Supergirl gösterimdi. Greg Gillespie'nin yönettiği filmin oyuncuları arasında Millie Elcock, Matthias Schoenaerts ve Eve Ridley gibi isimler var. Supergirl, Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarına odaklanıyor. Kara, yıkımdan kurtulan bir Krypton parçası olan Argo şehrinde doğup büyür. Kara, ailesi tarafından Kal-El tarafından yetiştirilmek üzere dünyaya gönderilir.
8: Oh, that might be a problem.
9: It's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're good.
10: I'm going to tell you something. Only one of you is going to make it out alive.

0: We haven't been formally introduced.
1: So, Mike, we're clear on your release plan, yeah?
2: Yes.
3: Paris Dickinson'ın yönettiği serseri dram türündeki bir yapım. Frank Delaney'nin başrolde olduğu film, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan Mike'ın hırsızlık nedeniyle cezaevine girip çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor. Film bu yıl Cannes Film Festivali'nin belirli bir bakış bölümünde yarışarak en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
4: Mike, is there something you'd like to express?
5: Baş Nedim'i kim zehirledi?
3: Bonnie! Vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lilipet.
5: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
6: Evet.
5: Ama sonra sen gelip berbat ettin. Ama dinlemiyorsun ki.
6: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
7: iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
6: Şimdi de İspanyolca.
7: Bono sermesin o sordan.
5: Ne?
8: Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
9: Jesse, merhaba.
5: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
10: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
11: Lanetlendi.
5: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
10: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle...
9: Her şey yapılabilir.
12: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
13: Woody.
10: Elimden geldiğince çabuk geldim.
14: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
10: Buna panço deniyor Forky.
5: Birine kahverengi kalem lazım.
15: Dur! Kim var orada?
10: Hop hop hop! Niyetim kötü değil.
15: Uzun zaman olduk o.

0: Vay.
1: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
2: Ne? Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor bu.
1: Bunny'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
0: Destek lazım olacak.
3: Yok artık.
4: Elimizden kaçıyor bas.
0: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
5: Unutma.
1: Bunny'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
4: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
0: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
5: Hayır.
0: Güzel Pancho.
2: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
3: Kesinlikle.
6: Why are you here?
7: I used to be a regular sheriff.
8: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevine devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
7: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
6: Yes, sir.
7: This is a hell of an armory.
6: Did you catch that?
7: Yeah, it's my one trick.
9: What do you think of our little town?
7: It's, charming. Oh, shit. Keep your hands where I can see them! If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
9: You could build a whole new life here at Normal. We really celebrate the community.
7: What is wrong with you people?

0: nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all I will give in return.
1: I am the outlaw, Robin

Tarihi öğren yerinde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla otopark kapasitesi artırılarak yoğunluk kaynaklı sorunlar giderildi. Denizle temas eden alanlardaki fiziki tahribat önlenip iyileştirildi ve yeni gezi güzergahları oluşturuldu. Geleceği miras vizyonuyla hayata geçirilen uygulamalarla tarihi doku korunurken alanın sürdürülebilir kullanımı güçlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Knidos'ta tarihi dokuyu koruyan ve alanın sürdürülebilirliğini güçlendiren önemli bir düzenlemeyi tamamladık açıklamasını yaptı.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Funda Arar, sözleri Levent Gürsel, müziği Yusuf Gürsel imzalı Bana Bir Gülümseme Ismarla şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Antalya'nın Kaş ile Kalkan ilçeleri arasında sarp kayalıkların ve dar bir kanyonun ağzına gizlenmiş doğa harikası bir plaj var, Kaputaş. Doğal güzelliği, altın rengi kumsalı ve de turkuaz rengi suyuyla ünlü Kaputaş plajı bu yıl Avrupa'nın en iyi destinasyonları listesinde ilk 10'a adını yazdırdı. Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede yer alan Kaputaş böylece Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Doğası, kanyonu ve deniziyle özel konuma sahip olan plajda denizi turkuaz mavi ve zaman zaman yeşilin farklı tonlarıyla görmek mümkün. Kaputaş'ı diğer plajlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de çok sayıda merdivene sahip olması ve kayaların arasında yer alması. Kaputaş daha önce de çeşitli uluslararası listelerde dünyanın en iyi plajları arasında yerini ayırmıştı.

Usta dans sanatçısı Michael Flatley'nin koreografisini üstlendiği Lord of the Dance, İrlanda step dansını yüksek enerjili müzikler, mitolojik hikaye ve etkileyici sahne efektleriyle birleştiren dünyaca ünlü bir dans gösterisi. Lord of the Dance 1996 yılında kuruldu. Yani tam 30 yıllık bir maziye sahip. Bugüne dek 67'den fazla ülkede 100 milyondan fazla seyirciye ulaşan dünyanın en yüksek hasılatlı dans gösterilerinden biri.

kurucusu flütenin de yeteneğini sergilediği gösterinin en ikonik açılış solo performansı Strings of Fire. Gösteride canlı keman performansları ve nefes kesen step koreografilerinin birleştiği sahneler izleyicilerden bol bol alkış alıyor.

Dünyanın en etkili rock gruplarından Grammy ödüllü The Black Keys 15 Eylül'de İstanbul'a geliyor. Modern blues rock sound'unu yeniden tanımlayan The Black Keys, Peaches and Cream turnesi kapsamında Epiphony ve Uru ortak organizasyonuyla Küçük Çiftlik Park'ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. The Black Keys öncesi ise günümüzün önde gelen blues sözcülerinden biri olarak kendini kanıtlayan Robert Finley sahnede olacak.

Rock tarihinin en özgün gruplarından yarım asırlık kariyerlerini geride bırakan Grammy ödüllü Jethro Tull yeniden İstanbul'da. Tull, dünya turu kapsamında 14 Kasım akşamı Stage Pass organizasyonuyla Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Grubun müziği folk'tan blues'a, klasik müzikten progresif rock'a uzanan geniş bir yelpazede şiirsel sözleri ve tiyatral sahne performansları ile birleşiyor.

Brit ve Grammy ödüllü İngiliz kökenli efsanevi grup Gorillaz 14 ve 16 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Bonus Park Ormanı'nda sahne alacak. Gorillaz konserlerinde Feel Good Inc., Clint Eastwood, On Melancholy Hill gibi unutulmaz parçalarının yanı sıra 2026'da yayınlanacak ve Idols, Johnny Marr, Anushka Shankar gibi isimlerle işbirlikleri olan yeni albümü The Mountain'dan şarkılarını da seslendirecek.

Grammy ödüllü caz vokali Gregory Porter pozitif müzik organizasyonuyla 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'na geliyor. Samimi sahne enerjisi ve güçlü yorumuyla her konserini unutulmaz bir deneyime dönüştüren sanatçı bu kez İstanbullulara müzik dolu, keyifli bir akşam yaşatacak. Porter, zamansız parçalar ve sevilen şarkılarından oluşan zengin bir repertuarla sahnede olacak.

0: Lütfen Rocco, ben almadım.
1: Boş yapma, söyle.
2: Seslendirme kadrosunda Mark Ruffalo ve Lawrence Fishburne'ün yer aldığı merakla beklenen animasyon filmi Gatto 5 Mart 2027'de gösterime girecek. İzleyicileri kedilerin hüküm sürdüğü Venedik'in yeraltı dünyasına götüren filmin ilk fragmanı sinema severlerle buluştu. Filmin konusuna gelince, İtalya'nın kanallarla çevrili şehri Venedik'te yıllarca hayatta kalma mücadelesi veren Nero, yerel kedi mafyası patronu Rocco'ya borçlanır ve kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur. Kurtulabilmek için beklenmedik bir dostluk kurması gerekecektir.
1: Nero, odaklan.
3: Affedersin.
1: Oo, benim olsun.
3: Ben de yapmak istiyorum.
4: Hayır, affedersin.
1: Oo, nefret ettim.
3: Tut şunu. Benim, o benim.
2: Ridley Scott'ın 2005 yapımı kült filmi Cennetin Krallığı'nda yüzü tamamen gümüş bir maskeyle kaplı olan ve ismi filmin jeneriğinde dahi geçmeyen Gizemli Kral'ın arkasından 4 kez Oscar aday gösterilmiş bir aktör çıktı. Filmin jeneriğinde adı yer almayan ve de yüzü bir kez görünmeyen o aktör Edward Norton. Kudüs'ün Cüzdanlı Kralı 4. Baldwin karakterine hayat vererek filmin en bilge ve kilit figürünü canlandıran Norton, başta yoğun çekim takvimi nedeniyle rolü reddetti. Ancak Ridley Scott'ın tüm sahnelerini 2 hafta içine sıkıştırma sözü vermesiyle kabul etmişti. Kendisini hiçbir zaman ana oyuncu kadrosunun bir parçası olarak görmediğini söyleyen aktörün kendi isteğiyle adının jenerikten çıkarılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

0: Vizyoner yönetmen Ridley Scott'ın 28 Ağustos'ta gösterimde olacak Köpek ve Yıldızlar filminden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce gibi oyuncuların paylaştığı film, hayatta kalmanın bir içgüdü, insanlığın ise bir seçim olduğu kıyamet sonrası bir dünyaya izleyicileri davet ediyor. Film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada verimli ama izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesine odaklanıyor.
1: The world that was doesn't exist.
2: It's just us trying to hold on to what was.
1: Right out there,
2: kill or be killed.

0: There's a new bunch in town. They're going after everything that's left. What do you expect to find? Something better than this.
1: The dream.
2: Shoot the roof!
3: Marvel Sinematik Evreni'nin tarihindeki en büyük kalabalık kadrolardan birini bir araya getirecek olan Avengers Doomsday, şimdiden 32 oyuncunun katılımıyla hayranların dikkatini çekti. Kadrodaki karakter çokluğu sinema severlerde heyecan oluştursa da bazı kahramanların hikayedeki ağırlığının diğerlerinden farklı olacağı düşünülüyor. Marvel Stüdyoları Başkanı Kevin Feige'in son açıklamaları, evrenin en küçük kahramanı Ant-Man'in yeni Avengers filminde oldukça kritik ama bir o kadar da hüzünlü bir dönüşüm geçireceğini gösteriyor.
4: Smart choice. He actually listened for once. Under the door.
5: Okay, where to now?
4: Hang tight.
5: Oh, God.

Aydın Söke de popülerlikten uzakta kalmış, İtalya köylerini anımsatan tarihi bir köy var. Eski Doğan Bey Köyü. Didim ve Söke arasında yer alan köy, tarihi ambiyansıyla, aslına uygun restore edilmiş evleriyle, yemyeşil doğasıyla ziyaretçileri kısa zamanda etkisi altına alıyor. Dilek Yarımadası, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde yer alan eski Doğan Bey Köyü, Kurtuluş Savaşı sırasında mübadele sonucunda Yunanistan'a göç eden Rumlardan kalma bir köy aslında. Köyde bulunan konut, dükkan, hastane ve çeşme gibi yapılar, geç Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıtıyor. Taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri görülmeye değer bir açık hava müzesi gibi. Rengarenk çiçekleri ve yemyeşil ağaçların doğal dekorasyonuyla sokaklarında yürürken adeta eski zamanların nostaljisini yapıyorsunuz. Köy, yürüyüş parkurları, trekking alanları, kuş çeşitliliği, gelişmiş florası ve endemik bitki türleriyle de ekoturizmin geliştiği bir bölge olarak dikkat çekiyor.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Kız peşindeyim.
1: Oo.
2: İş cebi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A Para'da.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen ve niceleri.

0: Sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıklar, şuna bak, daha hazırlanmadım mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru geçireceğiz ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir

0: kazanmayayım. Söyleyin ne olur.
1: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar "Ver elini İstanbul" der.
2: Bir

0: garip sevim.
1: 3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur Görsev Plak adına Kıl Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor plağa transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etmesen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'te birlikte dönemin sosyopolitik

0: Hatta Gencebay ve Gürses'te rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin." der.
1: Yok dizlerimde, ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde, sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde.
2: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

0: thing. I mean, I went back and saw it a second time and felt that I was seeing things the second time through that I'd missed the first time. When I wrote the book, I thought to myself, well, I've written some books and I've gotten this reputation.
1: Korku türünün en iyi yazarlarından biri olarak kabul edilen Stephen King, pek çok kitaba imzasını attı. Kitapları dünyada 350 milyondan fazla satan King'in onlarca eseri sinema veya televizyonda kendine yer buldu. Bazıları başyapıt olarak değerlendirildi. İşte Stephen King'in eserlerinden sinemaya uyarlanan en iyi filmleri. Cinnet sadece King uyarlamaları arasında değil, korku türü içerisinde başyapıt seviyesinde görülen yapımlardan biridir. Yazar Jack Torrance'ın kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.

0: let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in.
1: Esaretin Bedeli. Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Esaretin Bedeli, Stephen King'in Rita Hayworth and Shawshank Redemption isimli kısa öyküsünden uyarlanmıştı. Esaretin Bedeli, Andy ve Red isimli iki mahkumun parmaklıklar ardında kurdukları dünyanın hikayesini anlatıyor.
2: Yürüyün!
3: Bir şey soracağım. Onu yiyecek misin?
4: Yok, hayır yemeyeceğim.
3: Alabilir mi?
5: Evet.
6: Hadi biraz açalım. Bugünkü yemekler güzel ha?
3: Evet. Bu güzel ve oldu.
6: Biraz daha koyar mısın?
5: Tamam.
6: Hey, bu kadar çıkma.
7: Hey, çok acıktım.
6: Hey, bana bir baksana ha. Bence bunlarla koyarım. Çünkü bizi görünüyorum.
3: Teşekkür ediyorum.
6: Bana iki kere fazla vermen lazım.
3: Kaporta dükkanındaki yuvasında yere düşmüştü.
6: Hey, Fred!
3: Uçabileceği zamana kadar ona ben bakacağım. Tamam.
8: John Coffey, eyalet yasaları uyarınca ölene dek vücudundan elektrik geçirilecek. Tanrı ruhuna merhamet etsin.
1: Yeşil Yol, Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Sam Rockwell, Barry Pepper ve David Morse gibi isimlerin yer aldığı film, İdam cezası alan mahkumların son yolculuklarında onlara eşlik etmekte görevli gardiyan Paul'ün anlatıcılığıyla iki küçük kızın cinayetinden sorumlu tutulan devasa cüssesiyle ilk bakışta korkutucu görünen John'un hapishanedeki insanların hayatlarını değiştiren hikayesini anlatıyor.
9: Paul. Söylemelisin.

0: 18 küçük adım.
1: Aa.
0: Dördü. Aşağı bakma. Beş.
2: 1408 adlı filmde metafiziksel unsurlar üzerine yazdığı kitaplarla ünlenen Mike Ensslin, Dolphin Oteli'nin 1408 numaralı odasıyla ilgili şehir efsanelerini duyduktan sonra bu odayı tutar ve mitlerin gerçek olabileceğini birebir olarak tecrübe eder.
0: Tamam, 9 adım. 8. 6. 6. Evet. Nerede?

öldürensiz. David Drayton oğluyla birlikte alışveriş yapmaya kasaba merkezindeki süpermarkete gider. Tam da bu sırada kasabayı içerisinde onlarca farklı türde yaratığın yer aldığı esrarengiz bir sis ele geçirir. Yaratıklardan korunmaya çalışan insanları bölense inançları olur.

Benimle Kal. Film, kasabalarında kaçırılan bir çocuğun cesedini bulmak adına yola çıkan dört yakın arkadaşın pek çok şeyi deneyimledikleri arayışlarını anlatıyor.

Kadim medeniyetlerin beşiklerinden Moritanya, gezginlerin son dönemdeki uğrak noktalarından. Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya, doğanın unsurlarının bir senfonisi gibi adeta.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

Yamal, dünyanın en güçlü buz kıran gemisi. Teknolojik donanımıyla göz dolduran bu nükleer gemi, en kalın ve ağır buzları kırması için mühendisler tarafından geliştirildi. Bu video Mart 2018'de Arktik Okyanusu'nda çekildi. Geminin mürettebatı 7 gün boyunca Barents Denizi'nden Novaya Zemlya takım adaları çevresindeki Karskiye Yamal'la geçti. Kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını gördü, okyanusta mahsur kalan gemileri izledi. Videoda ayrıca 50 yıllık Zafer adlı farklı bir buz kırıcı gemi de var. Efsaneye göre biri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek için burnun üzerine gülümseyen bir köpek balığı ağzı çizmeyi önerdi. Şimdi iki nükleer buz kırıcı geminin nefes kesen yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Bu sporu yapanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Wingsuit'ten bahsediyoruz. Günümüzün en popüler ekstrem sporlarından olan wingsuit uçuşu, adrenalinin en uçta yaşandığı bir spor. Bunun başlıca nedeni sporcuların giydikleri tulumla kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü şart.

0: Şimdi sizleri Fransa Montblanc'a götüreceğiz. 1979 doğumlu wingsuit sporcusu Fred Fugain'in dünyanın en uzun wingsuit uçuşunu yaptığı 3 dakika 5 saniyelik o rekor anlarına izliyoruz.
1: Léger droite. Allez, on glide. On glide.

за то, что... Кто такой? И он что над вас? Вы что, ты? Идем за 20!

İnce Minare Müzesi, Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Keykavus döneminde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından hadis ilmi okutulmak üzere 1264 yılında inşa ettirildi. Aslında kapalı avlulu, tek eyvanlı ve tek katlı bir medrese. Konya'daki İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi, günümüzde kente gelenlerin uğramadan geçmediği bir müze.

medresenin hat sanatının değerli örnekleri olarak kabul edilen yazıları büyük önem taşıyor. Özellikle taç kapısı, yazının yoğun kullanıldığı ender tasarımlardan biri olarak kabul ediliyor.

yapının iç mekanında kullanılan tuğlalar hem dekoratif görüntü sağlıyor hem de statik açıdan fayda sağlıyor. Medreseye adını veren minare bitişiğindeki mescide ait. Bu bölümde hadis sohbetleri gerçekleştiriliyor.

Günümüzde ise medresenin kuzey tarafında bulunan mescitten geriye sadece tuğla örgülü mihrap kalmış. Medreseye ismini veren minarenin kaide kısmı muntazam kesilmiş taşlarla çevrili. Medresenin gövdesi ise tamamen tuğlalarla örülü.

Müzede Selçuklu ve Karamanoğlu devrine ait taş ve mermer üzerine oyma tekniğiyle yazılmış inşa ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi'ne ait yüksek kabartma

yapma rölyefler, çeşitli ahşap malzemeye oyma tekniğiyle yapılmış, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleri ve mermer üzerine işlenmiş mezar şahidesiyle sandukalar sergileniyor.

Yepy Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel olamaz felsefesinden yola çıkmış. İnsan bedeninin yeteneklerini sınırları zorlayarak ve en verimli şekilde kullanıp hızlı ve en etkili biçimde hareket ettiren bir spor türü parkur.

akrobasinin en aşırı haliyle, yani sıçramaların, atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor sadece sokak ve caddelerde yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Serbest akrobasinin eşsiz doğa güzelliği, çöl parkurunu izliyoruz.

Dünyanın en yüksek şelalesinden serbest düşüş deneyimi nefesleri kesiyor. Ormanın derinliklerine gizlenen eşsiz doğa güzelliğinin ekrana yansıyan kareleriyle yolculuğun keyfini çıkaralım.

Serisinin her filmi heyecanla beklenen görevimiz Tehlike, özellikle filmle özdeşleşen başrol oyuncusu Tom Cruise'un aksiyon sahnelerini dublör kullanmadan çekmesiyle hafızalarda yer edindi.

0: Tehlikeli sahnelerde boy göstermeyi seven oyuncu helikopter kullanmak için özellikle ehliyet aldı. Rol yaparken helikopteri kullanan ve yerleştirilen kameraları da kontrol eden Cruise, sonuç olarak soluksuz izleyeceğimiz sahneleri ortaya çıkardı. Şimdi minyatürlerle aksiyon filmi seti nasıl yapılıyor, o soluksuz izlenen demiryolu köprüsünden kaynaklanan tren kazası nasıl oldu, efektlerle izleyelim.
1: Et 30.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan bir Osmanlı Akıncı Beyi, Gazi Evrenos Bey kitabının yazarı Ayşegül Kılıç. Eser, 100 yılı aşkın bir süredir merak konusu olan Osmanlı'nın Balkanlara geçiş ve yerleşme sürecinde kritik rol oynayan Balkan Fatihi Evrenos Bey'in etnik kökenini ve tarih sahnesine çıktığı bölgeyi Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ele alarak okuru aydınlatmayı amaçlıyor. Japon yazar Hika Harada'nın kaleme aldığı Gece Kütüphanesi'nde Akşam Yemeği, hayatında ve kariyerinde çıkmaza giren Higuchi Otoha'nın tesadüfen bulduğu gizemli bir kütüphanede geçirdiği iyileşme, dostluk ve kendini bulma sürecini anlatıyor. Durum romanı tarzındaki kitap, Tokyo Manga Yayın Evi'nden kitapseverlerle buluştu. Sabri Kurban'ın kaleme aldığı Şiirlerim, Yalnızlığım ve Sen, şairin üniversite yıllarından iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini yansıttığı bir şiir kitabı. Aşkın ve hüznünü ağır bastığı kitap, yalnızlık duygusunu ve sevgiliye olan özlemi derin ve içsel mısralarla işliyor. Ceren Yayın Evi imzalı kitabında yazar diyor ki, her yaşam yalnızlıkla başlar, yalnızlıkla biter. Önemli olan ikisinin arasını doldurabilmektir. TK Yayınları'ndan raflardaki yerini alan İsmihan Şimşek'in kaleme aldığı Kodlanmış Kötülük Dijital Kibir, dijital çağın insanı sürüklediği tehlikeleri ve yapay zeka, veri otoriterliği gibi kavramların psikolojik tahribatlarını inceleyen sosyokültürel bir kitap. Eserde okuyucu dijitalitenin kurmaya çalıştığı yeni dünyayı, tek dünya devletini, insanoğlunun hakikati, manayı kaybetmekte oluşunun öyküsünü bulacak. Gemma Lavender'ın yazdığı kısaca kuantum fiziği, evrenin en temel düzeyde nasıl işlediğini anlamak isteyen okurlar için kapsamlı bir başlangıç noktası sunuyor. Literatür Yayıncılık imzalı kitap, Schrödinger'in kedisinden parçacık dalga ikiliğine, belirsizlik ilkesinden kuantum tünelleme ve süperpozisyona kadar modern fiziğin temel yapı taşlarını ilgi çekici sorular etrafında

sistematik bir biçimde açıklıyor. Psikiyatrist Doktor Gülcan Özer'in ikili ilişkilere odaklanan ilk ve kült eseri Herkes Kendi Hayatının Kahramanı, gözden geçirilmiş baskısıyla yeniden okurlarıyla buluştu. Yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan eserinde hayatın, kararların ve kederlerin biricik olduğunu, doğru yaşamın bir kuralı olmadığını, insanın kendisiyle, geçmişiyle ve muhtemel geleceğiyle baş edebilmesinin ön koşulunun kendisini doğru okumaktan geçtiğini anlatıyor.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Samsun 28, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Hepsiburada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağmara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk ya.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmet.

0: noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor günahlarına kefarettir. Ben diyorum ben Firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
1: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
0: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şey de konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz böyle tez canlı hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki bak diyor bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun hasta mısın sen? Ama yok diyor öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim Cenab-ı Hak abi. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa ben hiç isyan etmediğim için belki de beni Gazze'liyle aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
1: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tut.
0: Tam olarak
1: yoksa
0: böyle.
1: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü ya hastalıkların şeysi hep stresten.
0: Elbette stresten.
1: Yani. Hep de, tek kaynak değil ama.
0: Ya burada önemli olan şu. Nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığı. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
1: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
0: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum. Yani apar topar çağırdılar. O Beeple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum o soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var. O kadar acayip tipler var. Niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim ya Rabbi senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim kızmayın bana. Evet. Cemil abi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
1: O kamera. Ha.
0: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
1: Evet yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlık.
0: Yalnızlık.
1: Sürekli stres değil mi?
0: Elbette. Hele benim meslek fotoğrafçılık.
1: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
0: Karışmıyor. Aslında şöyle ilk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Dedim, kardeşim bak benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylem ama çok güzel konuşurum.
1: Telefonlar artık zaten onları
0: aynen
1: direkt
0: öyle
1: yazıyor.
0: Tam olarak öyle yaptık. Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti. Evet. Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil abi ben müdahale ettim sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin. O da duymuş. O da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abi bir getirdi. Benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
1: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri.
1: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bir Z kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir

0: mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle muhatap oluyoruz, hem bilgiyi paylaşıyoruz, hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda, hem bilgi anlamında, bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken, işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
1: Ben şundan şikayetçiyim. Yani bir kere İçerik olarak çok memnunum. Her şey. Evet. Müthiş yani, ne istiyorsan.
2: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyor.
1: Evet, evet. İçerik olarak çok memnunum. Yani acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor. Evet. Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler, geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insanın diyelim ki 100'er yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak, hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
1: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
0: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı.
2: Mesela 3 saniye.
0: Evet.
2: 3 saniyeye düşmüş kaydı.
1: Mesela, evet.
0: Bir hatırlayın.
1: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
0: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
2: intro. Çok güzel.
0: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte atıyorum 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı, o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştı.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğim bir mesaj miktarı var. Evet. Ses, görüntü, harf, müzik, hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp, işte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
2: Buna yani, da kanca diyorlar.
1: Ha?
2: Buna evet, da kanca diyorlar.
1: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
0: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
1: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey 20 dakikada.
2: Veya partiki yapıyor. Evet. Anlatsın, partiki yapıyor. Ya,
0: dinliyorsun.
2: Şunu anlatsana ya. Mi? Adamın sayfasına git. Onu bul.
1: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani bence sorun orada başlıyor.
0: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
1: Ben çok seviyordum onu.
0: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
1: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
0: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
1: Yani buradaki şey, çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
2: Ama Cemil abi bak, şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin
1: karar biraz. Veriyorsun.
2: Evet. Evet. Peki bu kararı sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeye tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
1: Ya anlıyorsun zaten.
2: Anlıyorsun. O. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
1: Türkçe'de sonda.
2: Türkçe'de sonda. Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
1: Yani,
2: ama İngilizce'de
0: sonunu da kıvırabilirsin mesela.
2: Başında anlıyorsun.
0: Sonunu değiştirebilirsin.
2: Ve bunları onlar icat ettiği için bak çok iyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
0: Evet.
2: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok sondan değil. Türk şeyi algılama olarak
2: değişti.
1: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
2: Daha zor.
0: Tabii.
1: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin.
2: Ama
1: geri
2: peki,
1: başla birleştireceksin.
2: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
0: Tamam.
2: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda
1: kazanıyor. Yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı
2: daha
1: oluyor. Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de.
2: Evet.
1: Yani
2: evet,
1: bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
2: maalesef
1: var yani.
0: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
1: başını
0: şeyi
1: başını dinlediğin zaman anlıyorsun.
0: Evet, anlatman gerekiyor ama bizde ya biz de hani lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıplıyorlar.
2: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
0: Yani.
2: O bundan
1: geliyor. Ben onu çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla,
2: bizi ölçülerle tam şey yapıyor. Camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin.
1: Yanımda falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
2: Valla.
1: Daha doğrusu fotoğraf resim.
2: Fotoğraf, eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben İki engin var bende. Bir seküler bir engin. Sonra muhafazakar engin. Hatta şöyle, bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
1: Bu en net resim. Çekilen en net resim.
2: Biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha, bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey
1: duralım
2: anlatmam lazım.
1: Evet.
2: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
1: Evet.
2: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil ben yaptım onu Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
1: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
2: Evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
1: Devam edelim bakalım.
2: Ha bu da mesela.
1: Bu mesela kaç xx bir zoom'la çekilmiş bu? Bu ya, bayağı bir
2: Cemil
1: zoom
2: abi,
1: var orada.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Yumen Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
1: Tabii.
2: Abi geniş açı lens o anda orada olmak. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
1: Bu geniş açı işi değil ama bu da.
2: Bu zoom. Orada işte benim hani nasıl diyeyim bunu nasıl anlatabilirim?
0: Bu telefonla çekilmiş.
2: Değil değil.
1: Yok yok. Bu makine bayağı var zoom elimde. Var orada yani. Çekemezsin.
2: 35-350 bir lensim var. Eski bir lens. Biz çevrede problem yok. Makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmeden, görmezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina. 350 milim lens. Yani saklayamam. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada. Ya bu gece lambası mı? Bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana. Düz namazdan sonra koşarsan bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
1: Onu abi, hissettin yani.
2: Vallahi billahi. Gittim oraya. Önümde bir sürü polis var. Ben çıkartsam bela. Allah'ım sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Her sene haçta
1: bu işi yakalamaya mı?
2: O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ayı fotoğrafı var bende.
1: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
2: var? Var abi.

0: Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyonu değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı.
1: Galata
0: çünkü...
1: Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan.
0: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
1: Ne canı istiyor ya.
0: Kimse adam sormadı bana. Soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim. Bak dünyanın en güzel yerinde. Ben de şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki sadece burada biraz havanın nemsiz,
1: evet,
0: tozsuz, bulutsuz olması gerekiyor ki şeyi çekebilelim.
1: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
0: Yok.
1: Bunlar dijital.
0: Yüksek enstantane. Yok yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
1: Gidiyor zaten ya. Çünkü gittiği için tabii, kayacak tabii, değil mi?
0: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya gördün. 1 santim sapma elinin sapması
1: tabii.
0: 100 bin kilometre yapıyor.
1: Tabii, tabii, aynen.
0: O kadar mesafede.
1: Şimdi,
0: çok zor.
1: Şimdi
0: çok
1: yeni
0: zor
1: teleskoplar bu. Var.
0: Gördün mü?
1: Takip
0: tane,
1: ediyor onları hiç. Şey
0: şu yani. Kadar bir alet
1: evet,
0: yapmışlar.
1: O kadar bir alet
0: alacağım
1: yapmış.
0: Ben onu Japonya gidince. Çok acayip bir şey.
1: O şey yok. Ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
0: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
1: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak
0: süper.
1: Kendin çekip ne
0: bak,
1: yapacaksın? Tamam. Orada
0: bir.
1: perspektif yok
0: bak,
1: yani.
0: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat? Oğlum dedim 1 milyon tane var bu fotoğraftan aynısında. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
1: Oo hepsi aynı.
0: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim?
1: Bilmiyorum
0: bak abi. Şimdi
1: tamam,
0: şu bilmiyorum. Anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
1: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
0: Yok yani teleskop çünkü... zor ama o alet efsane.
1: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var. Yani oturup bilmiyorum ben.
0: Bozma
1: yani...
0: şimdi beni ben alacaktım onu
1: bu,
0: haklısın.
1: Değil mi? Galiba, bu.
0: Ha bu.
1: Evet bu aynen. Tabii ya.
0: O anda oradaydım abi.
1: Tabii.
0: Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte nasip mesleğe yanımdaydı.
1: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
1: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
2: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
1: güvenlik sorunu.
2: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
1: değil. Onu
2: noktalarda problem açabilir
1: onu
2: başımıza.
1: Onu meslek erbabına bırakalım. Bir şey otomatize eden düşünsün. Biz
2: evet.
1: İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
2: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar. İşte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle. Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan.
1: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
2: Evet. Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var.

0: Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum, diyelim ki ben gribe yakalandım, bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek. Belki sizin
1: onu
0: için
1: zaten başladılar ya, materyaller yani evet. İstenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan hak edemediler daha.
0: Ya aslında şöyle,
1: tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
0: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplamanın yıllar süreceği, tamam, işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
1: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebilir. Ya
0: şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi. Uçuk kaçık
2: benim
0: söylemler.
2: Benim hastaldı abi.
0: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey
2: gibi değil öyleler.
0: Yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan denkleminde.
1: İyi fütürist. Üçkağıtçı değil. İyi fütürist. Geleceği bilen adam yani.
0: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıkları için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine başlıyorduk.
2: Başlamış olmamız lazım.
0: Başlamış oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı işte bu yıllar için. Yani 2020'den sonra diyorlardı. Ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani biliyorsunuz. Evet. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim. Genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Asıl korkmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemi yaşatan...
2: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
1: Niye açsın?
2: Hayır, kafası attı.
1: Niye atsın kafası?
2: Hayır ama şöyle fitristik düşünüyorum.
1: Yani insan değil o. Yani insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
2: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
0: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam... geliştiriyorlar.
2: Evet, geliştiriyorlar.
1: Şu anda bırak yapay zekayı. Gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
2: Üst level ama.
1: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrol dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa... Çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan başka bir insan.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Başka bir insan. Yani
0: onu da zaten yapıyorlar ki işte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan da yapıyorlar.
2: Aynen öyle.
0: Ve yapay zeka ile beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya biliyorsunuz. Onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
1: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
0: Evet. Mesela diyelim ki siz Topkapı Sarayı'nın bakın yoğunluk haritasına. İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
1: zaten
0: çok bomba atıldı.
1: Yoğunluk haritaları falan da geçti artık. teknoloji onu da geçti. Şu

0: Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Hı hı. Bu 300 tane uydu mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına lüzum yok. Direkt
1: orijinalini görüyor.
0: Direkt görüyor yani. Artık ya, şu anda o hale geldi zaten. Yani
2: geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki Wi-Fi'da 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya, evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde
0: evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
2: 3 boyutlu
0: duvarın
2: hale getiriyorsun.
0: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
2: Evet.
1: Bu iyiymiş.
0: Çok acayip bir şey.
2: Ve açık kaynak kod olarak.
0: Açık yani, şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
2: Yani
0: evdeki Wi-Fi'ye giren birisi, hı-hı, evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
2: Kaç kişi olduğunu
0: kaç kişi var, yan yana mı oturuyor?
1: Bunu görüntüye çevirirsin.
0: Ha?
1: Bunu görüntüye
0: çeviriyor zaten.
2: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği zaman bambaşka
0: zaten,
2: bir şey dönüştürebilir yani.
0: Dalga gidiyor, yansıyor.
1: Yarasa mantığı işte. Evet.
0: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
1: Sonar
0: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
1: Evet.
2: Ama yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Ve biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece
1: aynısı
2: işte
1: vardı.
2: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı, kimse bilmiyordu. Ama şu an
1: anlık olarak görüyoruz.
2: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyan, ateist, yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta ve hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
0: ama
2: kadar çok güçlü bir ses oldu.
0: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var. Evet. Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada, hı hı, onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
2: Evet.
0: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi. Hı hı. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
2: Sadece
0: yani
2: bilgi
0: ne
2: değil.
0: Yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Hı hı. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde evet, değil zaten.
2: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o dönemde? Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıklar da alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
0: i̇şte
2: bakmak lazım.
0: İşte o zaten duygu. Yani bilgi derken ben orada o şeylerle, sıfırlarla, birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor, sana tabii, nefret tabii de veriyor, içinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde. Yani nefret evet veren bir şeyi, hı-hı, kapatmak bizim elimizde, seyretmeyeceksin kesinlikle yani. Bu kadar basit.
2: Ama iyi şeylerinde oluyor mu dersiniz? Kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüz. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş durumda. Evet. Mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da videoları. Milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
1: Şimdi anladım. Yoksa
2: yani müthiş bir şey var. Etkileşim var. Yani bakın Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın. İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz. Türkiye'yi tanıtamıyor.
0: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin. İşte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın. Konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
2: Evet.
0: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
1: O kadar güzel yere geldin ki bak Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak ben buraya geldim. Ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan

0: haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
1: Sen bir yere gideceksin, drone burada çekme.
0: Çekme.
1: Ya drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşılacak.
0: Şu cadde var ya, ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Ne yaptı? Zabıta geliyor. Ne oldu ceza? Niye? Yasak. Ya arkadaşım bak, bu dünya cümle bir marka. İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
1: Zorlaştırmamaları yani? Lazım. Ya kediler evet. Kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
2: Ya bürokrasiyi arttırması. 3 yıldır katıldım yani, farklı kanalda katıldım. Birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın yani Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar. Yani insan
1: ya bir şey yapmaya lüzum
2: yeter
1: yok
2: yani.
1: Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
2: Yani.
1: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin, kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
2: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte benim kedilerimi toplasak, mamalarımı vermesek.
0: Tek sevmediğim nokta, mesleki olarak söylüyorum. Kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ederim.
1: Yeter artık değil mi?
0: Ah, buraya geldi yani. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var
1: ya arasında. Kediyle yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
0: Çok.
1: Yani o yüzden yeni tanıştıysa kediyle veya kedisi yoksa.
0: O çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
1: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
0: Ben oradan gelmeyeyim.
1: Oradan gelmesin değil mi? Karanlık odalar
0: evet,
1: vardı.
0: Evet, evet.
1: Siyah beyazları şeyler.
0: Agrandizör.
1: Agrandizör. Renkliler gene giderdi, makine de basılırdı galiba
0: tabii, tabii.
1: Değil mi?
0: Aynen öyle abi. Çok ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
1: Öyle mi şimdi, onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca şimdi
0: sana pixel, bir şey anlatayım Cemil abi.
1: Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
0: İddia ediyorum evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır.
1: Var.
0: Dolabın içinde orada burada. Hatırla abi, kaçlık film takıyorduk
1: 36'lık.
0: Ona? 36. Peki 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek,
1: 30 tane maksimum.
0: Sakla. Bir olay daha olacak, onu çekeceğiz.
2: Evet.
0: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı, alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin ya. Diyor.
1: Tamam.
0: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
1: Ya ona bakacak olursan, bir şey araştırmak için otobüse binip
0: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi billahi.
1: Şimdi internete yazıyorsun, geliyor. Şimdi hani
0: abi bak, burada önemli olan şu.
1: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya, gelsin güzel.
0: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam, sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani. Eski fotoğraflar. Bak benim sergide, Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
1: ama
0: ki.
1: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde
0: evet.
1: vardı. Bunu çekmeyi biliyordu zaten.
0: Hepimiz, evet.
1: Şimdi hiç çekmeyi bilen, bilmeyen herkes çekiyor.
0: Tamam, ne oldu?
1: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle, yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa, bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir.
0: Tamam
1: değil mi?
0: Ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
1: Tamam, yani çok
0: kalite arttı abi.
1: Artıyor işte
0: çok,
1: yani.
0: Ben bence çok sağlıklı bir şey yani.
2: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte evet. Eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar ve onların
0: abi,
2: hikayeleri.
0: Süper yere geldin. Anlat.
2: Yani hikaye olmazsa satmaz o.
0: Anlatmam lazım bunu. Var müsaade?
1: Tabii ki.
0: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim, pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Ya şeye geldik abi. Ascon Gazze yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayede de dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf.

0: Fotoğraf satan adam ünvanını aldım. 1 milyon 750 bin liraya satıldı fotoğraflarım. Ve parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada o müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani ağaç çıkarttırmaya çıkacağız. Ben de şimdi para gazı yetecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500 binden başlamanız lazım dedim. Abi başladım müzayede. 550, 600, 650, 700, 750'de ASKON başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makine. Makinaları ben aldım. Sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım makinenin
1: makine geldi öyle.
0: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
1: Daha iyisi geldi.
0: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını şey tespit ettim. Hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
1: Fotoğrafların yanına koyuyorsun. Makine, bununla çekildi.
0: Bununla çekildi diye.
1: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok, böyle bir imkan yok.
0: Var. Hala yıkamacılar var.
1: Mı hala?
0: Ama abi çok kanserojen ürünler onlar. Banyosu bilmem, maskeyle çalışman lazım.
1: Banyo değil
0: lazım.
1: De ne bileyim ben, normal bir tane.
0: Sirkeci de var hala.
1: 100 asa ve 400 var, asa var. Falan alıp.
0: Pozitif de basan var, diye de basan var.
1: Var mı?
0: Var, var abi var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı. Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
1: Bir makineler var. Takır takır takır basıyordu. Ha, negatifleri basıyordu.
0: Var, sirkede çok az yerde var ama var hala.
1: Ama sen hiç yapmıyorsun artık.
0: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
1: belki
0: değil.
1: Belki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
0: Evet.
1: O resmi böyle canlandırıyor.
0: Ben çok yapıyorum onu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
1: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor. Değil
0: 15.
1: Mi? 15'e çık. 15,
0: evet.
1: Para çok para verirsen.
0: Evet. Güzel söyledin. Evet.
1: Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
0: birleştiriyorsun.
1: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
0: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya haberi sapıtıyor. İstediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Yani öyle yürüyeceksin böyle. En sonum ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
1: Anladı mı orada?
0: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun, film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
1: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
0: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
1: yani
0: lazım.
1: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
0: işi biliyor olman lazım abi.
1: Ya burada lensin kameraman arkadaşın şey işi.
0: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
1: Seçiyorsun.
0: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun onu. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani ki bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
1: Yani. 30 kredi. Bir de dronlar giriyor işin içine.
0: Onu gördün mü?
1: Yok görmedim.
0: Abi, abi bak. O haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone'u şu gördüm. Yap diyor.
1: Evet,
0: abi evet. Bir uçuyor drone.
1: Evet, evet.
0: Sana yemin ederim süper hata. Sıfır hata. Pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bunun işin.
1: Ne?
0: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinal. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
1: gidecek.
0: Ben
1: onu biraz daha fütürist şey yapayım.
0: Dinleyelim.
1: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
0: Evet.
1: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
0: Tamam.
1: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben
0: Abi biz
1: ya
0: başka...
1: Daha iyi yapacak yani mesela.
0: Yapacak ama ruhu olmayacak.
1: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan...
2: Pazarda organik yumurta gibi doğru söylüyorsun aslında.
1: Ama o

0: işini görmek için evet. ve iyi görmek için doğru. gidip yani bir bilgi al şeyse. Abi
1: şu anda mesela portre inanılmaz bir yere gelmiş durumda ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani her
0: 15
1: açı,
0: saniyeliklerdeki karakter devamlılığı.
1: Aynı inanamazsın devamlılığı. Önceden tanıtıyorsun kendini. Sağından solundan fotoğrafını veriyorsun. Bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan yani fikrin varsa yani baş plan ne, dis plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları abi
0: oturduğun yerden hiç, bayağı film yapabilirsin.
1: Hem
0: yani,
1: de ne film mi? Yaparsın.
2: Yani, ha? Ama şu olmayacak bakın yani mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
0: Oo, haberleri.
2: O değişmeyecek.
0: Yok yok yok.
2: O insan bak, olacak.
0: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o. En
2: hayır,
0: kolay
2: şu anda da
0: şey
2: bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya yani mesela şeyler çıktı bir dönem ya yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalar.
1: Tuttu
2: tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet. takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet ortada bir tane fenomen var. Gerçek şimdi, insan gibi ama insana dair insan iletişimini
0: kesinlikle... Siri'ye aşık olan tipler var.
2: Buradaki, çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir, milyonda bir falan var yani.
0: Buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: Aşık da olur. Kumar şey düşer. Suç da işler. Yani yapay zeka bu çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay gerçekle karşında yapay zeka olmaması zaten.
2: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
0: Ya o hata şimdi...
2: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
0: Yok bilerek hata yapmıyor ama...
2: Yok bilerek yapıyor.
0: Bir algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
1: Şimdi, yok o da yok. Yok. İstersen iptal ediyorsun.
0: Ama söylemezsen iptal yağ çekerek evet, var.
1: Hep yağ çekiyor. Haklısın.
0: Yağ çekiyor. Şeyi,
1: ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya saçma.
2: Çünkü her hata veya her gerilim yani her hata her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın. 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor ya yazı karakterini bozuyor ya başka bir şey
1: Deniz
2: yapıyor.
1: Abi benim
2: ve
1: kızımın...
2: Eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
1: Deniz abi benim
2: ve
1: kızım
2: işte yapıyorlar.
1: Nasıl davrandığını görsen kızım sen psikopat mısın ne biçim konuşuyorsun ya yapay zekaya emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
0: Hayır bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
1: Ha bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi ben teşekkür
0: yani
1: ediyorum.
0: Yok çünkü yani boş yere şey kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
1: O devam
0: bir
1: edecek.
0: Bir şey değil derken bilmem ne kadar elektrik su gidiyor, yakıyor. Evet. Nükleer santrallar kuruluyor. Evet, evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. direkt
1: emredeceksin.
0: Direkt söyleyecek evet. yani.
2: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlar herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
1: onu yapıyor. Aynı abi yani aynı.
2: Onu veriyor
0: baktığın. Dolayısıyla baktığı... o yanlış. Hani yapay zeka sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
2: Yok.
0: Yani... Neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar
1: nasıl soracağın da önemli elbette.
0: O işte filmde mesela yürüyüşü yakalamak evet. o bir iş yani. Ona
1: biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini bunu anlatabiliyorsan ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
2: Evet.
1: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
2: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
0: Onlar da sorun değil.
2: Onlardan sonra daha da

0: şu anda
1: şimdi iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
0: Şeyin sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela. Video içerikleri de var, hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. Hı. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
2: Hakikaten çok hızlı geçti.
0: Çok hızlı geçti. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere diyoruz. İnşallah. Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Samsun 28, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

Kale Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alan.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 lira. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
3: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
3: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
3: Kimsin oğlum sen?
1: Roket bizde Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de Ağparada.
0: Genel izleyici için uygundur.

inanılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baran ise dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde

Gül'de, Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandığımda Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında

Nisan, Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kastım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canı Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem sevdiğim.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratay Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Samsun 28, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi?

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde indi düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Hop! Teyze! Teyze! Teyze! Ya sen niye kendi başına bu kadar poşet taşıyorsun? Versene bana.
1: Sağ ol oğlum. Allah sevdiğine bağışlasın yavrum.
0: Amin, amin. Yok mu kimin cinsen torun torba? Torun diyorum, yok mu, yok mu? Gel tamam, gel gel. Asansöre kadar ben taşıyayım, gel. Gel teyzem, gel. Taşıtır mıyım sana bunları ben ya? Abi iyi günler.
2: İyi günler.
0: Ya 102 numara kaçıncı kattadır acaba?
2: Vallahi 21 veya 22 olmalı.
0: Sağ ol abi.
2: Yalnız asansörler bozuk.
0: Asansörler mi bozuk?
2: Hı, kolay gelsin.
0: Asansörler bozuk diyor.
1: Efendim?
0: Of of of of of. Senin ev kaçıncı katta teyzeciğim?
1: Efendim?
0: Ev diyorum ev. Kaçıncı katta oturuyorsun?
1: 25 oğlum, 25.
0: 25 mi? Bir kapıyı açabilirsen teyzeciğim. Kapıyı, kapıyı. Sağ. Asansör çalışmıyor dediler, duydun değil mi?
1: Olsun.
0: Ha, duyuyorsun yani.

0: oğlum. Merdivenler burada.
1: Hem 25. katta oturuyorsun hem merdivenler şurada diyorsun teyze ya. Gel teyzeciğim, gel, geç. Geç. Ya şimdi beni yanlış anlamasan, sen belli ki biraz ağır çıkacaksın burayı. Ben hem pizza kutusunu teslim edeyim, hem torbaları senin kapına bırakayım, olur mu?
0: Peki evlat.
1: Allah Allah.

0: Teyze Allah aşkına biraz yavaş ya. Başladı yine. Efendim Mert.
1: Gürbüz abi. Yarım saat önce müşterinin izinle basmışsın ama hala sipariş teslim etmemişsin.
0: Bir daha ararsa de ki. Yarım saat 45 dakikaya oradaymış.
1: Hayırdır abi, neredesin ki sen?
0: Oğlum sana ne ya? Merdiven çıkıyorum, hadi nefes olurum, kapat.

0: Ablacığım pizzanızı getirdim.
1: Neredesin sen?
0: Asansörümüz şey oldu ben.
1: Aa, bu ne bu? Buz gibi olmuş bu pizza.
0: Ablacığım ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. O yüzden yolda soğudu. Bir mikrodalga fırınınız varsa atın, 2 dakika çevirin, sıcacık yersiniz.
1: Ne yapalım, öyle olacak artık. Ne kadardı?
0: Post makinesi söylemiş miydiniz?
1: Evet.
0: O zaman şöyle yapıyoruz. Bu bizden ikram. Geç kaldık, özür mahiyetinde. Afiyet olsun.
1: Ama olur mu öyle şey canım? Alır mısınız şu ücretinizi?
0: Ablacığım mağdur oldunuz işte. Müessesemizin ikramı olsun. Bak daha ben bu teyzeyi bırakacağım. 4 kat yukarıya çıkacağım ya. Özür mahiyetinde kabul edin. Bu bizden. Afiyet olsun. Allah'ım. Gel teyzem, gel.

0: Yarın unutma, Berin Hanım Ado'ya geliyor ha.
1: Aha, tamam.
0: Ona göre.
1: Aa, Gürbüz Bey. Gelebildiniz mi? Ay vallahi o kadar yoğunluğunuzun arasında beni hatırlayabilmenize çok sevindim.
2: Aşkım şu bey laflarını bir bırak artık ya. Emmak sana pizza getirdi.
3: Çok romantiksin. Pizza mı getirdin? Millet de Fransalardan parfüm yollar.
2: Ne parfümü ya? Yine o lavuk mu?
3: Neyse ben gidiyorum.
1: Kuzenin işte Uğur. Arada yolluyor öyle bir şeyler.
2: Ya bak o Uğur'u var ya. Bak gideceğim o Fransa'ya bak.
1: Gürbüz saçmalıyorsun, farkındasın değil mi?
2: Ya bu lavuk seninle evlenmek mi istiyor? Hayırdır böyle parfümler marfümler? O buraya bir gelsin var ya, bak ben ne yapacağım ona?
1: Evet Gürbüz, benimle evlenmek isteyen biri var. Evet prestijli, kariyerli, AB pasaportlu. Ama önemli olan benim ne istediğim değil mi Gürbüz ha? Değil mi?
2: Şşş, bir dakika. 9 ay üst üste yine elemanı. Teslim edilen 20.000 tane sipariş. %100 müşteri memnuniyeti. Artık burada çalışmanı istemiyorum Aylin. Hem müdür olmama da çok az kaldı. Bak ikimiz de çok yorgunuz. Hem gece tartışmayalım. Hadi seni eve bırakayım.
1: Tencere gibi çevirme beni Gürbüz. Olmuyor işte Gürbüz, yapamıyoruz. Olmuyor yani. Benim ruhum da bedenim de yoruldu. Yürütemiyoruz biz bu işi. Sen de görüyorsun. Neyse. Eve bırakmayı akıl ettiğin için çok sağ ol.
2: Hadi Allah'a emanet. Alo.
4: Abi.
2: Efendim Mert.
4: Mahallesine gideceksin abi.
2: Mahallesi neresi ya?
5: Telleri geçtikten sonra. ...20 metre ilerle. Orko'yu da geç. Yeşil renkli Jamaika bayrağının ortasındaki kırmızı butona bas. Lan Mert sen beni tezgaha mı getiriyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oho.
5: Selamünaleyküm birader.

0: $60 getirdim.
1: How much money?
0: Money 60 money.
1: What the?
0: Ulan öyle 60 diyorum, 60. 60 money, 60. Oo, ne oluyor lan içeride? Party hard diyorsun.
2: Yeah, yeah, very hard.
0: Twerk mu work?
2: Yeah, come on man.
0: Come on, vallahi bir 5 dakika uğrarım hocam. Pizzalar benden, me, me, pizzalar me.

0: arkadaş bu pizza ya.
1: Alo, kime diyorum kardeşim?
2: Ablacığım bak asansörünüz çalışmıyor. Ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. Yolda soğudu işte ya. Bir mikrodalga fırınım varsa 2 dakika çevir, sıcak sıcak yersin yani.
1: Ne diyor lan bu?
2: Bak ben daha bu teyzeyi 4 kat yukarıya bırakacağım, anladın mı? 39.90.
3: Efendim babacığım.
4: Araplardan iş aldık. Tam 10.000 parça hava ifşek patlatacağız.
3: Evet babacığım, ben de şimdi ofiste tek tek sayım yapıyordum.
4: Kızım üzme damat. Yoksa Dubai'de hava ifşeklerle sen de patlatırım. Senin gibi bir adama kızım işi katlan.
3: Evet babacığım, benden de hürmetler. Saygılar sunuyorum babacığım. Ulan dar attınız be. Babası bir yandan, kızı bir yandan. İsmet, ben sana demedim mi oğlum, ararsa toplantıda dedi ya. Beni niye bunlarla muhatap ediyorsunuz oğlum?
2: Evlilik çok zor iş aga. Ben sana söyleyeyim. Bir de bunun adam iç güveysi tipi var.
5: İç güveysi derken?
2: Arkadaşım geldin, rüzgarını yaptın, şovunu yaptın. Tamam, bir şey demiyoruz da biz de burada para bekliyoruz yani. Teneke miyim lan ben?

0: kimsin oğlum sen?
1: Roket bizde gürbüz. Sen?
2: Çaban, Çaban diye kişnediniz.
3: Aptal herif! Bu ne biçim rüya?
2: Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya.
3: Hayvan herif! Ah!
4: Senin Feral, galiba.
1: Buradayım abi, gel. Orada mısın?
3: Sofrayı kurmak senin işin değil mi?
1: Açık hava sinemasına devam diyorsun.
5: Haydi hadi.
2: Nesi var gayet iyi.
1: Pizza getirdim oğlum. Oo!
5: Oha ya, yanağını doldu ya.
1: Bir şey olmadı Ferhat, çarptım.
5: Çarptın mı? Tokatlamışlar seni be abi.
1: Moralim çok bozuk Ferhat. Yine ailen, yine kavga, hep kavga.
5: Yine kıskançlık durumları değil mi abi?
1: Oğlum 35 cevapsız arama nedir ya? Ya dükkandan beni bu kadar aramıyorlar.
5: Ya yemin ederim senin bütün gün neler çektiğini anlamıyor abi.
1: Kız delirdi delirdi.
5: Abi bu işin bir yolu var. Ver telefonunu. Ver ver.
1: Ne saçmalıyorsun ya?
5: Evet. Geç abi şöyle. Geç geç geç.
1: Ulan yine antin kuntin işlerle uğraşıyorsun var ya.
5: Abi olayımız şu. Her fırsatta basıyoruz kayda.
1: Ondan sonra da Instagram fenomeni oluyoruz.
5: Abi bir dakika bir dinle. Her fırsatta çekiyoruz. Onu da yengeye gönderiyoruz. Öyle Instagram'a falan atmıyoruz. Böylelikle senin ne şartlarda çalıştığını, her gün neler çektiğini anlayacak abi.
6: Selamünaleyküm Ferhat. Gürbüz kardeş merhaba. Ya araba tekleyip duruyor ya. Bana bir takviye kablosu versene, müşteri de var içeride, rezil olduk valla.
5: İki dakika bekle abi. Geliyorum.
1: Ne müşterisi abi ya, sen ne iş yapıyorsun şu anda?
6: Korsan taksi. Elit korsan.
1: Elit korsan. Üniversitenin orada korsan kitap satıyordun. Sonra gittin korsan CD'ci açtın. Şimdi elit korsan diyorsun ya. Ya sen Karayipler'de mi doğdun abi Allah aşkına ya?
5: Korsan evlilik de var Nihat abi de.
1: Ha buyur.
6: Ya oğlum o öyle değil ya. Türkiye'de kalması gerekiyordu, yardımcı olduk. Bir işe yaradık işte.
1: İşe yaradık diyor ya.
6: Şu kalıbınla dayak mı yedin lan sen?
1: Yo. Çarptım ben suratımı. Aa, Ferhat biliyor, sor Ferhat ha.
5: Çarpmışlar abi.
6: Ya Ferhat bunun biraz kısası yok muydu ya?
5: Abi kablosunu buldun, kısasını arıyorsun ya.
6: Hadi ben kaçtım.

0: Evet abi. Getir ha.
1: Evet, getirmeyip ne yapacağım ben bu kabloyu? He? Allah Allah. Oğlum ne yapıyorsun sen hala ya?
0: Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Kaydediyorum. Basıyorum. Gitti.
1: Oğlum gerizekalı mısın? Aylin'e niye gönderiyorsun?
0: Abi işte yengeye gönderdim uygulamalı olarak.
1: Al işte mavi tik oldu, gitti bile.
2: Ama tek değil duruyor. Bana bir takviye kablosu versene Ferhat. Oğlum bunun daha kısası yok muydu lan?
3: Bu ne be? İşe yaramaz.
1: Aynı şeyler işte. Kavga ettik anne. Kavga ettik.
4: Oğlum normal. Ama sen de kızı anlamaya çalış biraz. Bak 3 senedir kendi aranızda sözlüsünüz. Daha işin de oturmadı yerine onun için.
1: Oturacak anne. Oturacak. Birkaç ay müdür olacağım. Nasıl çalıştığımı görüyorsun. Akşama kadar bir oradayım bir orada.
4: Ya doğru söylüyorsun. Aç bir ilaç, bir oradasın bir oradasın. Süzüldün oğlum süzüldün. Kahvaltı da yapmıyorsun.
1: Anne ben mi süzüldüm? Ben de 8 aylık fazladan stok var ya, zor günler için biriktirdim ben. Ben çıkıyorum.
4: Kahvaltı yapmayacak mısın?
1: Yok anneciğim, çıkmam lazım.
4: Bekliyorsun, hemen geliyorum.
1: Bekleyeyim anne. Allah'ım yarabbim.
4: Bekle oğlum bekle. At ağzına şunu.
1: Anne bunu mu atayım ağzıma? Ne yapıyorsun? Millet görecek ya. Millet bu kadar ekmekle 2 gün akraba ağırlıyor ya.
4: Sus, anneye karşılık verme. At ağzına bakayım şunu.
1: Senden kurtuluş yok. Tamam anne, tamam. Ben gidiyorum. Hadi Allah'ıma at.
5: Ne yaparsan yap şimdi ben çıkıyorum değil mi abi?
1: Ya şu pizzaları zevzeklik yapma ya.
5: Gürbüz abi. Ahmet Bey bu zarf verdi. Geçerken bankaya yatırsın dedi.
1: Görüyorsun değil mi onun bana ne kadar çok güveniyor? Maaşlarınızı bile bana emanet ediyor lan. Yakında müdürün olacağım Mert. Benle iyi geçin, iyi.

0: disarmi. Ulan bir kere de bir şey hazırlasan şaşarım ha.
1: Ne? Bir kere de bir şey hazırlasan mı? Git karın hazırlasın sana kahvaltıyı. Ya da böyle bik mesajlaştın. Onlar hazırlasın.
2: Oğlum bak ters konuşma, benim canımı sıkma. Senin amacın ne lan?
1: Oğlum mu?
2: Oğlum senin amacın ne lan?
1: Ne demek ya?
0: Oğlum var ya, başlama yine bak, canımı sıkma, kendimi keseceğim ha.
1: Neye başlatma lan? Neye başlatma? Kapatmam mıyım ben senin acaba ha? Defol git bu evden. Kovuyorum seni.
2: Nereye ulan?
1: Dur ya. Oğlum yeter lan artık. Yeter. Öldüreceğim seni ya. Hayır. Gel. Geberteceğim.
3: Arkadaşım asansör ötüyor, senden galiba, bir iner misin?
4: Abi nasıl olur, 47 kiloyum ben.
3: Hocam sen bindin mi ötmeye başlayalım, bir in istersen. Bak, duydun mu? İşte. Gel bir daha bin. Duydun mu?
4: Evet.
3: İn şimdi. Demek ki sendenmiş. Yoksa yer var, şuraya girebilirsin yani. Şurada çıkabiliriz beraber ama kilo aşımına uğradık yani. Abi 17'ye basarsınız.
4: Tamam.
3: Ben 17'de ineceğim abi, siz şöyle geçin. Yer değiştirelim şöyle bir. Hocam şunları bir dakika tutar mısın ya? Sana zahmet. Bir video çekmem lazım da. Şu saçı başı bir düzelteyim. Aylin'cim yine kapılardan bir tanesine gidiyorum işte. Bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza? Onun sosu eksik, bunun busu eksik. Bakalım şöyle bir. Hocam video çekiyorum, bir bakmazsanız kız arkadaşımla alakalı. Bakma abi ya. Bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak.
2: Ulan psikopat mısın sen? Manyak. Aşkım ne yapıyorsun? Hayır lütfen bir tak.
1: Hiç yakışık. Seni.
2: Bebeğim lütfen.
1: Geberteceğim seni.
2: Babysi lütfen.
1: Öldüreceğim
2: ulan. Seni. Ulan. Ağzından yiyecek, kendine gel.
1: Karım.
2: Vallahi. Kızım. Nerede? Yapma sevgilim.
1: Geberteceğim. Dur.
2: Kızım bırak seni. Abi, beni bırak. Beni bırak.
1: Yattı mı?
2: Bittin. Yeter ulan, yeter ulan, yeter ulan, yeter.
1: Öldüreceğim lan seni.
3: Gebert. Abi bir dakika. Bir saniye abi, ben çıkana kadar en arkaya düştüm çünkü bir dakika abi. Abi bir dakika. Abi,
5: dur,
3: abi bir dakika, bir geçebilir miyim ya?
5: Geçemiyorum ya.
3: Ablacığım pardon, çok özür dilerim. Pardon.

0: maç. En arkaya düştüm çünkü çıkana kadar. İyi günler. Zayıflama kampım var. Ne var yukarıda anlamadım ki. Hadi oğlum gir kayda. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Seninle bir daha aynı yatağa girersen var ya iki olsun. Yeter ulan.
0: Selamünaleyküm. Oh! İçki Beysi abi. Ben bir pizza getirmiştim size.
2: Bu yerindeki ne oğlum?
0: Bu çalışmıyor. Ben kız arkadaşım için şey yapacaktım o. Oldu. Allah Allah Allah.
1: Lan!

0: Efendim abi.
1: İsmet.
0: Buyur abi.
1: Oğlum aşağı bir tane şişman herifin yoğunu tutuna.
0: Ne yapalım abi, tutunca indirelim mi?
1: Ya tutun, ben geliyorum oğlum, geliyorum.

0: Mert.
1: Gülbüz abi.
0: Al şu anahtarları. Beni soran olursa ben burada çalışmıyorum, tamam mı? Beni görmedin, duymadın, tanımıyorsun.
1: Ne oldu abi, hayırdır, işten mi ayrılıyorsun?
0: Mert, beni tanımıyorsun, görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Hadi Allah'a emanet. Ferhat! Çıksana lan şuradan!
2: Bir dakika abi, bir dakika.
0: Çık lan şuradan! Çık şuradan Ferhat! Çık şuradan!
2: Bir dakika!
0: Lan ne bir dakikası, çıksana şunun altından!
2: Ya ne oldu be?
0: Ulan senin vereceğin haklı be! Ulan senin yüzünden cinayet videosu çektim, ne yapacağım ben şimdi, başım belada!
2: Ne? Cinayet ne? Ne diyorsun abi sen?
0: Bir yere pizza götürdüm. Kapı aralıktı. İçeriye bir girdim. Adam kadını doğuruyor. Resmen cinayet videosu çektim ya. Aile diye çektim. Videoya bak.
3: Pizza getirmiştim size ama.
4: Bu evde işin
2: ah. Abi adam kadını resmen parçalıyor. Sen ne yaptın sonra?
0: Kaçtım Ferhat. Ne yapayım? Canlı video kaydettim. Cinayet videosu kaydettim ya.
2: Ne? Cinayet mi? Verin ben de bakayım.
0: Ne cinayeti ya? İnternetten video seyrettiriyordum ben Ferhat'a.
1: Evet evet.
2: Vallahi ben kulağımla duydum. Benim ben de izleyeceğim. Allah'ın adını verdim.
0: Kadın öldü. Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Ben sadece çekiyordum. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Bravo abi. Tam anlamıyla özetledin. Hem de adamına. Bu kadar iyi anlatılmazdı.
0: Bana bak lan disko topu. Eğer var ya bu laf buradan bir çıksın. Mahallede birisi bunu bir duysun var ya. Seni bu çalın lan. Tamam lan sarın lan, duydun mu?
2: Bırak. Tamam be. Söylemeyiz. Şey çay var mıydı?
0: Çay, hala çay diyor.
1: Çık içeri.
2: Yürüt lan. Söylemem.
1: Abi. Hemen kaçmamız lazım. Adamlar peşimize çoktan düşmüşler.
0: Kaçalım Ferhat.
1: Panik yok.
0: Kaçalım.
1: Bekle burada. Ben hazırlanıp geliyorum. 2 saniyeye hazırım.
0: Ne çabuk üstünü değiştirdin oğlum. O zaman ben de üstümü değiştireyim.
1: Aynen. Kas kalsın.
0: Oğlum burada ne yazıyor? Aylin yazıyor, Aylin. Bırakır mıyım ben bunu?
1: Tamam, hadi arkadan. Gel. Hadi. Hızlı. Gel. Gel abi.

0: Lan video mu çaktı lan öbür yengenizle? Yengenizle kayınpeder beni görse beni bitirirler.
1: Ben de sizi bitiririm.
2: Abi asgari ücret alıyoruz. Adam mutant çıktı, kurban olayım, nasıl yakalayalım?
1: Tuzak kur. Çukur kaz. İbaret. Suikast düzenle. Kiralık katil tut. Alüminyum folyo sar. Kafat.
0: Patlat oğlum, patlat.
3: Abi müsaadenle.
1: Çık dışarı. Onu benden bulacaksınız.
3: Alo. Ali Haydar Bey. Bir sıkıntı var.
4: Sıfağlı mısın? Tamam Ümit abi. Yarın gelelim. Saygılar abi.
5: Şu Metin var ya, gelmeyeydi çok iyiydi ya.
4: Abi. Ortadan kaybolmamız lazım.
5: Sana ne oluyor oğlum ya?
4: Ya seni ateşe atan benim. Bütün bunlar benim kemem. Seni bu işten anca ben sıyırırım, bak da gör abi.
5: Polise gidelim. İzletelim, yakalasınlar adamı.
4: Abi adam mafya ya, mafya. Zaten vukuatlı olur bu tipler. O meseleler falan yakalarlar inşallah adamı. Biz sebep olmayalım.
5: Adama gidelim, gözünün önünde silelim videoyu işte ya.
4: Ya konuştururlar mı seni? Cinayet var ortada.
5: Ben bu videoyu siliyorum Ferhat.
4: Abi sakın. Apartmanda ya kamera varsa, ya üzerine kalırsa nasıl ispatlayacağım?
5: Allah'ım yarabbim, sen yardım et bana ya.
4: Abi bak şimdi ne yapacağız? Sen evdekilere ve ailene güzel bir mesaj atıyorsun. Sonra telefonu kapatıyorsun. Bu adamlar mafya. Sinyalden yerimizi bulurlar.
5: Bulurlar değil mi? Aylin.
6: Aşkım değişik olaylar oldu. Beni merak etme, birkaç gün döneceğim. Polise haber vermeyin sakın. Seni seviyorum. Şükürüz ya.
7: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
6: Ay abla, bu çocuk beni deli edecek ya.

0: Abi, çalıştığı şubeyi öğrendik gittik. Burada o dediklerinizi yapabilecek bir çalışanımız yok. Yanlışınız var dediler.
1: Başka?
0: Başka bir şey yok abi.
1: Başka ulan başka! Gel abi, kimse yok, sessiz.

0: sakin. Burada bizi hiç kimse bulamaz.
1: Oğlum burası senin dükkanın lan.
0: Escobar'da Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çekilmişti. Hem de Amerika'da aranırken.
2: Ferhat!
1: Ay! Çok seviyorum ya.
2: Ferhat, Gülbüz'e ulaşamıyorum.
1: Aşkım ya.
2: Allah Allah.
1: Her şeyi anlatacağım Ferhat.

0: Garson! Bana kımız getir. 6 tane de buz.
1: Bu aralar çok dikkat çekmemem lazım. Başım belada. Seninle bir süre görüşemeyeceğiz.
2: Allah belanı versin Aykut.
0: Bela okuma oğlum.
1: Oğlum sen ne bakıp duruyorsun, anladın? Evrene pozitif enerji gönder.
2: Ben hayatımda senin kadar korkak bir adam daha görmedim ya. Bir süre değil, ömür boyu görüşmeyelim seninle.
1: Ulan başlama yine.
2: Başlamıyorum Aykut, bitiriyorum. Tamamen bitiriyorum seni, anladın mı?
1: Bitirmezsen.
3: Damat.
0: Oo.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz babacığım.
0: Ben de tam şey anlatıyordum, bir saniye. 50 metrede patlayanı var, 100 metrede patlayanı var, 200 metrede patlayanı var. Böyle patır patır patlıyor her...
3: Çalan. Geç hanım, geç. Seni de damadımla yaşadıklarını da biliyorum. Şimdi bunu al. Tatile falan git. Ne bileyim, başka şehre git. Hatta yetmezse tekrar vereyim, yine vereyim.
4: Bak kızım, sen de kadınsın. Vayhan'ın yuvası olmaz. Biz tanınmış bir aileyiz. Bunu hediye olarak kabul et. İyiliğin için dinle bizi.
3: Damadımla seni bir daha yan yana görürsem, şimdiki olduğu gibi sakin olmam. Burada söylüyorum. Benim adım Ali Haydar Çek.
4: Haydar yavaş, kız korktu.
3: Oğlum, arabayı hazırlayın. Çıkıyoruz biz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, hazırlayın. Patladım, patladım.

0: niye beni böyle tuhaf tuhaf yerlerden getiriyorsun? Başım döndü Ferhat ya.
1: Abi kimsenin bilmediği gizli yolum bu. Hamit abiye gidiyoruz.
0: Hamit abin kim lan?
1: Allah Allah. Ya abi benim dükkanda arabası var yani. Galeri açacak Florya'da. Telefonla konuşmuştuk spa olayı. Hatırlamadın mı? Adam karanlık işlerle uğraşıyor. Biraz ama işimizi çözersen hiç merak etme.
0: Oğlum bak videodan falan bahsetmiyoruz değil mi?
2: Görürüz.
0: Buyur.
3: Cinayet videosu mu var lan sende?
0: Ne cinayet videosu ya?
3: Oğlum benim manita bir kuaföre gitmiş, Metin söylemiş.
2: Abi ne anlatıyorsun sabah sabah sen ya?
4: Lan ben ne anlatıyorum? Mahalle çalkalanıyor, sen ne anlatıyorsun diyor ya.
0: Mahalle çalkalanıyor diyor ya.
4: Al kablonu.
2: Ne yapacağım abi bunu?
4: Lan akşam bır bır bır konuşuyordun getir diye.
2: Ya abi şimdi işim gücüm var, kalsın sende ya.
4: Zaten hiçbir işe yaramadı. Hala tekliyor ya araba.
0: Ben gidiyorum, evi taşıyacağım.
2: Aa nereye taşıyorsun?
0: Arka mahalleye.
4: Ha bana bak.
0: Eve ihtiyacınız olursa günlük kirayı açıyorum ha.
4: Ya günlük kiralık ev nedir? Allah'ını istiyorsan abi bir tane de düzgün bir iş yap ya. Hadi abi hadi devam et, güle güle.
0: Hadi Allah'a emanet.
1: Böyle patlarız işte.
0: Ne oldu B planı, kimsenin bilmediği yollar?
1: Abi ulaşım olayını çözmemiz lazım.
0: Oğlum otobüs, minibüs, akbil bir şeyler bulup gideceğiz işte Hamit abine ya.
1: Kendimizi daha açık edelim yani.
0: E ne yapacağız başka?
1: Dükkandan senin motoru alacağız.
0: Hah tam yakalanalım böyle, dört dörtlük olsun.
1: Öyle değil, motor bize gelecek.
0: Nasıl yani?
1: Bu.
5: Efendim Ferhat.
2: Alo Nihat abi.
5: Söyle.
2: Abi ev bir saatliğine lazım bize be abi.
5: Beleş ev yok bende.
2: Bir kere de bir işe yara be abi.
5: Müşteri aldım ben şimdi, olmaz.
2: Abi hem siftah yapmış oluruz.
5: Ha o zaman olur.
2: Tamam abi. Abi bizi Nazmi'nin oradaki parktan al.
5: Bırakayım müşteriyi geleyim o zaman.
2: Abi ya gelirken de birkaç tane.
5: He?
2: Yok 8-10 tane kolivantı lütfen.
5: Ney? Ne yapacağınız oğlum o kadar kolivantı?
2: Abi sen al gel, ne sorup duruyorsun ya?
5: Allah Allah.
2: Abi hadi hadi. Hala konuşuyor ya. Müşteriyi yeni bırakmış, 2 dakikaya burada.
0: Oğlum senin telefonun niye açık lan hala?
1: Abi olaylar bana kadar ulaşmadı henüz.
6: Efendim bu parka da 30 yeni fidan diktik. Evet. Böylece fidanlama işlemlerimiz tamamlanmıştır.
0: Güzel. Serhat olaylar şu anda sana kadar ulaşmış olabilir mi?
2: Saklan saklan saklan. Saklan abi. Ben sana dedim başımıza çok büyük fena aldım.
0: Sıkıştım Serhat sıkıştım.
2: Koş abi kaç kaç kaç.
7: Bir dakika, bir dakika. Ücretler peşin beyler, sonra kaçtık gidiliyor. Nazmi abinin orada niye yoktunuz oğlum siz ha? Bu kolibantlar ne lan böyle?
0: Abi amma soru sordun, sana ne ya? 45 dakika işimiz var, çık abi. Sen çık abi.
7: Beyler, ayıptır sorması. Hayırdır lan siz burada?
0: Tövbe tövbe.
7: Kaç yıllık arkadaşsınız oğlum siz?
2: Ya sana ne abi ya? Ver abi sen şu anahtarı bana. Ver. Biz işimiz bitince paspasın altına koyarız. Telefonu da alayım.
0: Özel bir görüşmemiz var abi, anladın mı? Biz sana döneceğiz.
7: Telefon?
0: İki saate telefon sende abi.
7: Oğlum bak siz kaç yıllık çocukluk arkadaşısınız.
0: Aradın mı oğlum dükkanı?
2: 45 dakikaya gelir değil mi abi gerçekten?
0: Vallahi ben gitsem 25 dakikaya buradaydı. Ama artık o 9 ayın elemanı yok.
1: Bir süper karışık, bir margarita söylüyorum.
2: 45 dakikaya sizde olur.
0: Bak Ferhat, adamın bizim yüzümüzü görmemesi lazım. Yüzümüzü görürse onu öldürmek zorunda kalabiliriz.
2: Ne diyorsun abi, ne öldürmesi, delirdin mi sen?
0: Ferhat yüzümüzü görürse adam biteriz, biteriz.
2: E ne yapacağız peki?
0: Oğlum parkta konuştuğumuz gibi plan belli. Gel buraya. Adam kapıdan girdiğinde sen arkanı dönüp burada bekliyorsun. Ben de şunla adamın yüzünü kapatıyorum. Böyle kapatıyorum. Arkasını adamı etkisiz hale getiriyoruz. Onu bantladıktan sonra da motor alıp ilerliyoruz. Geldi.
2: Abi sakin sakin.
0: Sakin. Geç geç.
8: Bizde siparişiniz.
9: Gel abi gel. Kartta ne diyeceğim?
2: Oh. Abi ne yaptın sen ya?
0: Gaza geldin Ferhat. Hem böylece daha iyi bantlarız. Gel. Hadi. Çek çek çek çek sürükle.

0: Abi çok abartmadık mı ya biz bu bant olayını ha?
1: Ya saçmalama Ferhat. Özümüzü garantiye aldık. Anladın mı? Adam bizi göremedi bile.
0: Yemin ederim seri katiller gibi çalışıyorsun. Düşünsene abi. Adam benim Ferhat olduğumu görse. Hadi beni geçtim. Senin Gürbüz olduğunu bilse. O dakika yakalanırız. Paket oluruz.
1: Hesapladım oğlum ben her şeyi.
0: Oh. Ne oluyor ya? Acaba bir sıkıntısı mı var? Bir şey mi var? Bir açsak mı ağzını ha?
2: Gürbüz, Ferhat. Hayatımda sizin kadar gerizekalı adam görmedim lan.
0: Fikret
2: oğlum
0: abi.
2: Küpsenize lan beni.
1: Duyuyor
2: duyuyorum lan tabii.
1: Kaskı ver.
0: Efendim?
1: Kaskı ver.
0: Abi ne diyorsun?
1: Ferhat ver, kaskı ver.
2: Küpsenize lan beni.

0: Şimdi bunu kazan dairesine götürelim. Arkasından ne yapacağımıza bakarız.
1: Abi adamı pert ettin ya. Pert ettin adamı ya.

0: فرات کوش! فرات کوش!
1: بابیت! کمان

0: Dayı iyi misin dayı?
1: Bunların ne olduğu belli değil evladım. Cüzdanlarınıza dikkat edin.
2: Ah. Abi. Oh, para burada. Ah.
0: Gel dayı gel.
2: Ah. Gel. Telefon nerede? Lan telefon nerede? Telefon yok Ferhat. Telefon yok.
1: Ben size dedim be evladım.
2: Lan telefon yok, telefon yok. Telefon nerede Ferhat? Telefon yok, telefon. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.
3: Allah'ım.
2: Ne oldu? Efendim geçmiş olsun, bir şeyiniz yok değil mi? Nazar var, nazar. Allah bizi kem gözlerden korusun ya Rabbi.
3: Abi lensi.
2: Ne lensi mi?
3: Ha.
2: Göz var göz. Allah gözü olanların gözü çıksın ya Rabbi.
4: Geberdim lan. Allah'ım sen bizi nasıl bir sınavdan geçiriyorsun? Ne yapacağız biz Ferhat?
5: Yemin ederim abi. Psikolojim bozuldu. Anlatalım derdimizi, kurtulalım. Yalnız adam biraz sert ve sinirli. Aman dikkat.
4: Adam biraz sert ve sinirli, aman. Dükkanın parası üzerinde Ferhat. Bunun başına bir şey gelirse ayva yeriz. Şurada bir banka manka bulup hemen yatıralım şunu ya.
5: Ne diyorsun, manyak mısın sen? Abi neden iz bırakıyorsun? Bu saatte burada olduğumuzu gösterir bu.
4: Değil mi? Doğru söylüyorsun lan. Tut şunu. Siper et kendini bana.
5: Sok abi, sok sok.
4: Kimse bakmıyor değil mi?
5: Yok yok.
4: Yürü.
3: Hamit Bey, misafirleriniz geldi.
6: Ferhat hoş geldin. Oğlum telefonda dediğin hiçbir şeyden anlamamışım. Arabayla ilgili sıkıntı var.
5: Aa, olur mu öyle şey? Hiç merak etmeyin. Haftaya arabanız elinizde. Yalnız bizim bir sıkıntımız var. Bir iki akıl alalım istedik.
6: Hallederiz, oturun hemen.

0: Amını görmüş müsün? Ya senin ne dükkandaki arabanın sahibi yok mu oğlum? Kız arkadaşına getirmiş Güney Amerika'dan. Değeri 20 bin dolar. Ben de ne yapayım? Emanet maldır yani. Şimdi kendisini garantiye almışım, öyle değil mi?
1: Harbiden de cins bir şey abi.
0: Siz 5 dakika oturun, ben küçük bir işim var, geliyorum.
1: Allah kabul etsin.
2: Allah kabul etsin abi.
0: Keyfinize bak. Hemen keyfin bak.
1: Abi, Hamit abi sağlam adamdır. Bize yol yordam öğretir.
2: Ferhat, onu bunu bırak da inşallah şu adam yakalanmıştır ya.
3: Aa, hiç haberlere falan da bakmadık. Belki de yakalanmıştır abi.
2: Televizyon var. Açsana. Kumanda şurada.
4: Ya abi, bir insan nasıl bu kadar kolay adam öldürür?

0: Ulan tam kafasına denk geldi ya.
1: Ya bravo ya, bravo.
0: Çekil Serhat, ben bakarım, çekil. Elim sığmıyor, sen bak. Ölmüş mü lan?
1: Abi, 20 bin dolarlık kuş dedi, emanet dedi abi.
0: Oğlum bak bakayım lan, kalbi atıyor mu? Kalbi neredeydi bunun? Bilmiyorum abi, kuş kadar canı var dedikleri bu herhalde ya.
2: Kızım, evrakları unutma. 3 tane de çay söyle. Çay içeriz değil mi çocuklar?
1: Abicim, biz almayalım, teşekkür ederiz.
2: He.
0: Allah kabul etsin abi.
2: Sağ ol canım benim. Yani bu yaşıma kadar gelmişim, bu kadar güzel bir duygu yaşamadım. Allah hepimize nasip etsin.
0: Amin abi.
2: Nedir mesele?
1: Abicim şimdi şöyle...
2: Pardon, çok özür dilerim. Beklediğim bir telefondur. Pardon.
3: Abi.
2: Alo.
3: Konuştu abi.
2: Evet.
3: Küp atmış hırsız.
2: Neden? Oğlum benim hırsızlığa tahammülüm yok. Sen anlamıyor musun ya? Gidin vurun bitsin bu mevzu. Hadi.
3: Tamam abi.
2: Ya kusura bakmayın yani, böyle canım sıkılıyor ama yani benim hırsızlığa karşı gerçekten tahammülüm yok ya.
1: Hamit abim, abicim biz müsaadenizi isteyelim. Bugün belli ki çok yoğunsunuz. Tam müsait olduğunuz zaman da biz gelir sizi rahatsız ederiz abi.
2: Çay söyledik.
0: Bir dahaki sefere içeriz Hamit abi.
1: Evet abi, onu da müsait olduğumuz bir zaman gelir içeriz. Merak etmeyin abi, haftaya arabanız teslim olacak.
2: Yani tamam da.
4: Kızım çay bir oldu, bir.
2: Allah Allah. Bunlar ne ayaktır ya?
1: Ah be abi, ah.
0: Kuş içinde abi. Oğlum ben sana bir söyleyeyim mi? İnşallah kameramanı yuttular ya. Pardon abi.
5: Esseydin kardeş, esseydin kardeş.
0: Yürü yürü yürü. Geçsin, geç.
5: Selamun aleyküm.
2: Oo, benim abim, hoş gelmişsin.
5: Hoş bulduk kardeşim.
2: Abim hayırdır?
5: Hayırlı olsuna geldim. Maşallah, ne güzel olmuş yeni dükkanın.
2: Ya abi sayenizde. Geç otur abi, gel. Çay içersin.
5: Ne oldu bizim araba?
2: Abi gümrükteki işlerim bitmemiş yani, eskisi gibi değil ki. Fax çektim, 2 gündür haber bekliyorum, hala arabadan haber yok. Ama işin üstündeyim yani.
5: Aman gözünü seveyim, aman. Aman diyorum kardeş, aman. Hani nerede bizim kerata?
2: Abi
0: oğlum kuşu çaldık sanmasın diye kuşu çaldık lan.
1: Abi çaldık sansaydı gebertirdi bizi.
0: Gebertirdi mi? Oğlum zaten çaldık kuşu.
1: Tamam çaldık sanmasın, niye çaldık kuşu?
0: Ferhat, biz bu kuşu çaldık. Kuş kaskımın içinde.
1: Hep bir cinayet işlerinin ortasındasın.
0: Tövbe tövbe.
6: Nihat abi.
7: Hayırdır yenge?
6: Ay hayrı mı kaldı Nihat abi? Koskoca adam yok hala ortada. Birkaç güne döneceğim diye mesaj attı bana.
7: Bana da mesaj attı.
2: Hepimize attı yenge.
6: Bana da attı kızım. Oha.
4: Ya Esma teyze, Allah aşkına gir içeri. Bak kaç yaşında kadınsın, hava sıcak, aç klimanı, otur evinde. Gir içeri ya.
6: Katil şişko. Ay Nihat abi, bu cinayet videosunun asıl astarı var mı gerçekten ya? Ben Ferhat'ı arıyorum, ona da ulaşamıyorum kaç gündür. Allah aşkına bir kere işe yara ne olur, bir kere işe yara ya.
4: Vallahi ben de anlamadım bacım, bunlar çocukluk arkadaşı yani. Ya şu video olayı var ya.
6: He?
4: Ya ne diyeyim ben sana şimdi yenge, Allah aşkına. Ben görürsem bir şey yapacağım, sen merak etme.
6: Sağ ol abi. İnanılmaz vakıfım şu an konuya. Çok teşekkür ediyorum sana, çok sağ ol. En ince detayına kadar aydınlattın beni, çok sağ ol. Eyvallah. Meymenet düşmanı, işe yaramaz herif.
8: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
9: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 24. Kocaeli 29, Sakarya ve Bursa 30, Balıkesir 31. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17. Konya 31, Kayseri 32, Nevşehir 29, Sivas 28. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25. Denizli 36, Aydın 39, Muğla 34, Manisa 35. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 32, Adana 34, Kahramanmaraş 36, Hatay 30. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 26, Karabük ve Samsun 28, Rize 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 33, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 22. Mardin ve Siirt 36, Şanlıurfa 39 ve Diyarbakır 38 derece.
8: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Haberimiz yok Yüksel abi.
10: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
12: Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçine bak abi.
14: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Türkcell'e çek

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Kardeşim ya. Bir dakika ya.

0: Nerede oğlum telefon?
1: Ferhat.
0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: Ferhat.
2: Abi. Abi. Abi bu arkadaşın sarısı var. Vurmayın abi. Gözünüzü seveyim. Abicim videonun olduğu telefonu da biz kaybettik. Yani kaybettik derken düşürdük. Ne oluyor abi?
1: Kuş kafamı gagalıyor Ferhat. Ölmemiş lan bu. Çıkartman lazım.
0: O ne lan?
1: Kuş mafyanın kuşu. Mafya mafyaya emanet etmiş. Biz de geçici olarak şey yapıyorduk yani. Siz de mafyasınız abi, halden anlarsınız.
0: Ne lan mafyana? Bir de telefonu kaybetmiş gerizekalılar. Oğlum senin amacın ne lan? Senin amacın ne oğlum? Sen beni niye videoya çekiyorsun?
3: Abi sakin lütfen.
1: Abi ne oluyor ya?
4: Haydar Fişek, gösteri, eğlence, organizasyon, anonim şirketi, bir dünya markası. Bizi bir dünya markası yapan şey, malzemelerimizin içinde kullandığımız bant, fişeklerimizin fitil kalitesi, kah dışında kullandığımız plastik, kah içinde kullandığımız pigment kalitesi bizi dünyada bir numara yapıyor. Şimdi bu havai fişeklerin 50 metrede patlayanı var. 100 metrede

0: Arada patlayanı var.
1: Üç yüz metrede patlayanı var.
0: Patır patır patlıyorlar. Bizim sloganımız bu. Herkes patlıyor. Sen kaç kilosun oğlum?
2: 66,5.
0: Kaç kilosun lan?
2: 151.
0: Sen?
1: 60 abi.
0: 60. Ne 60'tı abi? İkiniz üç adam ediyorsunuz lan. Şimdi bunları size bağlasam, bakalım hanginiz daha güzel patlayacaksınız.
3: Hiç gerek yok abi.
0: Size iki gün mühlet ulan.
2: Yapma abi.
0: O telefonu bana getireceksiniz.
4: Aykut Bey.
0: Bebeğim.
4: Recep'le Kayan hala hastanede bu herif yüzünden.
0: O zaman bunlar biraz dövün. Bunu da sağ bacağını kır. Ama yürüsün.
4: Ah. Tamam abi.
5: Dövmeyin.
6: Ah Sultan Hanım, çocuk yok iki gündür ortada. Ne yapacağız bilmiyorum.
7: İnşallah başına bir şey.
6: Aylin ne yapacağız kızım? Yok bu çocuk ortada.
7: Vallahi Nevin teyze, hani biz birkaç gündür küstük. Hani dedim beni meraklandırmak için yapıyordur belki. Ama size de mesaj atmış.
8: Bize de attı.
6: Ah kızım, bilsem nerelerde olduğunu.
7: Yani ortada bir cinayet videosu var ama Gürbüz işlememiştir cinayeti.
6: Cinayet mi diyorsun? Al oğlum
4: Arkadaşlar gelin. Aykut Bey, gelmek ister misiniz?
0: Git karşıdan çık adam. Tamam. Hazır olunca söyle.

0: mağaradanızlar.
1: Gelinler. Gelin.
2: Ulan iki gününüz var. Çok kötü patlarsınız.
3: Devam et.
2: Çenem ayrıldı lan Çenem.
4: Abi şu kulağı yürüyor musun abi şu kulağı? Çeke çeke uzattı abi.
2: Sen bir ara kelime-i şehadet getiriyordun Ferhat. Kafamda kas parçalıyor vardı, göremedim. Ne oluyordu orada?
4: Bir tane ayı gibi olan vardı ya. Üstüme oturdu abi, üstüme. İçim dışıma çıktı. Uf. Abi ne yapacağız biz şimdi? Bak ne diyeceğim, ben çok açım ha.
2: Ben de açım. Yürü.
4: Ay. Of.
2: Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Yalnız benim üzerimde dükkanın parasından başka para yok Ferhat. Nasıl yemek yiyeceğiz? Sende para var mı?
4: Ha, dur bakayım hemen. Şurada bir şeyler var gibi ama. Ha, şu var. 2 lira.
2: Ya Ferhat sende niye sürekli 2 lira var? Hiçbir zaman bütçen niye 3 lira olmuyor kardeşim? Nasıl yemek yiyeceğiz bu parayla?
4: Ya domates alırız, ekmek alırız. Yeriz, sabaha kadar tutar bizi.
2: Tarafa doğru yürüyelim. Bakkal bulmamız lazım.

0: internet. Ulan şu düştüğümüz hale bak be. Telefon gitti, motor gitti, kuş gitti. Aylin gitti lan Ferhat, Aylin gitti. Ben bittim, işim bitti.
1: Sarva abi, sarva. Abi, şu bakkal mı ya, ne o öyle? Abi, ya sen al gözünü seveyim ya. Benim konuşacak halim yok, yürüyecek halim kalmamış benim be abi. Of.

0: Ablacığım kolay gelsin.
1: Buyur canım.
0: Bir kavga olayı oldu da telaşlanacak bir şey yok.
1: Hadi canım kapatacağım, ne istiyorsun?
0: Domates aldım, bir de ekmek alacaktım ama.
1: Bir tane olacak, bak oradan dolaba.

0: nereye bakıyorsun anlamadım ki ya. Zombi gibi kadın arkadaş ya. Nasıl tipler geliyorsa kadın beni çok normal karşıladı ya.
1: Oh.
0: Ah, ziyafet var. Hı. Versene oğlum ekmeği.

0: Açılın kapıyı! Çıkılır! Açılın!
1: Abi kimse yok galiba.
2: Nedir oğlum bu?
3: Kapıdır abi.
2: Elimdeki nedir oğlum?
3: Benzin abi.
2: Neden?
3: Dükkanı yakacağız abi.
2: Duydun mu? Dükkanı yakacağım dedi. Çıkar oğlum şunu. Hemen çıkar. Oğlum ben size ne kadar maaş veriyorum. Her gün size nasihat ediyorum. Siz yola çıktığınız adamı niye anlamıyorsunuz lan? Niye anlamıyorsunuz oğlum beni? Araba zaten gidecek. Puş gitmiş. Daha hala diyor arabayı yakacağım ya.

0: Ulan rüyada bile vermediler bizi.
1: Oha. Oha, koskoca yerde beni mi buldu bu kuşlar ya?
2: Oğlum bu kuşları iyi biliyor.
0: Ne?
1: Sen kendine bak be.
2: Ulan sabaha karşı işkembe mi içtiniz be?
1: Hakikaten yeri biliyor kuşlara.
2: Gülme lan. Gülme. Gülecek bir şey yok. Yürü. Cami mavi bulalım, üstümüz temizleyelim. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun.

0: Selamun aleyküm evlat.
1: Aleyküm selam dayı, buyur.
0: Bana bir telefon lazım.
1: Tabii dayı. Buyur dayıcığım, modellerimiz bunlar.
0: Turunu alacağım da fazla pahalı olmasın. Şöyle orta yollu.
1: Bu nasıl? Temizdir.
0: Kaç para bu?
1: 1100 lira.
0: Bu çok pahalı aslanım. Şeklimiz yok. Hem zaten çocuk ufak. Size bana uygun bir şey ver. Şu ne kadar?
1: Dayıcığım bunun sağında solunda çizikler var ama çalışmasında en ufak bir sıkıntı yok. Bunu sana 700 liraya bırakırım.
0: Öyle mi? Ver sen şunu. 500.

0: Valla bir hatadır oldu baba. Ben de istemedim belli olsun. Ama hatamı düzelttim.
1: Adamları yakaladım. Bak baba bak. Adamları öyle korkuttum ki var ya artık 4 gün yani.
0: Abu 50'de patlayanı sipsiye sapladım.
1: Bu 200'de patlayanı da
0: şişmana sapladım.
1: Ali Haydar fişek markasına gelecek zarar benim canımı sıkar.
2: Ulan geri zekalı. Heriflere 12'lik gök bombalarını bağlamışsın. Hem de ana depoda. Ulan bir alev alsa, bir kıvılcım alsa ne Haydar kalır ne fişek lan. Çık lan dışarı. Çık.
3: Allah'ım. Hüceyir.
4: Buyurun Haydar Bey.
3: Yarın izlisiniz.
4: Teşekkürler efendim.
3: Ben ortaya koyun.
4: Tamamdır.
3: Onun üstünde özel sayım yapacağım ben.
4: Anladım abi.

0: Gel.
1: Buyurun babacığım, ben emretmişsiniz.
0: Otur Aykut Efendi, otur. Sen hiç uslanmayacak mısın lan? He? Zamparlık videosu mu ne bu?

0: Ferhat. Ferhat, caddenin karşısına bak.
1: Abi, bu çocuk senin telefonu çalan değil mi ya?
2: Abi bir dur ya. Dur sakin dur. Dur. Geç.
1: Geç abi.
2: Gel.
0: Şimdi ben onu göstereceğim, bak göreceksin sen şimdi.
2: Sakin.
0: Bizim telefonumuzu al bak ha.
1: Hiç sakin bak. Yüzünü seveyim.
0: Lan! Gel lan buraya. Sen kimin telefonunu alıyorsun lan? He? Nerede lan telefon?
3: Ya dayı, böyle milletin içinde ne gerek var? Bizim de ekmeğimiz bu.
0: Ulan milletin içine dışına başlatma. Telefon nerede? Vallahi kıracağım ağzını burnuna ha.
3: Sattım abi ben onu.
0: Kime sattın lan?
3: Şu aşağıda telefoncu, gidip alalım ama bir sakin ol abi.
0: Yürü lan. Düş önüme.

0: Nerede lan bu telefoncu?
1: Aşağıda abi, az kaldı.
0: Ulan vallahi başlayacağım senin aşağından ha. Yaklaşmadık mı oğlum hala?
1: Yaklaştık abi, az kaldı. İki sokak ileride ya.
2: Hop babalar, ne yapıyorsunuz be?
0: Ah, bir bu işe yaramaz eksikti. Bir şey yapmıyoruz abi, devam et, işimiz var.
2: Yenge seni soruyor ha.
0: Ya tamam, ben hallederim, konuşurum. Sen bizi görmedin, tamam mı? Görmedin.
2: O kim? Nereye?
0: Ya sana ne abi, sana ne? Gitsene ya.
2: Tamam, ben dönüp geliyorum hemen.
1: Abi hemen uzayalım, başımıza bela alacağız, hadi.
3: Abi, burada dükkanlar azalıyor, bir terslik olmasın?
0: Oğlum telefonu çalınacak, son adama çattın var ya, bak ben sana ne yapacağım? Nerede lan bu dükkan?
1: Geldik, az kaldı abi, burası kestirme.
0: Lan başlayacağım kestirmenden mestirmenden, hayatının sopasını yiyeceğim benden şimdi ha. Sen göreceksin, sen dur, sen dur. Ne yapıyorsun oğlum?
3: Ne oluyor?
0: Ne yapacağız lan?
3: Hayda.
0: Beyler bir dakika, bir dakika. Bir yanlış anlaşılma oldu. Bu bizim arkadaşımız ya. Şey değil yani. Ben sana pizza getirmiştim.
3: Yapma ya. Allah Allah.
4: Oo.
0: Bu ne lan?
4: Vay, hoş geldiniz. Hayırdır kardeş? Birine mi baktınız?
1: Dün bu tombalan telefonu indirdim caddenin başında. Bugün geldi, bana sardı beni Arap Şeko'ya götür diye. Abi Arap abiye bulaşmayalım şimdi dedim. Arap Şeko'yu dedi abi.
0: Ne diyor lan? Abi kesinlikle yanlış aksettiriyor olayı. Öyle bir şey yok. Olayı şu anda tamamen yanlış aksettiriyor bize. Abi ben arkadaşa çok kırıldım. Ya telefonunuzu aldı. Belki içinde yani benim eşimle özel bir şeylerim vardır falan. Hani onun için niye aldı diye böyle sorarken konu buralara kadar geldi. Yoksa ben Şeko'yu falan demedim. Demedik değil mi Ferhat?
4: Kes lan. Seni rendelerim.

0: Helal olsun. Defineyi peşine takıp getirmişsin. Helal olsun sana.
1: Abi o şimdi bizim paramız değil, dükkanın parası. Yemin ediyorum çok kötü durumdayız abi. Başımız çok büyük beladı, zaten peşimizde mafya var bizim abi.
2: Lan Tosun, telefonu girdiğimiz yokuşun ortasındaki telefoncuya sattım. Alabiliyorsan git al, bir daha da buralara uğramayın.
1: Abi şöyle yapsak, Arap Bey, Şeko Bey, ben bunu rehin bıraksam size.
3: Ne? Yazıklar olsun sana be.
0: Nihat işe yaramaz değil mi? Görün bakalım Nihat işe yarıyor muymuş, yaramıyor muymuş?
1: Abi çok zor durumdayız. 1 liramız yok, 1 liramız.
2: Şişt, al sana yol parası.

0: atla atla atla atla.
1: Bin bin bin bin.
0: Bas.
1: Abi sen niye adamı arabayla çarpıyorsun ya?
0: Abi ne güzel uçurdun adamı be.
2: İşe yaramaz Nihat değil mi? Baktım kardeşlerim sıkıntıda, ben de onlara sıkıntı verdim.
1: Şu işten bir kurtulalım bari, kurban keseceğim kurban.
0: Dur dur dur dur dur. Ha ha tamam, burası burası. Kim lan burası? Rahatladılar.
1: Küçük bir dükkan diyordu burası herhalde ya.
0: Evet evet burası galiba ya. Nihat abi. Motor çalışır durumda kalsın abi.
3: Tamam ben tamam.
1: Birader selamünaleyküm.
4: Aleykümselam kardeş.
1: Biz telefon bakmıştık da.
4: İkinci ele bunlar kardeş. Bizde sıfır yok. Sana nasıl bir şey lazım?
1: Hocam bizim telefonumuz çalındı. Çalan arkadaşı konuşturduk. Size satmış.
4: Ben de öyle antin kuntin işler olmaz. Çalıntı telefon alıp satmam ben.
1: Abi bak şu telefon var ya. Onun yanında çizik olanı benim telefonumun aynısı. Size böyle bir telefon geldi mi?
4: Sabah öyle bir telefonu birine sattım.
1: Hah işte o bizim telefonumuz olabilir. Kendisine nasıl ulaşırız?
4: Vallahi kardeş biz kurumsal çalışıyoruz. Telefon sattığımız kişinin kimlik fotokopisi, adres bilgileri de var ama şimdi dosyalarda ben de kapatıyorum yani şimdi arayacağım, bulacağım onu.
0: Abi adam rüşvet istiyor.
1: Onu anladık lan, paramız mı var? Abi biz yol yordan bilen adamız. Normalde sana 3-5 bir şeyler ateşlerdik. Hallederdik yani de. Beş kuruşumuz yok. İnsanlık namına şu adresi bir alsak senden.
4: Param mı yok kardeş yani? Hallolur kardeş, sıkma canını ya. Ne yalan söyleyeyim, bak saatin de çok güzelmiş.
1: Yok. Hayır. Saat olmaz. Saat benim sözüm ne diyorsun abi, ne alakası var ya? Senet yapalım, altına da ödemeyin anasını avradını falan yazalım.
4: Manyak mısın oğlum sen?
1: Verme abi. Verme, adresi verme tamam. İnsanlık ölmüş be. Ama biz daha ölmedik, buluruz kendimiz. Allah'ım hadi.
5: Abi! Abi!
1: Ne var lan?
5: Ya nereden bulacağız adamı?
1: Oğlum aylin hediyesi lan bu. Ne yapsaydım bilene mi taksaydım adamı çıkartıp?
5: Abi bak adam dükkanı kapatıyor. İyi düşünmemiz lazım. Ya alalım lavuktan adresi. Sonra diyelim ki satma diyelim. Ne bileyim rehin falan bırakalım ya.
1: Ulan bir donumuz kaldı. Yürü yürü.
5: Abicim sevgiler tekrardan.
6: Abicim şimdi şöyle yapıyoruz. Biz size saati veriyoruz. Tabii emanet olarak. Yarın da geliyoruz, parasını veriyoruz, saatimizi alıyoruz. Sen de bize adresi ver.
4: Hayırlı olsun güzel kardeşim. Hayırlı olsun.
6: Eyvallah abi.
2: Efendim Feride abla.
7: Karşıya gideceğiz.
2: Nereye?
7: Haydar'a işte ya.
2: Ha, yaşlılara mı gidiyorsun?
7: Çabuk gel.
2: Tamam anladım. Yarım saat oradayım. Tamam.
8: Ben de damperli.
5: Abi ne yapıyorsun ya?
2: Bu oğlum bir müşterim aradı, acil kaçıyorum ben.
5: E biz ne yapacağız burada beş parasız?
2: Ya bu da benim ekmek param. Allah Allah. Hadi görüşürüz. Müşteriyi bırakayım. Dönersen bu tarafa ararım ben sizi, tamam? Hadi.
1: Bir de ben ararım sizi diyor ya. Ulan sanki bizde telefon var. Bir kere de yaralı bir adam ya.
4: Abi. Bu bizim mahalle.
1: E hadi gidelim o zaman.
5: Abi nereye gidiyoruz gecenin bir saatinde? Gitsek adama ne diyeceğiz? Biz en iyisi ne yapalım biliyor musun? Gidelim tamirhaneye. Zaten anca gideriz. Güzelce bir uyuyalım. Sabah kalkar hallederiz ha.
1: Öyle yapalım.
5: Heh.

0: Neredesin? Kaçtın lan.
1: Çıkın oğlum.
0: Gelin lan buraya. Açsana kapıyı.
2: Kapıyı aç lan.
0: Gördüm oğlum, gördüm.
1: Ne yapıyorsun oğlum?
3: Dükkanı yakıyorum abi.
4: Yıkacağım diyor.
1: Sana dükkanı yakıyorum. Bu adamlar bana canlı lazım lan.

0: Ferhat, kalk. Kalk hadi, geç kalmıyor.
1: Tamam abi. Bir dakika. Önce bir kontrol edeyim. Temiz.
2: Evet kızım, aldım kerataya telefonu.
3: Zahmet etmeseydin keşke.
2: Ya ben bunlardan pek anlamam da derslere iyi olsun, seneye daha iyisini alırım inşallah.
3: Sağ olasın babacığım.
2: Baksana işte, benim bir tek kızım kaldı artık. Abin, ablengiler hiç aramıyor, sormuyor.
3: Ya benim. Olur mu hiç öyle şey?
2: Sildiler demek ki beni.
3: Üzülme sen, ne olur.
2: Canları sağ olsun.
3: E ne yapacaksın babacığım şimdi, evde misin?
2: Yok kızım, bir çay içip çıkacağım.
3: Kombiciler?
2: Evet, kombiciler bekliyorum.
3: Gelmediler mi?
2: Aradım, servis gelecek.
4: Allah insana önce eşeğini kaybettirir, sonra da buldururmuş.
0: Çok şükür Ferhat, çok şükür. Bak şu bina olması lazım. Feride apartmanı. Şimdi gidip diyeceğiz ki komşu, bak böyle böyle bir iş geldi başımıza. Biz de mahallenin çocuğuyuz sonuçta.
4: Adam parasını vermiş almış. Neden bize geri versin?
0: Ferhat, şu anda paramız mı var? İnsanlık öldü mü ya? Komşuyuz sonuçta ya. Sonra neyse parası veririz.
4: Tabii abi. Zaten karşımıza 3 gündür çok iyi insanlar çıktı ya. Hepsi de Allah rızası için bize yardım ettiler ya, tabii abi.
0: Ferhat, boş boş konuşma, gir şuradan hadi.

0: Amcacığım iyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
0: Biz şey için gelmiştik de.
1: Kombi için değil mi?
2: Telefonu biz...
0: Telefon açtığınız için geldik, kombi için geldik.
1: Buyurun. Kombi mutfakta. Ya sizin takım çantanız falan yok mu?
3: Takım çantamız var amcacığım. Ama araçta. Biz bir önden gelip keşif yapalım dedik.
0: Şurada bir oturup dinlensek, bir soluklansak, çok sıcak dışarıda. Bir suyunuz varsa içeriz amca.
1: Hadi siz buyurun. Ya çocuklar, çay ister misiniz?
0: İsteriz.
1: Güzel.
0: Abi silaha bak. Ulan normali bize denk gelmez ki ya. Bu adam var ya, istemeyle bize bu telefonu vermez. Aynı zamanda telefon nerede?
2: Ne yapacağız?
0: Plan belli. Sen içeride adamı oyalayacaksın. Ben bir şekilde telefonu bulup araklayacağım. Ondan sonra da topuk.
2: Ya lan basarsa tetiğe.
0: Ulan basarsa bassın. Yaşlı zaten, göremez o. Attığını vuramaz, merak etme sen.
2: Beni tutturamayacağı kesin de. Nereye sıkarsa sana denk gelir, onu diyeyim ben.
0: Çok komiksin.
1: Afiyet olsun.
4: Sağ ol.
0: Zahmet oldu amca.
3: Evet, buyurun.
0: Gel.
1: Suyu ısıtmıyor kombi.
2: Bak bak. İyice iyice.
1: Aa, kombi burada.
3: Ha. Heh, hemen bakayım.
2: Pardon amca.
3: Amcacığım, rica etsek acaba kombiyi kapatıp açar mısınız?
1: Sen neden yapmıyorsun koçum?
3: Amca, uğursuzluk getirir. Tabii uğursuzluk getirir. Biz önce müşteriye yaptırırız. Biz de yıllardır bu şekilde.
1: Allah Allah, şu düğmeyi şöyle çevirince kapanıyor.
3: Şimdi amca, bunlar daha önceden birinci kalite.

0: Çin devreye girince bunlar kendilerini bozdular.
1: Öyle yani.
2: Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz?
1: Kaç senedir bu işi yapıyoruz? Biz çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz amcacığım. Biz de dededen babaya, babadan oğula öyle nesilden nesile gitmiş.
2: Daha kaç senelik iş bu?
1: Yani dedem sobayla başlamış. O iş ölünce kombiye geçmiş.
3: Bunlar kim ya?
2: Yapar.
4: Merhaba, kombi için gelmiş.
5: Ne oluyor lan? Hırsızlar!
4: Ya, ne yapıyorsunuz abici?
5: Amcası! Sıkı, sıkı tut. Aldım telefonu.
4: Abi ne yapıyorsunuz ya? Kanat duracağız.
5: Hırsızlar! Kebarsızlar!
3: Hocam kolay gelsin. İki dakika telefonunuzu kullanabilir miyim? Çok önemli. Polisi arayacağım. Hayat memat meselesi.
6: Kontrollü telefon değil kardeş. Kısa sürecekse kullan.
3: Kısa kısa, çok kısa. Hocam telefon bu mu?
6: Bu.
7: Elini sağlık. Çay hazır.
3: Alo Aylin.
7: Aşkım neredesin? Ne oldu sana? İyi misin? Neyin var?
3: Aşkım ben iyiyim. Ben iyiyim. Gelince sana her şeyi anlatacağım. Yalnız Ferhat çok zor durumda.
7: Ne oldu Ferhat'a?
3: Şu anda Ferhat rehin. Sen mahalledeki Yusuf'ları, Ali'leri falan hepsini topla. Ferhat'a yardım etmeniz lazım Aylin.
7: Tamam. Sen iyi misin bari? Neredesin?
3: Ben şu an...
7: Ya aşkım tamam da yani.
3: Tamam hadi kapat şimdi. Annemi arayacağım ben. Feride apartmanı numara 8.
8: 18 mi?
3: 8. Tamam aşkım.
7: Turcular Sokak, Feride Apartmanı'nın 18. Turcular Sokak, Feride Apartmanı'nın 18.
9: Amcacığım, amca gerçekten amacımız çalınan telefonu geri almaktı. Vallahi billahi.
5: Ulan zamanında İstanbul adımı duydu mu? Titrerdi be. Şimdi iki tane serseri evime gitmiş. Beni kastediyor ha. Nerede lan benim torunumun telefonu?
9: Amca yemin ederim biz hırsız falan değiliz. Mafya peşimizde. O telefonun görüntülerinin içinde cinayet görüntüleri var amca. Ya amca, yemin ederim torununa vallahi billahi en fiyakalısından son model bir telefon alacağım amca yapma ya.
5: Bana bak, kepertirim lan seni. Nerede telefon? Nerede?

0: Al. 5 tane aldım. Yeter mi?
1: Abi herhalde yeter ya.
0: Yetmezse söyleriz ya. Fembi'ye bakayım.
1: Abi şimdi bak. Aklıma ne geldi benim? Bence bu adamı sen ara.
2: Gürbüz, niye beni karıştırıyorsun bu olayların içine? Niye beni alıyorsun Gürbüz?
1: Abi günlerdir açım ben ya. Ters bir kelime söyleyeceğim iyice karışacak şimdi ortalık ya.
0: Numarası yok oğlum bende.
1: Bende var dur. O kadar dövdüler ama kart vermeyi de ihmal etmediler. Hı. Bir konuş abi be.
0: Aykut Fişek.
2: Fişek ne lan?
3: Alo.
0: Alo. Ha. Aykut kardeş. Nihat ben. Nihat Gıdık.
3: Gıdık mı? Gıdık nedir oğlum?
0: Abi bu şey için aradık. Biz bu cinayet olayı için aradık da.
3: Ne cinayeti lan?
0: Abi bu telefondaki video var ya.
3: Sen misin lan? Lan neredesiniz oğlum siz? Niye lekemçik gibi konuşuyorsun?
0: Yok yok. Aykut Bey. Gürbüz biraz meşgul. Benden rica etti. Ben de kıramadım.
3: Tamam lan tamam. Nerede telefon oğlum?
0: Abi işte telefon bizde. Nereye getirelim diye soruyoruz.
3: Depoya gelin oğlum depoya gelin. Yuvarlak biliyor.
0: Tamam abi geliyoruz.
1: Ferhat'ı nereden tanıyor lan bu? Elimde nimet var yemin ediyorum. Arar ona var ya. Depo mu gelsinler diyor.
0: He.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.
4: Seni gidiyor.
1: Abi şöyle yanaşıyor.

0: en sevdiğim içeride abuk sabuk konuşmamak. Adamlar birazcık tehlikeli, birazcık ters adamlar. Şey yapma durumu, idare et.
1: Oğlum gür bir ses, ne işler çeviriyorsunuz lan? Neresi lan burası?
0: Baba anlatacağım şimdi, gel sen gel. Aykut Bey için şey yapmıştık biz ama, gel abi.
2: Sadece arkadaş görecek.
0: Abi olur mu öyle şey, benim abim ya mahalleden.
2: Öyle gerekiyor.
0: O zaman şey yapayım ben. Abi müşteri falan ayağına bir yere kaybolma, ne olacağı belli değil, ben şey yapacağım.
1: Ben yine de hani kartımı vereyim de belki lazım olur diye diyorum.

0: Oo yuvarlak. Hoş geldin. Getirdin mi lan telefonu?
1: Abi telefonu getirdim de bu yatak matak işlerine niye girdin abi sen? Gözünü seveyim ben evlilik arifesindeyim. Ne yapıyorsun abi?
0: Ne diyorsun oğlum sen? Çektiğin videoyu aç ver bana.
1: Selamünaleyküm. Oh! İçki Veysi abi.
0: Bu ne oğlum? Sen pizzacı değil misin? Niye benim videomu çekiyorsun?
1: Abi ben pizzacıyım da yani ben onu tamamen sözdüğüm için şey yaptım çektim. Yanlış anlaşılma oldu.
0: Ne sözlüsü oğlum? Cinsi sapık mısın sen? Senin yüzünden başıma gelmeye kalmadı lan.
1: Abi ne desen haklısın. Ben bak sözümde durdum getirdim. İstersen videoyu silelim sen bana telefonu geri ver. Çünkü telefon benim değil. Mafya bir dayının. Hatta onun bile değil yani.
0: Oğlum eğer ki bu video yüzünden benim başım derde girerse nerede olursan ol seni bulurum. Karpuz gibi ikiye yanarım. Telefonla bende bas git.
1: Öyle olmaz. Bak ben telefonu getirdim ama videoyu da sildin. Telefonu almam lazım. Benim arkadaşım rehin şu anda. Rehin bıraktım arkadaşımı.
0: Bas git lan.
2: La şişman. Nerede bizim emanet?
1: Aa galerici abi.
0: Hop. Beyler. Beyler. Burası bu iş için uygun değil. Her yer havai fişek. Vallahi hava uçarız ha. Dışarı çıkalım. Dışarıda konuşalım. Gerekirse vuruşalım.
2: Ne konuşuyorsun lan sen sakallı? Ula yoksa kuş sende midir?
0: Ne kuşu? Ne alaka? Bu kim oğlum?
2: Kim bu çocuklara eziyet ediyor lan? Nerede torunumun telefonu? Baba?
1: Ne oluyor lan?
2: Hamit oğlum. Hamit.
3: Hoş gelmişsin.
2: Oğlum. Sen indir o silahı aslan. İndir.
4: Bu yatak ne gördün?
1: Ya kızım görmüyor musun? Ortalık Müge Anlı'ya döndü. Ne yatağı ya? Ben de bilmiyorum.
4: Bu depo fikri aklına nereden geldi bakalım?
2: Ne yapayım gülüm? Benim adım Ali Haydar Fişek. Oluyor lan.
1: Ölmemiş.
4: Kim ölmemiş ya? Baba.
2: Feride.
4: Abi.
2: Feride.
0: Adnan. Baba.
4: Aykut.
2: Lan.
5: Aylin.
0: Aylin kim oğlum?
4: Uğur.
2: Uğur kim ya?
1: Beyler bir dakika. Ben şimdi her şeyi çözeceğim. Gel sen gel. Sen gel birader. Aşkım sen bir dakika tutar mısın şunu? Bak iç güvesi. Senin videonu bize çektiren bu. Dayı senin evinin soyulmasını da bize bu planlattırdı. Galerici abi senin kuşun vurulma talimatını bize bu verdi. Artık siz çözersiniz nasıl bir şebekeyse. Hadi Allah'a emanet.
2: Baba bir oyuna gelmeyek.
1: Yürü.
2: Ne oluyor lan?
4: Ne oluyor ya?
6: Yürü lan yürü.
1: Bas oğlum bas bas bas.
4: Dur dur.
1: Bas bas bas.
5: Tamam tamam.
2: Vay anam vay vay vay vay vay vay. Ne patlattınız oğlum siz?
5: Abi iç güvesinin sloganı patlamaktı ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kaç metrede patladı kim bilir?

0: oğlum yaptık be.
1: Ya ne oluyor ya?
0: Vallahi ben de bir şey anlamadım bacım.
1: Ya gördünüz bu patlayan fişekler, yok silahlı adamlar, bu kuş. Ne oluyor ben anlamıyorum. Ne yaşadık biz?
2: Aşkım sakin ol, anlatacağım. Her şey geçti. Mahalleye sür Ferhat, mahalleye.
1: Ay korktum.
0: Hepimize geçmiş olsun. Sonunda her şey ortaya çıktı.
3: Ya abi tamam, yorma arabayı ya.
4: Lan oğlum şu köşeden bir döneyim geleyim, ne var ya?
3: Ya abi daha Gürbüz abiye vermedim arabayı.
2: Ya tamam mı oğlum ya, bırak atsın bir tur ya.
4: Helal Gürbüz, helal kardeşim, sağ ol.
3: Köşeden dön ama ha.
4: Tamam tamam tamam.
3: Abi. Nihat abi. Dikkatli sür. Geldi Nihat abi.
0: Bırak oğlum, bir şey olmaz ya. Ne badire atlattık be kardeşim be.
3: Aynen abi. Millet ne gemici düğümü oldu be. Teşkilata bak.
0: Sonunda bitti kardeşim, bitti.
3: Ah.
0: Oldu lan.
2: Pit demiş.
0: Şoko abi. Arap abi.
5: Bak güzel kardeşim. Ben sizi günlerdir teşekkür etmek için arıyorum. 8 senedir tekerlekli sandalyeye bağlı bu adamı ayağa kaldırdınız. Al bakalım. Bu da emanetim.
4: Vay vay vay. Yürüyebiliyormuş he? Bir de bize tekerlekli sandalye numarası yapıyor.
3: Bismillah. Allah. Allah. Lan araba gitti. Ne yaptın sen abi ya?
0: Ya abi sen niye sürekli bu adama çarpıp duruyorsun ya?
3: Ah abi.
4: Ben sizik kurtarıyordum oğlum.
0: Nihat abi Allah belanı versin abi ya. Yapılır mı bu şimdi ya? Abi iyi misiniz?
6: İyiyim abi. Oğlum iyi misin?
7: İyiyim abi.
8: Ya nedir bu kuryelerimin talihsizliği ya? Biri mafyanın eline düşer, birine araba çarpar, biri hala kayıp.
0: Kim kayıp ya?
8: Sizden sonra Fikret de kayboldu. Hala ses seda yok.

0: Ah abim. Ah abim. Ah ah ah. Ah abim. Ama. Ama. Ah abim. Ay abim dedim.
1: Fikret abi. Neler yaşadık biliyor musun? O kadar kötü şeyler yaşadık ki anlatmayla inanmazsın abi. Görmen lazımdı.
0: Ne diyor abi?
1: Ne dese haklı abi şu anda, ne dese haklı.
2: Şu anda öyle ya.
0: Kas kala. Ay aman abim, ay ay.
3: Oğlum neredesiniz lan kaç gündür siz?
1: Abi dedim ya, öyle tuhaf şeyler yaşadık ki anlatmayla inanmazsın, görmen lazımdı abi.
3: Benim görmeme gerek yok ki, gören gördü zaten.
4: İnadı bırak yanıma yanaşır ben. Artık batacağımız kadar aşkın içine battık.
0: Aşk o ne lan? Kuş abi.
1: Bu kadar uçabiliyor.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
6: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara

kuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivri Ada, Kaşık Adası ve Yassı Adada yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyük Adada yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeli Adada ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçimi

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.
1: Cari işlemler dengesi. Bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferleriyle aynı kalemlere yönelik ithalatı arasındaki farktır.
2: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı.

O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle. Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
0: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Ben Yüksel, Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çek.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni bölümde beraberiz. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İsterseniz hemen kuralları bir hatırlayalım. 3 etapta yarışacağız. Birinci etap. Her sorumuz 5 puan değerinde, toplamda 30 soru üstünden yarışıyoruz. Şifre harfleri bulmaya çalışıyoruz. İkinci etap. 120 saniyede onlar soru üstünden yarışacağız. 10 soru bir yarışmacımıza, 10 soru bir yarışmacımıza. Bakalım hangi yarışmacımız daha çok soruyu bilecek? Her soru 10 puan değerinde. Üçüncü etap. Rekabetin tamamen arttığı, butonların devreye girdiği, heyecanın yükseldiği. Her soru 10 puan değerinde. Birinci etabı, ikinci etabı ve üçüncü etabı. Finalde en yüksek puanla tamamlayan yarışmacımız finalde tek hakkı olacak. Tek seferde doğru şifre cümleyi tek sesle, tek başlıkta bilen yarışmacımız gecenin kazananı olacak. Kaybeden, bizde kaybeden yok. Sadece yarışan okulumuzun sırası değişecek. Başka bir akşam başka bir yarışmacımızla devam edecek. O zaman ne yapalım? Yeni bölüm Sır Küpü'nü hızla başlatıp yarışmacılarımızı tanıyalım.
1: Tınaz mı?
0: Tınaz, doğru. Biz biliyorsunuz,
1: evet.
0: Aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen. Trench, trinch.
0: Trench doğru yanıt. Sıcak. İsim çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam da birbirinden heyecanlı, birbirinden iddialı iki yarışmacımızla stüdyomuzdayız. Hemen dönüyorum ve Dilara Hanım hoş geldiniz. Ceren Hanım hoş geldiniz. Hemen sizi tanıyalım Dilara Hanım. Buyurun.
1: Merhabalar, ben Dilara Çetin, uzman klinik psikoloğum. Şu anda Zeytinburnu'nda Özel Cengiz Dede Rehabilitasyon Merkezi'nde klinik psikolog olarak görev yapıyorum. Özel gereksinimli bireylerle beraber seanslarımı yürütüyorum. Aynı zamanda dışarıdan kendi danışanlarım da var. Bireysel olarak terapi seansları da veriyorum. Neler sevdiğimden bahsedeyim. Öncelikle seyahat etmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Güzel bir şey gördüğümde mutlaka onu yakalamak isterim. Yani
0: harika.
1: Hatıra olarak kalsın diye. Onun dışında ailemle vakit

0: misiniz?
1: Çok severim kitap okumayı gerçekten. Yani hatta çantamda hep bir kitabım mutlaka vardır. Yani benimle beraber nereye gitsem o da gelir. Onun dışında bulmaca, yani gazete alıp çok fazla çözmeye vaktim kalmıyor işimden dolayı. Ama bilgi yarışmalarını takip etmeye çalışıyorum. Çeşitli programları izliyorum. Ya da internetten takip ediyorum onları. Bu şekilde bir ilgim var yani onlara
0: karşı.
1: Harika.
0: Hep takip ediyordunuz. Dediniz bir de ben gideyim.
1: Evet.
0: Bakalım takiple olmayacak. Bir de şansımızı orada deneyelim.
1: Evet.
0: Öğrenci kardeşlerimize, genç kardeşlerimize destek olalım dediniz.
1: Evet, evet.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Hemen Ceren Hanım, size dönüyoruz. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Ben Ceren Güler. 24 yaşındayım. Psikoloğum. Gezmeyi seviyorum. Farklı deneyimler kazanmayı seviyorum. Yeni lezzetler tatmayı seviyorum. Puzzle yapmaktan keyif alıyorum. Binlik puzzle'ları haftalık bitiriyorum ve bunu iş alanında da yapıyoruz iş arkadaşlarımla. Ben de özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. Onlara temas etmek çok kıymetli. Onlarla birlikte bu alanda olmak benim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu kadar.
0: Harika. Zaten büyük bir sabırla binlik puzzle dediğiniz zaman, değil mi? İş alanında da binlik puzzle'larla uğraşıyoruz dediniz. Farklı bir hobi. Özel gereksinimli bireyler dediniz, çocuklar dediniz. Onlara da programın ilerleyen bölümlerinde tekrar döneceğiz. Sizlere de fikirlerinizi alacağız. Peki, önce Türkiye haritamızı açalım. Birer il ve o ilden birer okul belirleyelim mi?
1: Belirleyelim.
0: O zaman Türkiye haritamızı Dilara Hanım önce sizin için açıyoruz. Bakalım hangi ili seçeceğiz? Hangi il adına yarışacaksınız? İllerimiz döndü ve Maraş'ta kaldı. Maraş Sergentepe İlkokulu adına yarışacak bu akşam Dilara Hanım, Dilara Çetin. Ceren Hanım, hemen size geliyoruz. Sizin için
2: tabii
0: Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi il çıkacak?
2: Sivas gelmesini istiyorum ama bakalım.
0: Sivas gelmesini istiyorsunuz. Bakalım gelecek mi? Sivaslıyız. Bakalım. İki yarışmacımız da bu akşam hem psikologlar hem Sivaslılar hem yaşlı, aynı yaşlılar. Bu sefer Alparslan İlkokulu. Alparslan İlkokulu adına yarışacaksınız. Muş'taki genç öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Bir de ilkokul çıktı. O zaman ne diyelim? Sır küpünün birinci bölümünü, birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet Dilan Hanım, sizinle başlıyoruz. Birinci bölümde kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5 benim her zaman uğurlu rakamım olmuştur.
0: 5 uğurlu rakamımız.
1: Beşle
0: yukarıdan
1: başlayalım.
0: Aşağıya 5 harfli bir kelime arayacağız. Bakalım neyi soruyoruz size. Gelsin sorumuz. Fizikteki eksi uç. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Fizikte eksi uç ne olabilir? Fizikte eksi uç. Tamam, hiç problem değil. Hemen bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, size geçiyoruz. Bakalım siz bulabilecek misiniz? 10 saniyeyi başlattık.
2: Dilin ucunda ama çıkmıyor.
0: Dilinizin ucunda.
2: Evet. Benim de öyle.
0: Peki. Hemen bir harf daha açıyoruz. Dilara Hanım, tekrar size geldik. Bakalım 10 saniyenizi başlattık. Bulabilecek miyiz? Fizikte eksi ucun karşılığını. Açıldığı zaman diyeceksiniz ki eyvah, evet, çok iyi biliyorum. Peki bir harf daha açtık. Ceren Hanım galiba yakaladı.
2: Olan, evet,
0: bir saniye
2: iki.
0: Alıyorum.
2: Kat.
0: Kat. Kat.
2: Yok, devamı gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Şimdi gelecek. Dilara Hanım, hazır mısınız?
2: Ah,
0: bendesiniz.
2: Evet.
0: Hazırsa sürenizi başlattım. Kato. Kato.
2: Katon.
0: Katon. Katon. Değil. Bir harf koyacaksınız.
2: Hiç
0: kato diyorum. 10 saniye süreniz başladı.
2: Katot.
0: Katot. Doğru yanıt. Katot biliyor muydunuz?
2: Ben
1: evet,
2: unutmuştum.
1: Evet, biliyordum.
0: Biliyordunuz.
2: Ama hatırlayamadım.
0: Evet, buranın
2: katlı
0: heyecanıyla
2: bir devamı
0: olabiliyor.
2: Gelmedi, evet.
0: Harika. Herhangi bir harf bulamadık ama katot kelimesini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Ceren Hanım. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 7'yi açalım.
0: 7'yi açalım. Gelsin bakalım 7. Yine açılmayan bir yere gitti. Ceren Hanım hiç destek almadı. Sorumuz geliyor. Dövülmüş ekin yığını. 10 saniyelik süreniz
1: dövülmüş
0: başladı.
1: Ekin yığını.

0: ekin yığını. Dövmüşler bu ekinin yığınını.
1: Ekin yığını.
0: Acaba ne olabilir? Peki, hiç moralleri bozmuyoruz. Hemen bir harf açıyoruz. Hem de ortadan güzel bir harf açtık. Dilara Hanım sizdeyiz. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını.
1: Ekin yığını.
0: Peki, bir harf daha açtık. Ceren Hanım hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım. Bir şöyle uzaktan bakın.
1: Evet.
0: Ün geldi. Ne olabilir?
1: Bir harf açılmasını daha bekleyeceğim, bilmiyorum.
0: Peki, bir harf daha açacağız. O zaman 2-1 dedik. Dilara Hanım hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım.
2: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını. Inas. Aa, nasıl bir inas?
2: Sı.
0: Sı mı koydunuz?
2: Kıs.
0: Peki, olmadı, sıyla devam edemedik. Ceren Hanım hazır mısınız? Bir harf daha açtık. Inaz olduğunu bulduk. Acaba nasıl bir harf koymamız gerekiyor?
1: Tınaz mı?
0: Tınaz, doğru. Çok iyi bildiniz Ceren Hanım.
1: Hep
0: hemen
1: şeylerden
0: yakaladı. Tınaz'ı biliyordu zaten.
1: Yanlışlıkla
0: biliyor muydunuz?
1: Bildim. Hayır, bilmiyordum.
0: Ama burada biliyordum derseniz daha iyi.
1: Ama bilmiyordum.
0: Aklınıza gelmemiştir. Biz biliyorsunuz,
1: evet,
0: aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen.
0: Peki. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. T harfini yakaladınız. Şifre cümlemizden bir harf bulduk. Evet, devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Ceren Hanım?
1: Üçü mü seçsem?
0: Yoksa üçü seçmeyin. Niye üçü seçiyorsunuz? Açılmamış yerlerden. Açılmış yerlerden gidin.
1: 23.
0: Mesela 2 olabilir, 4 olabilir, 1 olabilir.
1: 2 olsun.
0: 2 olsun ama bana çok güvenmeyin. Çünkü çok zor bir soru geldi, bilginiz olsun. Hemen geliyor sorumuz. Bakalım neymiş. 1 tona eşit birim. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Eşit birim.
0: 1 tona eşit birim. Her zaman yardımcı olamıyoruz.
1: Yok.
0: Maalesef.
1: Var,
0: peki.
1: Var ama.
0: Dilara Hanım, bir harf açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım kelimemiz ne? T'yi açtık. Bir tona eşit birim. Tonla ilgili bir şey. Orayı bulduk, değil mi?
1: Evet.
0: Bir tona eşit birimse bir ton olmalı başı. Acaba arkası nasıl gelecek? Tonu bulsak arkasını nasıl tamamlarız? Olmaz. Ceren Hanım sizdeyiz.
1: Aslında biliyorum ama şu an çıkmadı. Çıkmıyor ton.
0: Peki, bir harf daha açıyoruz ve Dilara Hanım sizdeyiz. Bakalım.
2: Tonikato.
0: Tonikato çok yakın. Ton kısmı doğru.
2: Tonikato.
0: Tonikato'yu hem O'yu, N'yi ve K'yi nasıl yerleştirdiniz? Demek ki orada bir harf fazla kullandık.
1: Tonilato.
0: Ceren Hanım sizdeyiz.
1: Tonilato.
0: Evet. Tonilato doğru kelimemiz, bulduk. Tonilato'ymuş aradığımız kelime. Bir tona eşit birimmiş. Duydunuz mu tonilato?
1: Ben duymuştum.
0: Belki tonlamasında bir hata yapıyoruz ama bu gemilerin alabileceği ton yükü anlamında kullanılan, birazcık daha herhalde az duyduğumuz, az rastladığımız bir kelime. Bilemiyor olmamız çok normal. Bir tona eşit birim. Tonilato niye rahat bulamadık? Çünkü gemilerin alabileceği ton yükü anlamındaymış bu. Hiç duymuş muydunuz? Gemilerle bağlantınız oldu mu hiç?
1: Evet, duymuştum. Gemi mühendisi bir arkadaşım
0: gemi
1: vardı.
0: Gemi mühendisi arkadaşınız,
1: evet,
0: var. Duymuş muydunuz
1: evet,
0: ondan
1: tonilato? Evet, onunla alakalı konuştuğumuz sıra duymuştum. Bahsetmişti.
0: Harika, o zaman hatırlayamadık, bulamadık diyelim. Sizinle
1: evet
0: devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Bir numaralıyı, hayır vazgeçtim, bir olmasın.
0: Ama bir dediniz, tamam, peki.
1: Çok uzun
0: kaç
1: geldi.
0: Kaç açalım?
1: Dördü açalım.
0: Bir demedik, dört dedik, üç harfli yukarıdan aşağıya. Bakalım dörtte ne arıyoruz?
1: Ekmek.
0: Ekmek. 10 saniye başladı. Ekmek ne olabilir? Tamam. Üç harfli.
1: Üç harfli ekmek.
0: Ekmek. Ekmeğin üç harflisini arıyoruz. Peki, yok, bir harf daha açtık. Dilara Hanım bunu bulacağız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Acaba.
1: Nan.
0: Nan, doğru. A harfini koyduk. Ekmek, nan, eş anlamlısı olarak devam ediyoruz. Harika buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Yani bence 6 olsun.
0: 6 olsun. Yine 3 harfli bir yere gidelim dediniz. Hı-hı. Fazla da risk almayalım. Peki burada iki renk karıştırıyoruz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Hı-hı. İki rengi karıştırıyoruz. Kırmızı ve mavinin karışımını soruyoruz. Acaba hangi renk bu?
1: Mor.
0: Mor. Doğru. Bir böyle tedirgin cevap verdiniz.
1: Bekledim.
0: Tamam. Doğru. Yarışmada sesler üst üste binmesin demiştik. Ondan dolayı beklediniz. Peki. O zaman devam ediyoruz sizinle. Kaç dolu soruyu açalım? Moru da bildikten sonra bir rengimizi de bulduk.
1: Bence 22'den devam edelim. İlk 3 harf beni iyi yere götürecektir diye düşünüyorum.
0: Peki. 22 ile devam ediyoruz. Hazırsak sorumuz geliyor. Ekin biçme aracını arıyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Ekin biçme aracı.
1: Tırpan.
0: Tırpan. Doğru. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 8 mi? 17 mi?
0: 8 mi 17 mi? Bana soruyorsanız direkt yanıltırım. Bilginiz olsun. Ama isterseniz 8 ile devam edelim.
1: 17 ile devam edelim.
0: Keşke beni dinleseydiniz. Peki 17'yi açıyoruz size. Gelsin bakalım 17 nolu sorumuz ne? Platinin simgesi. 10 saniyeniz başladı.
1: Tamamen sallıyorum. PL.
0: PL. Maalesef.
1: PA.
0: Değil. PL de değil. PA da değil. Evet Dilara Hanım olmadı. Tek harf koyacağız Ceren Hanım. Acaba hangi tek harfi koyacaksınız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: PT.
0: PT doğru yanıt. T bir yerden sufle mi aldınız acaba? Ben mi yardımcı olmuş oldum? Evet. PT doğru yanıtıyla devam ediyoruz. Sizinle kaç dolu soruyu açalım?
1: Benimle 1 mi olsa 8 mi kararsız kaldım.
0: 8. 8 mi? Başka hangisini dediniz?
1: 1 dedim.
0: 1 mi 8 mi? İkisi de uygun. İsterseniz 1'i seçin derim ama.
1: Sizi dinliyorum 1 diyorum.
0: Ama ben beni dinlemeyi diyorum zaten ama 1'i açalım. Peki gelsin 1. Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu. Ay, 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Toplum?
0: Toplum değil. Ama çok yakın bir şeyde bulundunuz, tahminde bulundunuz. Peki, hemen bir harf açıyoruz. Dilara Hanım, size geliyoruz. Acaba değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu ne olabilir? Ne olabilir? Peki, hemen bir harf daha açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yardımcı oldum. Çok iyi bir soruya yönlendirdim sizi Ceren Hanım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Acaba nedir? Mozlum.
1: Mozlum. Bir mozlam.
0: Değil ama moza. Peki. Bulacağız. Hep beraber bulacağız. Bir harf daha açtık. Moz ve K çıktı. Dilara Hanım ne olabilir?
1: Mozak, mozik, mozak.
0: Moza.
1: Mozak.
0: Mozaya kadar yardımcı da oldum. Peki, sizin için başlatıyoruz süreyi. Hazır mısınız?
1: Mozaik.
0: Çok güzel. Demek ki hazırlığınız verdik. 10 saniyemizi dolmadan mozaik doğru yanıtını. Harika. Bir de harf buldunuz. İ harfini bu blokta tamamladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 açalım.
0: 8. Gelsin bakalım 8. 8'e takıldınız zaten. Ben çok zor diyorum ama siz oraya gittiniz. Gelsin soru. Kadınların başlarına, boyunlarına bağladıkları değirmi kumaş. 10 saniyelik süreniz başladı. Değirmi kumaş.
1: Eşarp.
0: Eşarp. Doğru yanıt. Harika. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. Şeyi açtık. Şifre kelimemizin harfleri teker teker açılıyor. Hı hı. Hangi soruyla devam edelim? Bakalım.
1: Kararsız kaldım.
0: Kararsız tekrar. Kaldınız.
1: 9 olabilir.
0: Kaç olabilir?
1: 9.
0: 9 bakalım. 9. 9 olabilir. Evet 9.
1: 10 da olabilir. 10 uzun kaldı gerçi. 9 diyelim.
0: 9 diyelim. Peki edelim. O zaman 9 nolu sorumuz gelsin. Neptünyum'un simgesi.

0: Neptünyum. 10 saniye başladı. Neptünyum.
1: Ne?
0: Ne doğru. Diğeri?
1: Nu.
0: Nu.
1: Na.
0: Değil.
1: Neptünyum. Ne?
0: Nu na dediler. Değil dedim. Neptünyum. Neyi bulduk? Başka hangi harf olabilir?
1: Nep.
0: Doğru. Nep. Bildik. Neptünyum. Ben size burayı seçmeyelim demiştim ama
1: dinlemedim.
0: Dinlemediniz. Harika bir harf koydunuz. NP doğru kelimemizdi. Şimdi sizinle devam ediyoruz Dilara Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: Ben 16 diyorum.
0: 16. Bence de doğru bir yer seçtiniz. Bakalım gelsin sorumuz neymiş? Başlık.
1: Şapka.
0: 10 saniye başladı. Şapka doğru yanıt. Ve bir de harf buldunuz. K harfini açtınız. Bayağı da bir harf yakaladık. Kaç dolu soruyu açalım tablomuzdan?
1: 12.
0: 12. Bakalım 12'de ne saklı? Çok güzel bir videomuz var. Bir görselimiz var. İzleyelim bakalım gelsin sorumuz. Buyurun.

0: Evet, görüntülerini izlediğiniz Antalya'nın bir ilçesini soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. 3 harften oluşuyor. Acaba neresi?
1: Kaş.
0: Kaş dediniz. Hem görselleri izledik. Gitmiş miydik Kaş'a?
1: Gittim.
0: Gezmeyi de seviyorsunuz.
1: Gezdim,
0: zaten.
1: Evet.
0: Bol fotoğraf çektik mi orada?
1: Çok çektim.
0: Harika. O zaman sizinle devam edelim. Kaş doğru yanıtından sonra. Kaş doğru soruyu açalım.
1: Şimdi 21 aklımda, bir de 11.
0: 21 aklınızda, bir de 11. 21 mi 11 mi? Kaç açalım?
1: 21'de çok harf çıktı diye kolaylaştırır mı beni diye düşünüyorum.
0: Kolaylaştırır tabii 21.
1: Tamam 21 olsun.
0: Evet, ama çok da kolaylaştırmayacağını tekrar vurgulamak istiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Büyük yararlılık göstermiş kişilerin gömüldüğü ulusal anıt. 10 saniyelik süreniz başladı. Zor bir kelime seçtiniz. Ben yönlendirmedim ama bu sefer. Siz söylediniz acaba 21 mi olsun diye. Bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet.
0: Sizin için süreyi başlatacağız. Bir de harf açtınız, ne olabilir?
2: Panız.
0: Panız?
2: Evet.
0: Değil.
2: Panaz. Panoz. Panaz, panoz.
0: Değil. Bir harf daha açalım, çok daha rahat bulacaksınız bakın. Ama Dilara Hanım, size geçiyoruz. Pant.
2: Pant.
0: Pant ne olabilir? Ne olabilir?
2: Pantnon.
0: Peki. Ceren Hanım, size geliyorum. Bir harf koyun. Bir sesli harf koymanız, hı-hı, yeterli olacak Ceren Hanım.
2: Pantheon.
0: Ceren Hanım.
2: Pantheon.
0: Pantheon doğru. Harika. Bir de sesli harf buldunuz. Ceren Hanım'ın içinde bol olan E'leri koydunuz ve evet, Pantheon olarak yanıtımızı bulduk. Evet Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Nereden yürüyelim?
2: 25.
0: 25 nolu soruyu açalım. Bakalım 3 harfli bir yanıt arıyoruz. Neymiş sorumuz? Duvar içinde bırakılan oyuk. 10 saniyenizi başlattık. Duvar içinde bir oyuk bıraktık. Ne olabilir? 3 harf. Duvar içinde oyuk.
2: Duvar
0: çeşit çeşit böyle.
2: Oyuk.
0: Boy boy. Hatta dekoratif malzemeler de konur içine diyeyim. Size biraz yardımcı olur mu acaba Dilara Hanım? 10 saniyelik süreyi bir harf açtık, sizin için başlattık.
2: Niş.
0: Niş doğru yanıt. Harika. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. 25'i açtık. Nasıl gidelim? Kaç dolu soruyu açalım?
2: 28.
0: 28 gelsin bakalım. 28'de neyi arıyoruz? İnek budunun orta kısmı. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Tranş.
0: Tranş.
2: Trenş. Trinş.
0: Tranş doğru yanıt.
2: Heyecanlandırdınız beni.
0: Heyecanlandırdım ama siz direkt iki şeyde buldunuz. Biliyorsunuz değil mi tranş? Sever misiniz? Mutfakla aranız var mıdır etliği veyahut
2: yani
0: da...
2: aslında mutfakla aram çok iyi ama tranş duymamıştım. Tamamen sesli harf koydum.
0: Anladım. Peki olsun, bundan sonra mutfakla da tıraş kelimesiyle yürüyebileceğiz. Dilara Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açmak istersiniz? Mesela 15

0: Size görsel olarak da yardımcı olabilecek bir soru. Nasıl yapalım?
1: Yok, teşekkür ederim. Ben 11 istiyorum.
0: Güveniniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kaç açalım?
1: 11'i.
0: 11. Gelsin bakalım, 11'de ne arıyoruz?
2: Gülüt.
0: Gülüt. 10 saniyelik süreniz başladı. Bana güvenmezseniz bu olur. Buyurun. Gülüt. Ama ben 15 demiştim Dilara Hanım.
1: Üzülmedim.
0: Bazen bana güvenmeniz farklı. Bazen güvenseniz iyi olacak. Bir harf daha açtık. Size geliyoruz. Bir harf daha koyacaksınız. G'yi koyduk. Acaba hangi harfi koyacağız? G'ye koyduk. Peki. Dilara Hanım, tekrar size geliyoruz. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacağız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Gak
0: derken ikinci sert G'yi koyduk. Hmm. Doğru bulduk. Gak'tı aradığımız kelime. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 15.
0: 15 nolu soru geliyor. 15 numaralı sorumuz. Bakalım neymiş? Önce bir videomuz var, onu seyredelim.
3: Hayır, konuşmuyordunuz. Bakalım.
4: Hayret, ilk defa ben de seninle aynı fikirdeyim.
5: Ben de aynı fikirdeyim.
4: İyi o zaman.
5: İyi o zaman.
4: İyi.
6: Araba bozulmuş. Bir bakalım nesi varmış.
4: Biz albümler tutmayınca yol yardım işine girelim dedik.
6: Niye?
7: Yani yolda kalıyorum.
0: Kardeşim Benim filmindeki kadın oyuncu. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Çok da severim kendisini. Aslı Enver.
0: Aslı Enver doğru yanıt. Ne iyi yaptınız, bana güvendiniz. Yarışmanın başından beri güveniniz hiç boşa çıkmadı. Peki, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 18.
0: 18. Bakalım 18'de ne bulacağız? 18 bir video soru. Bir görselimiz var. İzliyoruz bakalım ne soruyoruz.

0: Azerbaycan'a özgü bir çalgının adını soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Sal.
0: Sal değil.
1: Lal.
0: Lal da değil. Kal da değil. Kal demediniz zaten. Onu ben ürettim galiba, değil mi?
1: Yok, kal
0: mı
1: dedim.
0: Kal mı dediniz?
1: Dedim, evet.
0: Tamam, doğru anlamışım o zaman. Peki bir harf açacağız. Ceren Hanım, size geleceğiz.
2: Tak,
0: tak. T ve A. Tek harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf?
2: Tas, tak, tal.
0: Ceren Hanım, nasıl bir harf koyacaksınız acaba?
2: Tan.
0: Olmadı. Tekrar size geçiyor cevap hakkı. Dilara Hanım, hangi harf koyacaksınız?
1: Taç.
0: Taç değil.
1: Tam.
0: Tam değil. Olmadı. Tek harf koyacaksınız. Ceren Hanım, bakın ipucunu verdim.
2: Ben de.
0: Ceren Hanım, 10 saniye süreyi başlattık.
2: Tar.
0: Tar. Tar. Doğru yanıttı. Evet, Azerbaycan'a özgü bir çalgı. Tar doğru yanıtıyla devam ettik. Ben elimden geldiği kadar size de yardımcı oluyorum. Re Ceren Hanım, Ceren Hanım diyorum ama.
2: Hani kadar re diyemesem de.
0: Re diyorum. Ben de diyemiyorum galiba çünkü pek fark edilmedi. Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Bu doğru yanıtınızdan sonra kaç no'lu soruyu açalım?
2: 20.
0: 20. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Bakalım ne? Sanı. 10 saniyelik süre başladı.
2: Zan.
0: Zan. Hı hı. Doğru yanıt. Biliyor muydunuz?
2: Evet.
0: Biliyordunuz. Biliyordum. Harika. Sizle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Finale geldik.
2: Heyecanlı.
0: Birinci etabın sonu. Acaba evet, kaçar kelime bildik? Bakacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soruyu açalım? 13.
0: 13
2: olabilir
0: diyoruz. Peki bakalım, 13'te güzel bir kıyıya gittiniz. İki harf, tek harf koyacaksınız. Sorumuz geliyor. Hazırsanız soru geliyor.
2: Evet.
0: Küçük bitki. 10 saniye süre başladı.
2: Ot.
0: Ot. Doğru yanıt. O harfini koyduk ve ot yanıtıyla birinci bölümün sonuna geldik. Acaba kaçar kelime bildik? Hemen bir tahminleri alalım. Kaç kelime bildiğinizi düşünüyorsunuz Dilara Hanım?
1: Yani tam rakam bilemesem de yakın gibiyiz ama sanki Ceren Hanım birkaç kelime fazla çıkmış olabilir.
0: Birkaç kelime. Ceren Hanım zaten sessiz, böyle sakin sakin gidiyor ama değil mi? Sanki fazla kelime bildi. Siz ne düşünüyorsunuz Ceren
2: ben
0: Hanım?
2: Ben tam tersini düşünüyorum. 8-9 bildim. Dilara Hanım bir iki kelime öndeymiş gibi düşünüyorum.
0: Dilara Hanım önde diye düşünüyor. Ceren Hanım, Dilara Hanım da

0: Ceren Hanım önde diye düşünüyor.
1: Çok değildi çünkü.
0: Peki o zaman bakalım kim önde?
1: Bakalım.
0: Sonuçta gördüğümüz kadarıyla 50'şer puan aldık bu bölümde. Yani her bir yarışmacımız 10'ar kelimeyi doğru bildi. Her bir kelimemizin, her bir doğru yanıtımızda 5'er puan olduğu için Dilara Hanım da, Ceren Hanım da bu bölümde 50'şer puan topladılar. Peki ne yapacağız? Birinci etapımızı bitireceğiz. Hızla 120 saniyede 10 soruyu yanıtlayacağımız ikinci bölüme geçeceğiz.

0: Evet, geldik Sır Küpü'nün ikinci bölümüne. Burada yarışmacılarımız 120 saniyede 10 soruyu yanıtlamaya çalışacaklar. İlk etapta bir denge bozulmadı. İki yarışmacımız da onar kelimeyi doğru yanıtladı ve biz de düzeni bozmuyoruz. Hazırsanız 10 sorumuz geliyor. 120 saniyede yanıtları arayacağız. Birinci sorumuzu soruyoruz hemen. İnciri ile meşhur ilimiz, sürenizi başlattık.
1: Aydın.
0: Aydın doğru yanıttı. İkinci sorumuz geliyor. İkinci sorumuz bir sesli soru. Dinleyelim bakalım. Ne soruyoruz?

0: Bakalım bu sesi pop müziğin duayen isimlerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz sesli soruda acaba kim saklı?
1: Çok tanıdık ama pas.
0: Peki pas dedik, hemen gidiyoruz. Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük metal veya plastik nesne. Böyle elimizde biriktiririz.
1: Evet, şey.
0: Ney?
1: Delirdim, pas.
0: Pas.
1: Gelecek
0: peki.
1: Aklıma.
0: Hemen geliyor. Bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne soruyoruz size, görüntüleri. Dikkatli izleyin görüntüleri. İsmi Hollywood filmlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu'da bulunan bir ilimizi soruyoruz. Hollywood filmlerinde de vardır bu kahraman diyeyim size. Böyle dik dik kulakları vardır, pelerini vardır, uçar. Hatta onu çağırmak için böyle bir ışık tutarız. Böyle bir hayvanla. Peki, isterseniz pas diyebilirsiniz dediniz zaten. Bu arada düşünürsünüz. Hemen bir sesli soru daha geliyor. Bakalım sesli sorumuz neymiş?

0: Türkiye'nin süperstarının ismi?
1: Ajda Pekkan.
0: Ajda Pekkan doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya. Ah ah, eve de yaptırdın mı deriz. Evi bir şöyle.
1: Badana.
0: Badana yaptırdın mı? Boya badana yaptım deriz. Tekrar devam ediyoruz. Yine bir videomuz var. Bakalım nasıl bir görsel izleyeceğiz. Gelsin.

0: Al Pacino, Marlon Brando ve daha pek çok duayen oyuncunun yer aldığı kült bir filmin adını soruyoruz. Adını soruyoruz. Dört harf. Peki. Pas dedik. Evin vazgeçilmez eşyası. Hatta bazen sesinden de komşular çok rahatsız olur. Pazar pazar da bu çalıştırılır
1: mı denir. Çamaşır makinesi
0: değil. Hani çok çalıştırılınca pazar günü uyuyoruz, dinleniyoruz. Bu da pazar günü çalışır.
1: Elektrik süpürgesi.
0: Elektrikli süpürge, doğru yanıt. Hemen bir soru daha geliyor. Üç tepe noktası. Üç tane de açısı. Bir de üstüne üç kenarı olan bir geometrik şekil. Acaba
1: üçgen.
0: Ne? Üçgen, doğru yanıt. Bunu da bildik. Hemen bir videomuz daha geliyor. Bir bölgeyi soracağız size. İzleyelim bakalım neresi geliyor.

0: Türkiye'nin en kuzey ucunu soracağız. Hangi ilimiz? En kuzey uçtaki ilimizi soruyoruz. Peki.
1: Çok
0: hemen geçtik.
1: Kötüdür haritam ama.
0: Peki hemen geçtik. Tekrar dönüyoruz diyeceğim. Dönemiyoruz. Sürenizi sıfırladık. Çok iyi yarıştınız. Süreyi çok iyi kullandınız. Bu arada videoları izlerken süreyi durdurduk. Yardımcı olmuştur umarım. Hemen Ceren Hanım size dönüyorum. Biraz sonra Dilara Hanım kaç doğru yanıt verdiniz ona döneceğim. Ceren Hanım hazır mısınız?
2: Evet.
0: 120 saniyeniz var.
2: Hı hı.
0: Hızla başlıyoruz.
2: Başlayalım.
0: O zaman sorularımız geliyor. Bakalım ilk sorumuz ne? Fındığı ile tanınan ilimiz, 120 saniyelik sürenizi başlattık. Fındığı ile
1: Giresun.
0: Giresun doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım kimi dinliyoruz? Bir kulak verelim.

0: Evet. 1972'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin duayen kadın şarkıcılarından birini soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum aslında ama.
0: Eminim.
1: Pas diyelim, bir düşünün.
0: Peki,
1: ben onu.
0: Leyla başlıyordu. Yardımcı olsun. Bir videomuz var. Bakalım nasıl bir video hazırladık. Hangi ili soracağız size? Gelsin videomuz. Bakalım.

0: Tuz mağaraları ile meşhur ilimizi soruyoruz size. Tuz bir fikriniz mağaraları var mı acaba? Yoksa pas deyin.
1: Pas diyelim.
0: Dediniz. Hemen sesli bir soru geliyor. Bakalım dinleyelim. Kimi soracağız size? Tanıdık bir ses geliyor mu?
2: Git.

0: Kardeşini soruyoruz. Sesi de duydunuz.
1: Zeki Müren.
0: Zeki Müren. Devam ediyoruz. Harika. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan.
1: Kolsuz.
0: Kolsuz ve o üzerine oturduğumuz.
1: Koltuk.
0: Kolu da yok. Dayanacak yeri de yok bunun. Küçücük böyle.
1: Şey soruyorsunuz. Yok,
0: oturduk.
1: Pas.
0: Peki geçtik. Hemen bir videomuz var. Bakalım ne geliyor. İzliyoruz.

0: Bir bokserin mücadelesini anlatan seri film Acı Yok. Acı Yok. Neydi?
1: Bilmiyorum.
0: Balboa. Pas. Ne Balboa? Yok.
1: Yok.
0: Peki bilmiyorum, geçtik. Pas. Tamirat ve tadilatların vazgeçilmez aleti.
1: Matkap.
0: Matkap doğru yanıt. Beş kenarlı çokgen. Beş kenarlı gen.
1: Beşgen.
0: Beşgen doğru yanıt. Peki bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne seyrediyoruz.
1: En batı.

0: Türkiye'nin en batı ucu hangi ilimizdir?
1: Çanakkale.
0: Çanakkale doğru yanıtını da verdik. Tekrar başa dönüyoruz ve sesli sorumuzu tekrar dinliyoruz. Acaba bu ismi tanıyabilecek miyiz? Tekrar geliyor sesimiz.

0: demiştik. Peki diğer sorumuza geçiyoruz. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum ama şu an çıkmıyor, yok.
0: Peki bir videomuz daha var o zaman. Tuz mağaralarını sormuştuk diyeceğim ama süremiz bitti. Peki hemen bakalım. Kaçar kelimeyi bulduk. Kaçar cevabı doğru yanıt verdik. Şimdi dinlediğiniz 72'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan sanatçıyı sordum. Dinlemiştik. Acaba kimdi?
1: Bilmiyorum onu ya. Aslında şey zihnimde bir şey var da o çıkmıyor.
0: Nilüfer desem?
1: Evet olabilir. Ona benzer
0: Nilüfer, bir ses. Mor Menekşe. Peki çok takıldınız. Güneyden veya güneybatıdan esen yağış getiren yerel rüzgar dedim. Loda dedim.
1: Lodos.
0: Lodos. Hep doğru yanıt olacaktı. Tuz mağaralarıyla ünlü meşhur
1: Antalya
0: dedim. Çankırı olacaktı. Çok uğraştım, tarif ettim ama olmadı. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan tabure. Dilara Hanım oradan yakaladı tabureyi. Peki bir boksörün macerasını anlatan demiştim. Rocky olacaktı. Acı Yok. Rocky filminden bir kült olmuş bir filmdi. Hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar soru bildik.
2: Eşit.
0: Evet, burada da eşitlik bozulmadı. Hı hı. Çok güzel, başa baş bir mücadele gidiyor. Beşer soru da burada bildik. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün 3. bölümüyle hızla devam ediyoruz. Evet, sır küpünde bu akşam başa baş bir mücadele, bayağı çekişmeli bir yarışma devam ediyor. Geldik 3. etaba, 3. bölüme. 1. ve 2. etapta başa baş mücadele bozulmadı. Aynı sayıda doğru yanıt verdik. Bakalım 3. etap nasıl geçecek? Butonların devreye girdiği 3. etaba hazır mıyız?
2: Evet.
0: O zaman başlıyoruz. Yine düzeni bozmuyoruz. Dilara Hanım, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğiz. Eller butonda mı acaba? Eller butona gidiyor. Evet. Hazırsa sizden bir soru isteyeceğiz. Numara isteyeceğiz. Soruyu sorar sormaz da sürenizi başlatınca eller butonuna kim önce basacak bakalım.
2: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
2: Bence 33'ten başlayalım.
0: 33'ten başlayalım. Hazırsak sorumuz geliyor. Atom numarası 85 olan yapay element 10 saniye başladı. Kim basacak? Kim basacak? Basmayacak mı?
1: Atom numarası 85 olan.
0: Atom numarası 85.
1: Kimya dersindeydi oysa ki.
2: Benim hiç iyi değildi.
0: Peki. O zaman ne yapalım? Bilemedik. Tamam. Bir harf açalım biz. Bakalım.
1: Baş harf açılırsa iyi olur.
0: Bir harf açtık. Hazırsak tekrar süreyi başlatıyoruz. Var mı bir tahmin?
1: Hayır.
0: Sta. S-T-A. Yok mu bir tahminimiz?
1: Yok.
0: Peki. Olmadı. Bir harf daha açıyoruz. Hazırsak bir harf koyacağız. Tek harf koyacaksınız. Dilara Hanım koyacak tek harfi.
2: Astar.
0: Astar mı? Değil. Astar değil. Astar olmadı. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum hazırsa. Astar değil. Tek harf koyacaksınız. Tek harf. Dilara Hanım.
2: Astat.
0: Astat doğru yanıttı. Evet. Tek harf. Dilara Hanım baktı ama oradan.
1: Evet, olmadı. Zihnimde düşünüyordum.
0: Dilara Hanım siz açıyorsunuz. Hangi soruyla devam edelim? Kaç nolu sorumuzu açalım?
2: 14.
0: 14. Gelsin bakalım 14. Tümör. 10 saniyenizi başlatalım. Dilara Hanım.
2: Ur.
0: Ur. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3.
0: 3 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir kelime arıyoruz. Yakasız gömlek. 10 saniyelik süre başladı. Yakasız gömlek. Yakasız erkek gömleği. Yakasız gömlek. Bulamadık. Şimdi bir harf daha veriyoruz. 10 saniyeniz başlattık. Hangi harf? Dilara Hanım.
2: Mintan.
0: Mintan. Doğru yanıt. Mintan. Yakasız.
1: Mintan. Çok
0: gömlek,
1: memnun olmadım.
0: Gömleği.
1: Her gün duyuyoruz çünkü.
0: Çok bilinmiş bir kelime.
1: Evet.
0: Zaten intan da çıkmıştı. Olsun. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu?

0: soruyu açalım.
1: 23.
0: 23. Gelsin bakalım 23. Ana öğe, temel, 10 saniyelik süre başladı. Evet Dilara Hanım.
1: Esas.
0: Esas doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Bakın. Kaç? Bak dedim kaldı. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Ha, 32.
0: 32. Peki gelsin 32 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? Bir kişi veya akımı simgeleyen şekil veya resim ne olabilir? Hani derler ya şekil veya resim. Peki bir harf daha açıyoruz, kesin bulacaksınız. 10 saniye başlayalım. Kim basacak? Dilara Hanım.
1: İkona.
0: İkona doğru yanıt. Dilara Hanım siz seçiyorsunuz yine. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 35.
0: 35. Gelsin 35 nolu soru. 35. Kumaşta kıvrım. Tek harf koyacaksınız. Hadi koyun harfi. Dilara Hanım bastı. Ceren Hanım
1: Piki,
0: harf bile koydu.
1: Piki bende yok. Piki.
0: Piki. K koydunuz. Değil. Tek harf olduğu için açamıyorum. K değil. Ama hangi harf acaba? K'den sonra ne gelir acaba?
1: Pili.
0: Pili doğru yanıt Dilara Hanım. Butondan çektiniz eli. Gitti pili. K'den sonra ne gelir dedim. Ceren Hanım hemen yakaladı. Eller butonun üstünde olsun. Buranın en kritik noktası. Hazırsak evet, devam ediyoruz.
2: Bayağı kritik.
0: Ceren Hanım siz seçiyorsunuz.
2: Evet.
0: Hemen aşağılara inebilirsiniz bakın.
2: Aşağılara bakıyorum.
0: Mesela 62 48. Çok güzel. Buradan bakınca 55 harika. Boş yerler.
1: Hiçbir şey yok orada.
0: 63. 60. Bakın hiç şey tedirgin
2: uzun
0: olmayın.
2: Uzun korkutucu oluyor
0: hiç
2: uzun
0: değil.
2: Kelime
0: bakın,
2: olduğu
0: gerçekten,
2: için.
0: Gerçekten 62'yi bana güvenin.
2: 62 diyelim. Güveniyorum size 62.
0: Ben güvenmeyin demiştim ama yarı yolda kalmadım. Kesinlikle çok yardımcı oldum, bilginiz olsun. Yumurta, biber, domatesle yapılan hazır mı eller?
1: Evet.
0: Bir yemek.
2: Menemen.
0: Doğru. Önce söyleyeyim. Ceren Hanım bastı ve menemen doğru yanıtını verdi. Dilara Hanım orada
2: biraz
0: bekliyordu.
2: Biraz yetişeyim dur.
0: Bakın güveninizi boşa çıkartmadım.
2: Canım
0: mesela
2: çekti.
0: 63 de çok güzel.
2: 63.
0: 55 63. Aynı şekilde. Hazırsak 55. Soru geliyor.
2: Evet.
0: Kaçı seçelim?
2: 55.
0: 55. Gelsin sorumuz. Suda çözünülebilir bir içecek. 10 saniye başladı. Kahvelerde falan çok olur bu.
2: Granül.
0: Granül mü? Nasıl içecek kahvelerde. Efendim. Hani bana bir granül ver olmaz da.
2: Olmaz.
0: Ne
2: evet.
0: Olabilir acaba? Bir harf koyalım. Buradan kesin başlatacağız. Granül değil başka bir şey isteriz. Kahveye gittik oturduk çayın yanında. Başka çay değil de ne içsek acaba? Şöyle.
1: Oralet.
0: Oralet doğru yanı.
1: Her gün içerim. Diyelim. Her gün içiyorum.
0: Her gün içiyorsun.
1: Bizim kurumda, kurumun bir huyu var. Renk renk oralet alırlar.
0: Ah harika.
1: Vallahi.
0: O zaman her türlü meyveden
1: evet.
0: içiyorsunuz. Ama çay dedim. Yardımcı evet. olmaya çalıştım. Sizi doğru bir yere yönlendirmiştim.
1: Olmadı.
0: Kolay bulursunuz diye düşündüm ama bir daha şifre, harf bulduk. Hazırsak Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 63.
0: 63. Bakalım 63'te ne var? At çiftliği 10 saniye süre başladı. Kim basacak? Ama basmıyorsunuz.
2: Ama yok.
1: Ama yok.
0: Ama 4 harfli at çiftliği ne olabilir? Yok mu? Peki bir harf açalım o zaman. Şimdi kesin bileceksiniz. Tek harf açıldı. 10 saniyeyi başlattık. A. Ne olabilir? A. At çiftliği. Vermeyeceğim ipucunu. Bir harf daha açsın. Metin Bey'den destek alalım. Metin Bey size güzel bir harf açsın. Ar geldi.
1: Sallıyorum.
0: Ar. Dilara Hanım.
1: Dara.
0: Para mı?
1: Dara.
0: Dara. Dara çok yakın. Bakın inanılmaz yakın bir kelime söyledi. Size yardımcı olsun ama dara değil. Hangi harf acaba? 10 saniye başladı. Hangi harf? Ha.
1: Para.
0: Ya doğru. Ceren Hanım. Butona da basın ki.
2: Orası iptal bende.
0: Neden?
2: Buton yokmuş gibi. Sıra onu... sizde deyince orada kilitlendim ben nedense.
0: Doğru ama ben evet. işte sürekli
2: evet.
0: Dilara Hanım'ın eli üstünde duruyor.
2: Benimki kenarda.
0: Üzerinde bırakın. Peki devam ediyoruz. Kaçla yürüyelim Dilara Hanım?

0: Öneriniz var mı?
1: Önerim var. 59 mesela çok güzel bir soru 59.
0: Tamam.
1: Ve çok rahat bulursunuz.
0: Size güveniyorum.
1: Mutlaka bulmanız gerektiğini düşündüğüm bir soru.
0: Tamam.
1: Hazırsa sorumuz geliyor. Bakalım ne gelecek. İyi huylu kimse. 10 saniyelik süreniz başladı. Çok iyi huyludur bu kimseler. Adı gibi çok yaşasın maşallah deriz. Adı gibi de iyi huylu. Bir isimden bahsediyoruz. Yumuşak G de var içinde. 10 saniyeyi başlattık. Butonlar nerede? İyi huylu kimse bir isim bu. Çok tanıdık bir isim. Kısa sürede çok iyi tanıdınız bu ismi.
0: Kısa süre.
1: Tekrar bir harf daha açtık. Bakalım neymiş bu isim? Kim basacak? İsim. Çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki bir harf daha açıyoruz. Evet Dilara Hanım siz bastınız.
0: Önce basmıştım ama yanmadım acaba.
1: Ceren Hanım maalesef biraz geç basıyorsunuz. Onun için diyorum elinizi buton üstünden kaçırmayın diye Dilara Hanım.
2: Oğuz.
1: Oğuz değil mi? Bu akşam tanıştık ve bütün akşamda beraber
0: olduk.
1: Yarıştık. Ben de çok memnun oldum. İyi huylu kimse Oğuz'la devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Dilara Hanım?
0: Ben 49'u merak ettim.
1: 49 geliyor. Bakın Dilara Hanım arayı çok açtı Ceren Hanım.
0: Evet.
1: Butonu unutmayın. Butona takıldınız. Birçok bildiğiniz soru gidiyor.
0: Ne yazık
1: hazırsa
0: ki.
1: Sorumuz geliyor. Öfke duyulan bir durumda haykırılan bir söz. Dilara Hanım. Yuh doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ceren Hanım el butona. El butona.
0: 34.
1: Hadi Ceren Hanım. 34 nolu soru geliyor. Hazır. Bilseniz de bilmeseniz de basın. Büyük ve süslü çadır. Dilara Hanım.
2: Otağı.
1: Otağı tekrar geldi.
0: Osmanlı filmlerinin faydası.
1: Osmanlı filmlerinin faydasını da gördük. Bir harf daha açtık. Evet Ceren Hanım sizdeyiz. Akıl veren veya öğreten kimse.
0: Usta.
1: Usta doğru yanıttı. Bir saniye içerisinde bildiniz. Bir de harf buldunuz. Şimdi bir bakalım. Kaçar kelime bildik. Puan durumuna bakıyoruz.
0: İki.
1: Arkasından da hemen ne yapacağız? Tahminleri alacağız. Bakalım bu bölümde Sır Küpü'nün 3. bölümünde en çok kelimeyi kim buldu ve tahmini kim yapacak? Şimdi burada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet, en çok kelimeyi bilen birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat doğru bilemezseniz eğer diğer yarışmacımız da geçecek tahmin hakkı. Dolayısıyla galiba Dilara Hanım siz fazla kelime bildiniz gibi geldi. Değil mi? Butonu çok aktif kullandılar. O zaman bir bakalım mı sonuçlara?
0: Bakalım.
1: Kaçar kelime bulduk, kaçar puan topladık. Evet, bu bölümde Dilara Çetin 10 kelimeye doğru yanıt verdi ve 100 puan topladı. Ceren Hanım maalesef butonun azizliğine uğradı. Buton yüzünden fazla
0: sonucu
1: basamadı.
0: Sevemedim.
1: Beni dinlemedi.
0: Evet.
1: Israrla o butona basmadı. Ve maalesef 30 puan topladı. Evet burada bir genel puanlara bakalım. Birinci etap yarıştık. İkinci ve üçüncü etabı yarıştık. Bakalım kaçar puandayız. Puanlarımızı görelim. Bu akşam Dilara Çetin 200 puanla yarışmamızı tamamlıyor. Ve Ceren Hanım, Ceren Güler 130 puanla ikinciliği ikinci olarak 130 puanda kaldı. Peki Dilara Hanım önce size soruyorum. Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz var mı? Ve tahmininizi alacağım. Hazırsanız.
0: Yani aslında iki tahminim var ama en çok ağır basanı önce söylüyorum. Sat haleştirmek.
1: Sat haleştirmek.
0: Tamam.
1: Sat haleştirmek doğru mu? Bakın Ceren Hanım, Dilara Hanım. Sat haleştirmek. Doğru mu?
0: Doğru gibi.

0: sahtaleştirmek doğru değildi.
1: Ağlayacağım.
0: Şimdi sahtaleştirmek değilse ne olabilir? Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet, galiba.
0: Bakın, önde getirdi. Üçüncü etabı tamamen önde geçti. Butonu çok iyi kullandı Dilara Hanım. Hazırsanız
2: burada ipucu alamıyor muyuz?
0: Burada ipucumuz kalmadı. Hazırsanız yanıtınızı alayım.
2: Sathileştirmek.
0: Acaba doğru mu? Sathileştirmek. Ne anlama gelir eğer doğruysa sathileştirmek?
2: Önce bir doğru mu onu duyalım.
0: Var mı burada bir heyecan?
2: Evet.
0: Vallahi son düzlükte kaptırmış olacaksınız.
2: Canım sağ olsun.
0: Çok da yazık olacak. Peki bakalım bu akşamın gizlediğimiz kelimesi sathileştirmek mi? Tebrik ediyoruz.
2: Aa.
0: Evet, sathileştirmek. Sathileştirmek, yüzeysel duruma getirmek doğru yanıtımızdı. Hemen final bölümüne geçiyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, harika iki yarışmacımız vardı. Çok çekişmeli bir 3 etap gördük. Birinci etap baş başa geçti. İkinci etap eşitlik bozulmadı. Üçüncü etapta Dilara Hanım arayı çok ciddi açtı. Butonu çok iyi kullandı. Fakat final kelimemizi maalesef doğru yanıtlayamadı. Ve Ceren Hanım'ın yanıtıyla Ceren Hanım'ın bu akşam temsil ettiği okul, yani Muş'a hediyelerimiz gidiyor. Öğrenci kardeşlerimizi temsil etti Ceren Hanım. Alpaslan İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Ceren Hanım Muş Alpaslan İlkokulu adına yarıştı. Ödüllerimiz Muş'a gitti ama diğer okulumuzun hakkı bizde saklı. Efendim siz de A Para ekranlarında bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz sizleri de buraya, stüdyomuza bekliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin, gençlerimizin geleceği için bir destek de sizden bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Efendim insanın türlü türlü halini konuştuğumuz İnsan Hali programı bu cuma günü de huzurlarınızda. Şimdi psikolojinin çeşitli konuları var. Duygular, hastalıklar, bir taraftan olumlu insanın olumlu özellikleri. Biz programda daha çok insanın olumlu psikolojisini, psikolojinin olumlu taraflarını konuşmak istiyoruz. Bugün de hem öfke hem depresyonu konuşacağız. Kulağa pek iyi gelmiyor ama iyi gelen tarafı da var. Az sonra başlıyoruz.

0: Evet efendim, şimdi stüdyomda çok değerli iki bilim insanıyla beraberim. Kendileri teknolojiyi psikolojiyle birleştiren ve teknoloji temelli psikoloji çalışmaları yapan iki tane gencecik bilim insanı. Doktor Alpay Çiller, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bir klinik psikolog ve aynı zamanda beraber çok çalıştık. Evet. Beraber projeler yaptık.
1: Büyük bir onurdu.
0: Alpaycığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Keyfin yerinde.
1: Yerinde. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz. Burada seni görmek harika.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Ve Doktor Ali

0: Klasik Kafes. Sevgili Ali Yasin, sen de hoş geldin.
1: Hoş buldum hocam.
0: Senin de keyfin yerindedir inşallah.
1: Evet hocam, davetiniz için ben de çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, seni burada görmek harika bir durum. Şöyle bir depresyon tanımıyla başlayalım mı, ne dersin? Şimdi depresyonu konuşacağız, önce bir tanım mı yapsak acaba?
1: Tabii ki hocam, yani şöyle, depresyon konusunda aslında birçok tanım mevcut ama ben daha çok şöyle görüyorum. Depresyon günümüzde bir zehir olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi şu, çünkü kişilerin aslında duygusal olarak hareket etmesini engelleyen, kişilerin daha çok üzüntü duygulurumu bunu deneyimlemesini sağlayan bir durum. Ama genel olarak literatür kapsamında baktığımızda depresyonun tanımı geçtiğimiz çağlardan bugünlere kadar çok farklı şekilde yapılmış. Biraz daha gerilerden başlayacak olursak, milattan önce aslında Hipokrat'ın yapmış olduğu bir tanım var ki orada tabii ki depresyon kavramı kullanılmadı ama aslında melankoliyi tanımladı. Ve melankoliyi kara safra sıvısıyla eşdeğer bir şekilde tanımladı. Daha sonraki çağlarda bu farklı farklı üzüntü veya başkasına karşı duyulan öfke gibi tanımları oldu depresyonun. Fakat günümüz tanımına baktığımızda aslında modern tanımın temeli binli yıllarda Türk bilim insanı İbn-i Sina tarafından yapıldı. İbn-i Sina depresyonu kişinin vücudundaki sıvıların belirli oranlarda bir araya gelmesi ya da eksik kalması olarak tanımladı. Ki bu da zaten günümüzdeki nörofizyolojik bakış açısının temelini oluşturdu zaten. Sonraki yıllarda da Barth'ın özellikle Melankolinin Anatomisi isimli kitabında depresyonu fizyolojik, psikolojik olarak ele aldı. Ve daha sonra 19. yüzyıl itibariyle Freud'la günümüzdeki şeklini almaya başladı. Tabi burada farklı farklı tanımlar var derken bakış açıları da farklılaşabiliyor. Mesela Sigmund Freud depresyonu bir içe yönelik öfke olarak tanımlamakta. Kişinin bir nesneyi kaybetmesi sonucu duyduğu öfkenin içe doğru dönmesi olarak tanımlamakta. Evet. Davranış bakış açısı biraz daha kişinin sosyal ödülden uzak kalması, artık yani kişiye dünyanın teşekkür etme şeklinin değişmesi olarak tanımlıyor aslında.
0: Çok ilginç.
1: Kesinlikle. Bilişsel bakış açısı biraz daha kişinin kendisine, geleceğe ya da dünyaya dair olumsuz duygular olarak tanımlıyor. Bunun gibi farklı farklı tanımları var.
0: Peki şimdi melankoli dedin. Bizim melankoli diye anladığımız şey biraz da böyle işte sevgilisinden ayrıldı. İşte negatif şarkılar dinliyor. Olumsuz bir duygu durumda ve ertesi gün iyi olacak gibi mesela bir şey duyuyoruz. Ya da işte üzüntüden bahsettin, mutsuzluktan bahsettin. Bunlar hepsi depresyon mu? Yoksa depresyon bunların ötesinde bir tanımı var mı? Kendine özgü. Yani bir hastalık olması için başka bir şey mi olması lazım?
1: Tabii ki hastalık olması için aslında şu an bu süreçlerin, yani bahsettiğimiz üzüntü halinin veya yavaşlama gibi durumların en az 2 hafta süreyle devam etmesi lazım. Evet. Zaten şu an literatürdeki en büyük hani ayrım noktası da bu. Normal üzüntü mü yaşıyoruz yoksa depresyon mu yaşıyoruz?
0: Evet.
1: Bunun arasındaki farkı gerçekten iyi anlamak gerekiyor.
0: Peki şimdi ben, dünya ve çevre mi dedim? Gelecek dedim.
1: Gelecek.
0: Şimdi benim kendimle ilgili bir takım sorunlarım var. İşte ne olabilir bu? Kendimi yeterli, değerli görmüyorum yeterince.
1: Evet.
0: Geleceğimi çaresiz görüyorum. Bunu biraz açsana, bu 3 tane boyut nedir bunlar?
1: Tabii ki. Yani şöyle, depresyonun bilişsel açısından baktığımızda aslında buradaki düşünce sisteminde bir bozulma görüyoruz. Ve bu kişinin hem kendine yönelik, hem dünyaya yönelik, hem de geleceğine yönelik bir üçgen şeklinde değerlendirebiliriz. Kişi öncelikle kendisine yönelik bir takım olumsuz duygular hissediyor. İşte ben bunu beceremiyorum veya bu konuda yeterli değilim gibi. Ama bununla beraber kişi mesela dünyaya yönelik de bu şekilde düşünceler geliştiriyor. Mesela dünya güvenilmez bir yer veya ben dünyadan zarar görebilirim diye. Ve kişi aynı zamanda geleceğe yönelik de olumsuz duygular geliştiriyor. Ben bu halimden kurtulamayacağım. Ben hep üzüntü hissedeceğim gibi. Bu tarz zaten bilişsel mekanizmaların bir araya gelmesi de depresyonu doğuruyor.
0: Evet, şimdi ben hem gelecekle ilgili ümitsizliğim var, hem çevreye güvenilmez görüyorum, hem de kendimi yeterince değerli görmüyorum. Bu depresyon için bir yol oluşturuyor. Öfkeye gelelim.
2: Evet hocam.
0: Şimdi insanları çok öfkeli görüyoruz. Evet. Alpay hocam. Her yerde kavga var bizde.
2: Evet.
0: Maçta var, trafikte var. Trafikteki kavgalardan ana haber bültenleri yapılıyor neredeyse.
2: Maalesef.
0: Ve insanlar arabaların içinde oturup şu şekilde çekiyorlar. Sonra bir yere gönderiyorsun, onlar yayınlıyor. Hep bir kavga dövüş var. Biz öfkeli bir toplum mu olduk, yoksa genel olarak insanın bu mu yani?
2: Hocam,
0: bu mu yani?
2: Öfkenin altında yatan temel düşünce aslında haklıyım düşüncesi. Biz kendimizi çok haklı gören bir toplumuz. Ve haklı gördüğümüzde karşımızdaki kişiyle empati kuracak motivasyona

0: bir engel olarak görüyorum. Evet. Oysa ki o da yolda. Onun da yolda olduğunu ve bunun bir karşılaşma olduğunu anlarsak, evet, ikimizin de haklı olduğu bir ortamda, evet, aslında hakkın yeniden tanımlanması lazım. Kesinlikle. Peki Türkiye'de daha fazla öfke? Var mı böyle bir kayıt?
1: Türkiye'de daha fazla diyemeyiz. Şöyle, aslında her ülkede dönem dönem öfke ifade tarzları değişebiliyor. He. Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte. Eğer sosyal medyada ya da işte diğer medya kanallarında öfke ifade tarzları işlevsel bir şekilde ifade edilmediğinde oradan model alma yoluyla aslında genç nesil öğrenebiliyor ve bunu da saldırganca öfkesini ifade etmekte kullanabiliyor. Biraz dönem dönem değerlendirmek daha doğru olduğunu
0: yani
1: düşünüyorum.
0: Yani bizim mevzu, trafikte maçta yaşadığımız mevzu öfkeden ziyade bunun ifade edilme biçimiyle.
1: Evet hocam.
0: Yani İngiltere'de öfkeleniyor kişiler, evet, maçta. Fakat sahaya bir şey atmıyor gibi.
1: Evet hocam.
0: Aslında, ama öfke var.
1: Aslında daha önceki literatürde öfke olumsuz bir duygu olarak tanımlanıyordu. Fakat öfke aynı zamanda bir işleve de sahip. Bireyin kendi haklarını koruma, sınırlarını koruma işlemine de sahip.
0: Sahaya bir şeyler atmak da gerekiyor.
1: Burada öfkenin varlığı ya da yokluğunun olumsuz olarak nitelenmesinden ziyade öfkenin nasıl ifade edildiği, evet, önemli kısım. Eğer işlevsel bir şekilde öfkemizi ifade ediyorsak aslında bu bizim hayatımızdan aldığımız doyumu da pozitif anlamda etkileyebiliyor. Yani hiç öfkelenmemek ne kadar bir mümkün problemse tabii ki mümkün değil. Öfke hiç ifade etmemek de bir problem. Öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmemesi, daha çok saldırganlıkla ifade edilmesi de o derece bir problem aslında.
0: Şimdi bizim Instagram hesabımıza sevgili izleyenler yazarsanız sizi hangi durumlar öfkelendiriyor diye benim Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hangi durumlara öfkelendiğinizi bize yazın. Mesela ben trafikte görüyorum. Kuyrukta beklerken bizim insanımızın öfkelendiğini görüyorum. Haksızlığa uğradığı durumlarda bizim öfkemiz daha çok bağırış çağrışa dönebiliyor.
1: Evet,
0: hastanelerde falan da mesela o gürültü var. Siz neye öfkelendiğinizi biraz fark ederseniz orada acaba haklılıkla ilgili hatalı bir yargı da, yani herkesin acelesi var hastaneye gittiğinde.
1: Kesinlikle hocam.
0: Ve herkes birbirine saygı gösterilmesini bekliyor kendisine. Orada gerginlikler oluyor.
1: Evet hocam, yani hastane, trafik gibi koşullarda, fiziksel çevrelerde aslında o bekleme süreleri insanların amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir engel olarak düşünülmesine sebep oluyor. Tabii hastane gibi, trafik gibi ortamlarda daha çok kalabalık bir ortam olduğu için o fiziksel koşulların aslında varlığı da kalabalıklık, yüksek sıcaklık, bunlar aslında fizyolojik olarak uyarılmamıza sebep oluyor ve öfke ifadesini daha çabuk ortaya çıkartabiliyor.
0: Şimdi buraya gelmeden önce Alpay hocam, kuliste bir haber vardı. Bir kaynak yapmış. Ya herkes duruyor. Bir araba geliyor, hop ortaya giriyor.
1: Evet.
0: Hatta şöyle bir şey, böyle self driving, kendini kullanma modundaki bir araba, işte Türkiye'de kaynağı öğrenmiş falan diye de espri vardı yani kendi. Şimdi orada nasıl tepki verelim? Yani bir hakkımızı yiyor hakikaten. Mesela burada kornaya dıt mı yapalım, yoksa dut mu yapalım, yoksa elimizi camda, ya var mı bunun gerçekten haksızlığa uğruyorsan bir ifadesi, ne dersin?
1: Hocam burada aslında sağlıklı bir öfke ifadesi iyi bir iletişim becerisini de gerektiriyor. Evet. Burada suçlayıcı bir ifadeden ziyade ifade edici bir dil kullanmak gerekiyor. Yani kendi haklarının neler olduğunu, evet, neler hissettiğini ifade etmek doğrudan saldırmaktan, aslında suçlayıcı bir dil kullanmaktan daha işlevsel. Çünkü suçlayıcı bir dil kullandığımızda karşı tarafta kendini savunmaya yönelik bir dil kullanıyor ve bu da aslında şiddetli çatışmalara sebep oluyor.
0: Çok güzel anlattın. Şimdi biz aslında kendimizi ifade etmeyi bilirsek duygumuzu da ifade edebiliriz.
1: Evet.
0: Ve bu ifade edilmeyen duygu patlamaya yol açıyor.
1: Evet.
0: Ben bunu çok net görüyorum hocam. Türkiye'de insanlar öfkelenmiyor, patlıyor.
1: Evet.
0: Yani öfkelenmek bir duygu. Öfkeyi yaşarsın. Kıskançlık gibi yaşarsın. İşte ya da ne bileyim mutluluk gibi yaşarsın. Ama bizde patlamayla yaşanıyor öfkeler. Depresyona döner mi? Çok bastırılmış öfke, ne dersin?
2: Yani öfke tabii ki, şimdi Alpay hocam da bahsetti, biz olumsuz bir duygu olarak biliyoruz, evet, ama hani bir kazancımız oluyor illaki, ama çok öfkenin bastırılması da belli bir noktada kişiyi ifadeden yoksun bıraktığı için aslında o sosyal ödülleri toplamayı zorlaştırıyor.
0: Evet.
2: Bu noktada da tabii ki depresyonu da ortaya çıkarabilir bastırılmış bir öfke.
0: Nasıl bir şey? Nerede hata yapıyor insanlar yani sence? Bu bastırırken ki temel hata ne?
2: Yani insanların hani bahsedildiği gibi biraz daha duygu ifadesi noktasında doğru ifadelerin hani kullanılması burada önem arz ediyor. Çünkü yani hiçbir zaman biz şunu şey yapmıyoruz, amaçlamıyoruz. Yani olumsuz öfkeleri sıfıra indirelim veya olumsuz öfkeleri yaşamayalım gibi bir şey zaten mümkün değil. Biz bu öfkeleri, biz bu duyguları olumlu da

0: olumsuz da olsa her türlü yaşayacağız. Aynen. Önemli olan aslında bunların ifade ediliş şekilleri. Hani bunlar öğrenildiği ve bunlar da öğrenilebilen davranışlar zaten. Bunlar öğrenildiği sürece gayet hani uygun bir şekilde yaşanabilir bu duygular.
1: Mesela şöyle oluyor. Diyor ki işte ya ben sana kızgınım diyor mesela kadın, tamam mı? İşte ya niye söylemiyorsun? İşte her gün bardağı buraya getiriyordum. Getirmedim, anlamadın mı? Yani bu dolaylı ifadeler de mi acaba zorluk yaşıyor? Ya da pasif agresyon diye bir kavram var bildiğim kadarıyla. O nasıl işliyor özellikle çiftlerin hayatında?
0: Evet. Pasif agresyon aslında bu ifadenin gerçekten tam net bir kavramı diyebiliriz. Çünkü aslında yani öfkeyi direkt olarak hani kişiye yansıtmaktan daha öte biraz daha üstü kapalı dolaylı yoldan yansıtmak. Yani burada farklı işte şeyler kullanılabiliyor. Özellikle çift ilişkilerinde işte imalar, bir takım laf sokmalar gibi hani yöntemler hani şey yapılabiliyor. Tabii ki bunlar hani doğru bir yöntem mi? Bu kısım tartışılır. Çünkü bunu daha güzel ifade etmenin, bu duyguyu daha anlaşılabilir bir şekilde karşı tarafa geçirmenin farklı yöntemleri de mevcuttur.
1: Peki hocam, başka duygular var mı depresyonla ilişkili?
0: Tabii depresyonla aslında en ilişkili duygu olarak tanımlayabileceğimiz üzüntü duygusu var. Üzüntüyü de hani bu noktada bir olumsuz duygu gibi ele alabiliriz. Depresyonun zaten temelinde çökkün duygu durum semptomu bulunmakta. Depresyonun temelinde var diyebiliriz.
1: Nasıl oluyor o bağlantı? Yani mutsuzlukla depresyon arasında ilişkiyi bir kurabilir misiniz? Bizim mutsuz olan insanlar izliyor şu anda. Ben mutsuzum diyor, kederliyim diyor. Yani böyle çökkünüm diyor. Bu ne olursa depresyon hastalığı döner yani. Biraz o da anlamak lazım. Her mutsuz olan depresyonda diyelim mi?
0: Yani her mutsuz olana depresyonda diyemeyiz tabii ki. Çünkü bu dediğim gibi doğal bir duygudur aslında. Fakat bunun süresi, işlevselliği ne kadar bozduğu gibi konular bunun patolojiye dönmesine sebep oluyor.
1: İşlevsellik derken?
0: Yani kişilerin günlük hayatını devam ettirmedeki zorlukları vesaireleri, bunlar işlevsellik olarak değerlendiriliyor. Eğer bir kişi yani mutsuz ve üzüntülü olduğu halde günlük işlevselliğini, yani günlük hayatını yapacağı işleri yapmaya devam edebiliyorsa aslında bunu bir üzüntü kavramı gibi değerlendirebiliriz. Ama sırf üzüntülü olduğu için kişi evinden dışarı çıkmıyor, arkadaşlarıyla buluşmuyor veya işine hani gidemiyor, bu tarz kayıplar yaşıyor. Bu noktada tabii ki durumu depresyon olarak ele alabiliriz.
1: Yani çocuk sınavdan kötü not aldı. Diyorsa ki niye kötü not aldın? İşte bir arkadaşımla tartıştım. Arkadaşımla tartışman ayrı bir şey. Sınav ayrı bir şey. Bu hesabı yapabiliyorsa bu sıradan bir üzüntü olabilir.
0: Evet.
1: Ama yapması gerekenleri yapmayı bırakıyorsa o zaman hastalık diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Pasif agresyonda hocam senin söyleyeceğin bir şey var mı ilişkilere dair?
2: Hocam pasif agresyon aslında az önce bahsettiğiniz zihin okumayı beklemek, partnerinin zihin okumasını beklemek öfkeyi doğuran bir şey. Yani partnerim benim ne düşündüğümü ben söylemeden akıl edebilmeli, bunu düşünebilmeli ve bunu eyleme geçirebilmeli beklentisi bir bilişsel çarpma aslında. Ve çoğu zaman bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
1: Kesinlikle.
2: Bu hayal kırıklığı da öfke duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunun için aslında daha ifade edici bir dil beklemek, kullanmak gerekiyor. Çünkü zihin okumak hiç kimsenin yapabileceği bir beceri değil. Bunu partnerimizden beklemek de aslında ona yaptığımız bir haksızlığa dönüşüyor. Bu da aslında o öfke, o an zihin okumanın oluşturduğu öfke de eğer eşimize, partnerimize doğrudan öfkemizi ifade edici bir dil kullanmayı tercih edemiyorsak daha pasif yollardan onun işlerini aksatarak onun aslında günlük yaşamını bir takım aksaklıklar meydana getirerek ifade edebiliyoruz bazen. Buna da pasif agresyon deniliyor. Bu da aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil. Çünkü karşı taraf sorunun ne olduğunu bilemiyor. Aslında yine zihin okumakla ilişkili bir kavram. Doğrudan ifade etmek bizim hem öfkemizi daha kolay regüle etmemizi, düzenlememizi sağlar. Hem de sorunun kısa vadede daha kısa sürede çözülmesine imkan tanır aslında.
1: Peki hocam siz de yeni evlisiniz.
2: Evet hocam.
1: Bunları biliyor olmak ya da psikolog olmak nasıl etkiliyor ilişkileri?
2: Pozitif anlamda etkiliyor hocam. Yani tabii ki de yeni evlilikle birlikte başlangıçta o zihin okuma beklentileri karşılıklı olarak sergileniyor. Ama sonrasında ilişkinin dinamiğiyle birlikte o davranış paternlerini fark ettikten sonra bunların farkına varmak önlemenin aslında çok önemli bir adımı. O yüzden şu an ben evliliğimde böyle sorun yaşamıyorum diyebilirim.
1: Maşallah çok iyi. Sizde nasıl hocam? İkizler de var.
0: Evet hocam ikizler de var. Ben Alpay hocama göre biraz daha uzun yıllardır evliyim. Yani her ilişkide olduğu kadar tabii ki olabiliyor. Yani ilişkinin aslında dinamiği biraz daha hani burada önem arz ediyor. Yani tabii ki bu konular hakkında bilginizin olması, eşim de benim psikolog. Hani bu konular hakkında bilgisinin olması ve biraz da onun beni yönlendirmesi.

0: Sindirmesiyle diyeyim. Aa, hani daha böyle şey bilinçli geçiyor diyebilirim.
1: Şanslısınız o zaman bu konuda.
0: Evet,
1: biraz
0: kesinlikle.
1: İyi eşlerle evli olmanız da sizin avantajınız ve şansınız. Onlara da çok selam söylüyoruz.
2: Selamımız olsun canım.
1: İyi ki gönderdiler sizi valla. Yani bir de öyle tarafı var. Şimdi. Peki tedavisinde neler var hocam depresyonun? Tedavisiyle ilgili neler yapılıyor son zamanlarda? Sizin de çalışmalarınız var. Belli bir noktaya geldiniz. Ama ona sonra geçeriz. Genel tedavisiyle ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz? Birkaç
3: tabii yöntem. Ki. Yani şöyle, aslında depresyon tedavisi noktasında uzun yıllardır literatürde uygulanan tedaviler var ve gerçekten de çok etkin yöntemler. Ama her zaman için depresyonu dediğimizde özünde şu vardır. Bireyi harekete geçirmek. Yani çünkü kişi depresyondan muzdaripse zaten günlük işlevselliği yerine getiremediği için genelde evinden çıkamıyor veya günlük işlevselliği yerine getirecek kadar dışarıda vakit geçiremiyor. Bu noktada işte biz depresyonun tedavisi için kişiye bir aktivasyon sağlamak istiyoruz. Yani burada da işte ödül ceza yöntemleri oluyor, rutin oluşturma gibi yöntemler oluyor. Bu tarz yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Tabii ki bunun haricinde farklı yöntemler de işte o az önceki bahsettiğimiz kendime dair olumsuz inancım, dünyaya ve geleceğe dair olumsuz inancım gibi inançları da yine bilişsel yapılandırmalarla gayet etkin bir şekilde müdahale edip
1: harekete bir şey yapabiliyoruz. Harekete geçmek isteyen biri ne yapabilir hocam sence? Mesela ben neler yapıyordum da şimdi yapmıyorum gibi düşünmek işe yarar mı?
3: Evet, aslında öyle. Özünde tam olarak buradan başlıyor. Soru buradan çıkıyor aktivasyonun. Yani önceden neler yapıyordum fakat şu an neleri yapamıyorum ya da önceden nelerden zevk alıyordum şu an neyden zevk, bundan neden zevk almıyorum gibi sorulardan çıkıyor. Çünkü bu kişi belli ki öncesinde bu davranışları yapmış, gerçekleştirmiş ve hayatının bir yerinde yer edinmiş. Bundan haz alıyor. Fakat şu an öyle bir duruma girmiş ki şu an bundan haz alamıyor. Bir değişiklik var yani. Evet. Ama bu kişiyi biz yine o davranışlardan haz alma noktasına getirmeliyiz. Çünkü bu kişi herhangi bir şekilde o sosyal ödül dediğimiz dışarıdaki arkadaşlarıyla buluştuğundaki o hazzı veya iş yerine gittiğindeki hazzı yaşamazsa ister istemez daha da kapanık bir şekilde evde daha düşük aktivasyonla yaşayabilir.
1: Yani kişi eskiden işte bir sahilde yürüyüş yapıyordu. Sonra fark ediyoruz ki biz görüşmelerde artık yapmıyor. O da tekrar o yürüyüşü yaptırmak depresyon tedavisinin ilk adımı gibi.
3: Evet.
1: Yani harekete geçirmek.
3: Evet.
1: Sonra da yapıyoruz. Harekete geçti kişi artık gidiyor. Ondan sonrasıyla ilgili de diyebiliriz.
3: Buradaki beklentimiz tamamen şey. Yani kişi önce bir hareket etsin. Hareket etsin bize yeter çünkü. Çünkü o hareketi sağladığında kişi de hani beyin sisteminde de artık dopamin tekrar salgılanmaya başlıyor ve bu işten haz aldığını fark ediyor. Bu kişi bu işten haz alıyorsa bunu devam ettirmek isteyecek ve o yüzden sürekli bir hareket haline dönecek. Evet. Hareket haline dönmek de kişiyi hem motivasyon olarak tatmin edecek hem de duygu durumu olarak tatmin edecek. Ama yani tabii ki biz burada böyle kişiyi harekete geçirmeliyiz gibi konuşuyoruz ama gerçekten depresyonda olan insanlar için bu aktivasyon çok çok zor bir şey. Evet. Yani kişiye işte sen önceden spor yapıyordun ve bundan çok keyif alıyordun. Hadi yarın git spor salonuna spor yap demek gerçekten çok zor olabiliyor. Bunu bazen kendimize hedef olarak koymak da çok zor olabiliyor depresyonda olmayan bireyler için. İşte tabii. Burada aslında aktivasyonu biraz daha mikro adımlarla planlamak gerekiyor. Yani evet. Hemen bir harekete geç, hemen şunu yap gibi değil de, mesela spor örneğinden gidelim. Bugün spor ayakkabını kapının önüne bir koy. Sonra geri dön evine. Yarın işte spor kıyafetlerini de giy, spor ayakkabını kapının önüne koy, biraz böyle kapının dışında vakit geçir, geri gel. Ertesi gün bir spor salonuna kadar yürü, geri gel. Ondan sonra spora git. Yani evet. Çünkü nihai hedefimiz, aktivasyon hedefimiz bazen kişiler için yorucu olabiliyor. Bu noktada mikro adımlarla gitmekte fayda var.
1: Ya burada hedef onu spor yaptırmak değil, harekete geçirmek.
3: Evet, kesinlikle harekete geçirmek.
1: Peki burada çok güzel söyledin, harekete geçtim. Ve artık zihnimde de eş zamanlı bir şeyler mi değişmeye başlıyor?
3: Tabii ki, tabii ki. Yani burada hem nörolojik anlamda bir şeyler değişiyor. Yani zihin yapısıyla ilgili, nörotransmitterlerin salınımıyla ilgili bir şeyler değişiyor. Hem de düşünce bazında bir şeyler değişiyor. Çünkü depresyonun en bildiğimiz semptomlarından birisi de umutsuzluk semptomudur. Yani kişi geleceğe dair inancını kaybetmiştir. Artık hayattan hiçbir şeyden zevk alamayacağım gibi bir düşünceye sahiptir geleceğe yönelik inancında. Fakat kişi hareket ettiğinde artık zihninde şu beliriyor. Evet, hareket ettim ve bu yaptığım aktiviteden tekrar eskisi gibi zevk alabiliyorum gibi bir düşünce değişikliğine gidiyor. Bu da tabii ki kişinin davranışını destekliyor.
1: Peki siz bu davranışsal aktivasyon olarak kendi çalışmanızda da davranışsal aktivasyon temelli gittiniz. Burada teknolojiyi kullanarak yaptınız.
3: Evet.
1: Orada anlatacağız. Ayşe öfke için de soralım hocam. Bu olumsuz öfke davranışlarının bir tedavisi var mı?
2: Tabii ki var hocam. Yani klinik düzeyde öfke kontrol sorunu olan kişiler tabii ki profesyonel destek almalı. Ama o düzeyde öfke sorunu yaşamayan bireyler de bir takım tekniklerle bu öfkelerini düzenleyebilirler. Örneğin mola vermek bunlardan bir tanesi. Evet. Mola verme tekniği. Bir tartışma ortamında eğer rasyonel düşünme kapasitenizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız sizi o tartışmaya iten çevresel koşullardan uzaklaşmak, bu aslında öfkeden bir kaçmak değil, rasyonel düşünme kapasitenizi tekrar geri kazanana kadar aslında hata yapmanızı engelleyen, saldırgan davranmanızı engelleyen bir teknik aslında mola verme tekniği. Bunun dışında gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Diyaframdan nefes almak öfkenin fizyolojik belirtilerini, sempatik sinir sistemini yavaşlatır. Bu da aslında daha öfkenin yoğunluğunu azaltan bir teknik. Az önce bahsettiğim gibi ifade edici dil kullanmak burada çok önemli. Aslında özellikle romantik ilişkiler bağlamında bir tartışma ortamında, çatışma ortamında, kavga ortamında partnerler çoğunlukla kendilerini haklı çıkartmak için karşı tarafı dinliyorlar. Yani kendini bir hak yarışı ortaya çıkıyor. Burada böyle dinlediğimizde aslında karşı tarafın hikayesinin boşluklarını yakalamaya çalışıyoruz. Kendimizi haklı çıkartacak boşluklar arıyoruz. Doğru. Bunun yerine karşı tarafı gerçekten anlamaya yönelik dinlemek bir iletişim becerisi aslında. Bu da en azından romantik ilişkiler bağlamında öfke sorunu biraz hafifletebilir.
1: O zaman tartışma kazanılan bir şey değildir diyorsunuz değil mi? Yani tartışma ortak kararla ikiz kişinin de kazanacağı bir şey.
2: Kesinlikle hocam.
1: Ama biz herhalde böyle bireysel bir kazanıp peşine düşünce karşı tarafın hatasını aramaya başlıyoruz. Siz araştırmanızda öfkelendirdiğiniz insanları.
2: Evet hocam.
1: Nasıl başardınız hocam bunu öfkelendirmeyi?
2: Hocam öfkeyi aslında tetikleyen bir takım bağlamsal koşullar var. Az önce bahsettiğim bekleme senaryosu gibi, yani hastane ve trafikte bekleme senaryosu. Fiziksel bir sıkışmışlık hissi. Evet. Otobüste sinirlenmemizin, öfkelenmemizin bir sebebi o. Evet. Sıcaklık. Haksızlığa uğradığımızı düşünmek. Bunları deneysel ortamda provoke ederek aslında öfkeyi tetikliyoruz. Sonrasında işte bir takım terapilerde kullandığımız teknikleri ben kendi çalışmada sanal gerçekliğe entegre ederek aslında aynı zamanda da fizyolojik aktivitelerini izleyerek bir fizyolojik geri bildirim aracılığıyla öfkelerini düzenlemeyi öğrenmiş oluyorlar aslında katılımcılar. Bu öfke çalışmalarında sıklıkla yapılan bir müdahale tekniği aslında. O fizyolojik geri bildirim yöntemi. Biz de çalışmamızda bundan yararlandık.
1: Peki bu ne sağlamış oldu? İnsanlar buna benzer bir şey kendileri bedenlerini izleyerek anlayabilirler mi? Şu anda öfkeleniyor gibi bir
2: kesinlikle
1: öngörü.
2: Hocam. Yani şöyle, pek çok kişi aslında hissettiği duyguyu isimlendirmekte güçlük çekiyor. Öfkeyi önce tanımlamak ve öfkenin fizyolojik belirtilerini önceden anlayabilmek, sonrasında bu bir takım tekniklerle o öfkenin yoğunluğunu başarılı bir şekilde azaltmamıza imkan tanıyor. Ne kadar o fizyolojik belirtileri erkenden tanımlayabilirse birey, öfkeyi düzenlemekte de o kadar başarılı oluyor. Tabii ki de öfkenin bu biyolojik belirteçleri dediğimiz işaretler her bireyde farklılaşabiliyor. Bazılarının öfke duygusu ellerinin titremesiyle ortaya çıkıyor. Bazılarının ter dökmekle ortaya çıkıyor. Bireyin burada aslında duygusunu tanımlaması, fizyolojik belirtilerini üzerine düşünmesi aslında önemli bir beceri aslında.
1: Siz hangi parametreleri takip ettiniz çalışmanızda?
2: Hocam biz terlemeyi ve kalp atışını değerlendirdik. Fizyolojik bir takım ölçüm cihazlarıyla. Sonrasında öfkenin aslında provoke edildiği anda terapilerde kullandığımız teknikleri uygulayarak aslında o öfkeyi düzenlemeyi mümkün kıldık.
1: Deri tepkileri yani.
2: Evet.
1: Bunlar.
2: Fizyolojik deri tepkileri hocam.
1: Peki sonuç ne oldu?
2: Hocam sonuç çok ilginçti. Bizim çalışmamızda hem kontrol grubu vardı, hem geleneksel terapilerde kullandığımız müdahalelerin uygulandığı standart müdahale grubu vardı. Bir de sanal gerçeklik müdahale grubu vardı. Öz bildirim ölçümleriyle aldığımız ölçümlerde standart müdahale grubuyla sanal gerçeklik müdahale grubu arasında bir fark çıkmadı. Fakat fizyolojik ölçüm parametrelerinde sanal gerçeklik grubunun lehine önemli sonuçlar çıktı. Bu da şu anlama geliyor aslında. Bu müdahaleleri sanal gerçeklik aracılığıyla yapmak standart müdahalenin ötesinde fizyolojik olarak bir rahatlama sağlıyor. Ve bu rahatlama çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Standart müdahaleyle karşılaştırdığımızda bu şekilde bir sonuç vardı.
1: Peki hocam sanal gerçeklikte ne vardı? Hocam, ısrar gerçek müdahalesinde insanların öfkesine geçmesi için yaptığınız şey neydi?
2: Hocam kas gevşeme egzersizi ve nefes egzersizi birlikte bir güvenli alan egzersizi vardı. Sanal ortamda kendilerini güvenli hissedecekleri bir senaryo içerisinde buldular kendilerini. Bu güvenli alanlarında kas gevşeme ve nefes egzersizlerini uygulamak aslında onların öfkelerinin yoğunluğunu azaltmasına imkan tanıdı.
1: Yani sanal gerçek gözlüğünde olan şey de kas gevşetmekle alakalı şeyler.
2: Evet hocam.
1: Yani bu kas gevşetmenin bu sizin yaptığınız sanal gerçeklik gözlüğü çalışmasını yaygınlaştırılması mümkün o zaman.
2: Kesinlikle hocam.
1: İnşallah başarırsınız. Siz de hocam depresyon tedavisinde siz de yaptınız sanal gerçeklik gözlüğüyle.
3: Evet hocam, aslında depresyon tedavisinde bir sanal gerçeklikte davranışsal aktivasyon müdahalesini sanal gerçekliğe taşıdık. Yani bu noktada aslında bir girizgah olarak şeyi söyleyebilirim. Şimdi davranışsal aktivasyonu biz hep belirli işte zevk alınan olayların tekrar hayata dahil edilmesi gibi konuştuk ama bir diğer davranışsal aktivasyon yöntemi de ki bu da çok işe yarayan bir yöntem, rutin oluşturmaktır. Yani çünkü depresyondaki kişiler için hani bugün şimdi ne yapacağım sorusu çok büyük bir yüktür ve bu yükü aslında üzerinden alıyor. Ben de kendi çalışmamda tam olarak bunu hedefledim. Yani kişilere bir sabah rutini oluşturabilir miyiz diye baktık. Bu noktada da şimdi hani sabah bir kişi evden çıkmadan önce neler yapar bir onu planladık. Yani işte sabah kalkar, şöyle bir odasına bakar, toplar, ardından bir elini yüzünü yıkar ve mutfağa geçer, hani kahvaltısını yapar, sonra tekrar üstünü giyinip evden çıkmaya hazır olur. Aha. İşte bizim amaçladığımız şey şuydu: kişileri bu rutine alıştırmak, bu rutine dahil etmek. Çünkü kişi eğer sabah kalktığında bu rutini düzenli bir şekilde yaparsa sosyal hayata karışacak demek ve sosyal hayata karışması da sosyal ödülleri toplayacağı anlamına geliyor ve bundan zevk alacağı anlamını taşıyor. Aha. İşte bu noktada biz de bunu tam olarak sanal gerçeklikte yaptık. Yani sanal gerçeklik gerçekten hani o kadar güzel bir teknoloji ki, gerçekten gözlüğü taktığında kişi kendisini yatak odasında da bulabiliyor. Evet. İşte yeni uyanmış bir durumda da bulabiliyor. Mutfağa gidip kendisine sanal bir kahvaltı hazırlayabiliyor ve yine üzerini giyinip evden çıkmaya hazır olabiliyor sanal gerçeklikte.
1: Yani yapmayı planladığı şeyi önce bir sanal olarak gerçekleştirip sonra harekete geçiriyor.
3: Sonra hayatına entegre etmesini sağladık. Harika. Bu şekilde aktivasyon kazandırdık.
1: Mı?
3: Yani şöyle sonuçlara baktığımızda aslında işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu noktada kişilere 4 kere üst üste müdahale yaptık bu nokta. Sanal gerçeklik uygulaması yaptık. Ben de davranışsal aktivasyon, davranışsal inhibisyon ve depresyon puanları üzerine veriler topladım.
1: Davranışsal inhibisyon dediğiniz nedir hocam?
3: Davranışsal inhibisyon da aslında aktivasyonun tersi gibi düşünebiliriz. Yani kişiyi dışarıda var olan veya tehdit olmayan herhangi bir duruma karşı, o tehdit olan ya da olmayan herhangi bir duruma karşı kişinin kendisini koruma altına alması anlamına geliyor. Depresyonda da bunu çok sık görürüz. Çünkü kişilerin beyni, özellikle amigdala dediğimiz bölgede sürekli bir alarm durumu vardır ve dışarıdan gelen her türlü uyaranı bir tehdit olarak algılar. Bu da kişinin zarar görmemesi için davranışlarını inhibe etmesini, yani bastırmasını sağlar. Böylece kişi aktivasyonu azalır. Biz burada hem aktivasyonu arttıralım istedik, hem de inhibisyonu azaltalım istedik ve depresyon puanlarıyla bunu kontrol ettik. Evet. Uygulamamızın sonunda kişilerde hem depresyon puanını azaltabildiğimizi fark ettik, hem aktivasyon puanlarını artırabildiğimizi, hem de inhibisyon puanlarını yine azaltabildiğimizi fark ettik.
1: Peki bu depresyon puanında karamsarlık da var mı? Karamsarlık, kötümserlik gibi şeyler de var mı depresyon
3: tabii
1: puanında?
3: Tabii ki.
1: O puanlar içinde neler var?
3: Yani
1: ne tür parametreler var?
3: Oradaki durum biraz daha kişilerin işte duygu durumları ve kendi geleceklerine yönelik umutlarını içeren sorular da içeriyordu bizim uyguladığımız envanterlerde. Yani kişilerin genel olarak baktığımızda aslında bu karamsarlık da dahil olmak üzere depresif semptomlarının hemen hemen hepsinde harekete geçmeleriyle birlikte bir iyileşme durumunun olduğunu gördük.
1: Peki mesela geçmişle ilgili suçluluklar, pişmanlıklar ve bir yandan da böyle uyku problemleri, enerji eksikliği gibi şeyler var. Bunlar ayrı boyutlarda, hepsi depresyon mu oluyor? Yani siz sabah uyandığınızdaki enerjiden bahsediyorsunuz. Mesela hem enerjim yok hem de karamsarlığı var. Ama aynı zamanda gece iyi uyuyamadım. Bunların toplamında bir değişim yarattınız o zaman.
3: Evet, bunların aslında hepsinde toplamında bir değişim yarattık. Yani envanterimiz zaten genel bir depresyon ölçme envanteriydi. Ya zaten burada şöyle, bir taraftan kişiyi harekete geçirip ona olumlu duygu kazandırmak, zaten bu diğer semptomların da zamanla iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü kişi o işte sosyal sosyal hayata karıştığında artık karamsarlığı da gitmiş oluyor. Çünkü aslında o bilişini düzeltmiş oluyor. Yani geleceğe dair umutsuzluk bilincin geleceğe dair umutsuzluk bilişini de düzeltmiş oluyor. Evet. Veya harekete geçtikten sonra işte varsa bir takım yavaşlamalar, davranışsal yavaşlamalardan bahsediyorum. Bunlar da zamanla iyileşiyor. Yani bunlar aslında hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebiliriz. Buraya önemli olan bir halkadan müdahil olabilmek. O müdahaleyi yaptığımızda bütün

0: Özel bir iyileşme hali tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, Türkiye'de yılda yaklaşık 70 milyon kutu antidepresan kullanılıyor. Bu evet. Çalışmada bedeli bize hiçbir
0: ilaç almıyoruz.
1: İlaç, kimyasal bir şey olmuyor değil mi? Tamamen evet. Doğal süreçler.
0: Hiçbir şekilde ilaç almıyoruz. Sadece sanal gerçeklikte bir kereye mahsus geliştirdiğimiz bir yazılımla bunu sağlayabiliyoruz ki bu da maliyeti gerçekten, yani depresyon noktasındaki maliyeti çok fazla azaltan bir durum. Hatta bununla ilgili ben de bir not getirmiştim. Aha. Yani yapılan bir çalışmada şöyle bir veri elde ediliyor. 2018 yılında ABD'de toplamda 9 milyon insanın depresyon tanısı aldığı biliniyor. Ve bunların 3'te 1'i, yaklaşık 3 milyonu dirençli depresyon, yani düzenli olarak ilacın da kullanılması gereken depresyon olduğu
1: yıllarda
0: biliniyor.
1: Yıllarda da sürüyor belki.
0: Tabii ki. Bu sadece bir yıllık bir kesit. Evet. 6 milyon insanın da dirençli olmayan depresyona sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada toplam ABD'ye maliyetine baktığımızda aslında devasa bir miktar çıkıyor. Çünkü dirençli depresyonda kişiler için yıllık maliyet 9.300 dolar civarındayken dirençli olmayanlarda 3.100 dolar civarında. Bu da bize toplamda 45.5 milyar dolarlık bir bütçeye götürüyor. Yani sadece 2018 yılında ABD'nin depresyon için harcadığı paradan bahsediyoruz. Dünya geneline yaydığımızda bu çok çok devasa bir şey. Ve buradaki maliyetin en büyük kısmı da az önceki bahsettiğimiz ilaç. Evet. Çünkü ilaç sürekli olarak üretilmesi gereken, her tüketildiği noktada yerine yenisinin üretilmesi gereken bir ürün. Bu da maliyeti çok arttırıyor. Fakat teknolojiyi işte biz bu alanda kullanabilirsek aslında karşımıza şu çıkıyor. Yazılımın bir maliyeti var veya teknolojik donanımın bir maliyeti var. Bu hem erişilebilirliği arttırmakta hem de maliyeti oldukça düşürmekte. Çünkü geliştirdiğimiz bir yazılım hani binlerce kişiye uygulanabilecek düzeyde geliştiriliyor.
1: Peki bu yazılım kişiye özel mi yapılıyor? Yoksa antidepresanlar bir tane yapılıyor, herkese veriliyor. Yazılımlarda da benzer bir durum var mı? Kişiye özel olması gerekiyor mu?
0: Yani şöyle, aslında o noktada şu an hala etik durumlarda bir takım tartışmalar var. Çünkü biz yani bu tarz yazılımların geliştirildiğinde mutlaka bir etkinlik çalışmaları vesaireleri yapılması gerekiyor. Şimdi kişiye özel sürekli olarak bir yazılımın geliştirilmesi durumunda etkinlik çalışmaları takip edilemeyebiliyor. Aha. O yüzden aslında bunun cevabı net olarak evet herkes için geliştirilmeli ya da herkes için geliştirilmemeli gibi net bir şey söyleyemiyoruz şu anki araştırmalarla. Ama şu an elimizde şu teknoloji var, onu biliyoruz. Yani kişiye özel, kişiselleştirilmiş bir yazılımı yine çok düşük maliyetle yapay zeka aracılığıyla geliştirilebilecek sistemlerimiz şu an mevcut. Hani benim öngörüm açıkçası önümüzdeki yıllarda belki bu kişiselleştirilmiş senaryolarda tabii ki çok rahat bir şekilde.
1: Siz nasıl yaptınız peki? Yapay zekayı kullanarak mı yaptınız yoksa kendiniz mi oluşturdunuz bu yazılımları?
0: Biz yazılımları kendimiz oluşturduk. Burada tamamen modelleme ve etkileşim içerikli yazılımlar oluşturduk. Yani sanal gerçeklik deyince aslında böyle sadece üç boyutlu bir görüntünün canlanması değildir olay. Evet. Yani birden fazla duyuya da hitap edebiliyoruz. Nedir bu? Sadece görsele değil, mesela işitsel duyuya da hitap edebiliyoruz sanal gerçeklikte. Bu da tabii ki gerçekliği artırıyor. Bizim geliştirdiğimiz yazılımda da aynı şekilde hem görsel hem işitsel ögeler vardı ve en önemlisi yazılımda etkileşimler vardı. Yani burada kişi bir bilgisayar ekranında video izlermiş gibi sadece izleyici rolünde değildi. Gerçekten kişi gözlüğü taktığında o kahvaltıyı hazırlayabilmek için buzdolabının kapağını açıp içerideki işte domates görüntüsünü, modelini alıp tezgahın üzerine çıkartması gerekiyordu. Yani gerçek hayatta hangi hareketleri yapıyorsa sanal gerçekliğin içerisinde de biz bu hareketleri yaptırdık. Bu sayede aktivasyonu arttırdık.
1: Yapay zekanın gelişmesiyle herkesin ulaşabileceği bir teknolojiye de dönecek diyorsunuz. Bu yazılımları yapay zekaya yaptırabilir hale geldiğimizde. Evet. Peki hocam, senin için durum ne? Senin çalışmanda da yapay zekadan yararlandınız mı? Onda bir faydası oldu mu?
2: Hocam, yapay zekadan yararlanmadık. Daha çok kendimiz bir uygulama yaptık. Şöyle, aslında gelecekte, çok yakın bir gelecekte bu sanal gerçeklik uygulamaları daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum ben. en azından güvenli alan egzersizi için daha kişiselleştirilebilir bir yapay zeka aracı mümkün. Bunu yapan çalışmalar da var. Çünkü her bireyin, şunu biliyoruz, her bireyin kendini güvenli hissettiği alanlar çok kişisel mahrem alanlar. Fakat bu mahrem alanlar bir ortak tema da içeriyor aslında. İşte sahil kenarında bir yaz temalı bir ortamda bulunmak insanları rahatlatabiliyor. Ya da daha çok işte şömine başında bir kış ortamı kendilerini daha güvenli hissetmelerine imkan tanıyabiliyor. Bunun haricinde daha kişiselleştirilebilir senaryolar da

0: senaryolarda üretmek mümkün. Sanal gerçeklik çalışmalarının aslında hocam şöyle bir avantajı var. Geleneksel terapi yaklaşımları aslında erişilebilirlik, maliyet, standart uygulamanın yapılıp yapılmadığını takip etmek gibi bir takım riskler barındırıyor. Ama sanal gerçeklik tabanlı uygulamalar bu riskleri biraz ortadan kaldırıyor. Daha erişilebilir, daha düşük maliyetli ve kolay uygulanabilirlik ve standartizasyonu da sağlayan bir uygulama oluyor. Ve işin daha da cezbedici kısmı aslında sanal gerçeklik uygulaması danışanların terapiye devamlılığını da arttıran bir durum. Çünkü tedavi motivasyonlarını arttıran bir teknoloji sanal gerçeklik. Bizim çalışmamızda da aslında katılımcılar teknoloji tabanlı bir müdahale yapıldığını öğrendiklerinde çok aktif şekilde çalışmaya katılırlar, gönüllü olurlar.
1: Hocam çok iyi bir haber verdi. Peki kadına yönelik şiddet mesela ülkemizin ciddi problemlerinden bir tanesi. Orada kullanılabilir mi? Mesela örnek olarak vermek gerekirse.
0: Orada yani kronik bir durum söz konusuysa tabii ki profesyonel ortamda bunun yardım amaçlı kullanımı mümkün. Ama bir tartışma ortamında bir dakika ben gözü takayım demek çok mümkün değil. Bunun yardım amaçlı almak istiyorlarsa profesyonel ortamda mutlaka
1: kullanabilirler. Yani mesela adli bir vaka oldu. Hı-hı. Kişi tedavi görecek. Hı-hı. Bunu sanal gerçek gözüyle yapmamız mümkün. Yollarda kullanmak mümkün mü? Ya da hastanelerde kullanmak mümkün mü acaba bunları?
0: Mümkün hocam.
1: Pratik hale getirmek mümkün mü sizce?
0: Özellikle araçların gelişen teknolojileri birlikte aslında direksiyonla bir fizyolojik kayıt toplayan cihazlar yerleştirerek sürücülerin ne kadar öfkelendiklerini takip ederek aslında arabanın içerisindeki ambiyansın değiştirilebilmesi gibi bir takım uygulamalarla sürüş öfkesi de düzenlenebilir aslında.
1: Normal kullanılan gözlüklerde de bu tür özellikler geliyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: yani kişi sanal gerçek gözlüğü takmasa bile zaten kullandığı gözlükten bir takım yardımlar alabilir belki. Gözlüğün bu ölçümleri yapması mümkün mü sizce?
0: Yani daha küçük cihazlarla gelişen gözlük teknolojileriyle mümkün hocam. Evet. Hatta son çıkan sanal gerçeklik gözlükleriyle aslında siz hem sanal ortamdayken aynı zamanda gerçek ortamda da bulunabiliyorsunuz. Gittikçe karmaşıklaşan ve gittikçe kullanıcıların deneyimini için çabalayan bir teknoloji var aslında.
1: Yani burada. Bir saat ya da bir yüzükle kişilerin eşlerinde şiddet uygulayacakları zamanki muhtemel fizyolojik durumlarını tespit edilmesi ve otomatik olarak devreye girmesi gibi bir şey de belki.
0: Kesinlikle hocam.
1: Düşünülebilir.
0: Burada zaten şu çok önemli. Bireyler öfkelendiklerinin ilk aşamalarında o fizyolojik belirteçleri anlayamıyorlar. Yani öfkenin ilk başladığı zaman bedeninde neler değişiyor bunu fark etmek biraz beceri gerektiriyor. Bu anlamda teknolojik bir yardım almak, örneğin işte elektrofizyolojik aktivite düzeyinin ölçülmesi, saatler ya da yüzükler aracılığıyla bireyin bu fizyolojik belirtiyi anlamasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.
1: Bence yapacağınız çalışma özellikle belli suçlar konusunda sabıkalı insanların bunları önlemelerini kolaylaştıracak çok değerli bir takım aplikasyonları yani uygulamaları olabilir gibi gözüküyor. Peki çocuklarda da öfke çok.
0: Evet,
1: çocuklar teknolojiye de çok ilişkili. Belki oralarda da kullanılabilir hale gelebilir.
0: Kesinlikle bence burada daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir örneklem grubu çocuklarda bunu kullanması. Evet. Çünkü çocukların maruz kaldıkları teknolojik içerikler daha çok şiddeti teşvik eden içerikler. Bu içerikler bireylerin aslında çocukların bu içeriklerdeki kişileri model almasına dolayısıyla saldırganlığı öğrenmesine sebep olabiliyor. Sanal gerçekliği bu anlamda kullanmak çocukların gelecekte daha saldırgan davranışlar göstermesinin önünü geçebilir.
1: İnsan ilgisini mi çekiyor saldırganlık? Gerçekten çocukların bütün yapımlarında yani Kral Şakir'de falan var bilmiyorum da eskilerde vardı. Mesela Tom ve Jerry bayağı birbirine kızgın ve sürekli şiddet uygularlar. O Roadrunner'la onu kovalayan karakter.
0: Evet hocam.
1: Temel Reis sürekli bir kavga dövüş.
0: Evet.
1: He-Man, She-Ra hiç hayırlı huzurlu yaşamamış. Niye var acaba bu çocukların hayatında?
0: Hocam saldırganlık aslında amacımıza doğrudan ya da işte kaynaklarımızı arttırmak, isteğimizi gerçekleştirmek için doğrudan bir kısa yol sunuyor aslında. Yani isteğimizi ifade etmek, karşı tarafı bunun için ikna etmek yerine doğrudan saldırgancı bir şekilde amacımızı elde etmek daha kestirme yol gibi görünüyor. Ama bu sosyal eşcinsellikte önemli bir bozulmaya sebep oluyor. Bu saldırgancı davranışların sosyal bir bedeli de oluyor. Dışlanmak gibi, çatışmaların daha çok artması gibi. Bu yüzden aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil saldırganlık. Fakat bunu rol almak, rol model almak başka ifade biçimlerinin öğrenmesini engelliyor aslında.
1: Biraz dizilerden de bahsedelim.
0: Evet.
1: Dizilerde de var çok. programlarda da

var. Evet. Yarışmalarda da var. Bizim hayatımızda çok fazla saldırı galiba. Efendim programın ikinci bölümünde depresyon öfke konuşmaya devam edeceğiz. Alpay Çiller ve Ali Yasin Kafesli İnsan Hali az sonra devam ediyor olacak.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağbara'da.

0: İnsan halinde psikoloji, bilimi konuşuyoruz. En sevdiğimiz şey. Psikoloji ile bilim bir araya geldiğini nefis oluyor. Psikoloji zaten bir bilim. Arada bir başka türlü de düşünülüyor. Değil mi yani böyle psikoloji sanki işte burçlarla, bilmem nelerle, kişilik tahminleriyle falan yakınmış gibi. Bir de internette acayip kişilik envanterleri var.
1: Evet hocam.
0: Şimdi onlar da işliyor. Bakıyorsun tutuyor. Yani diyorsun ki ben. İşte diyor ki denizi sever, annesini sever, maviyi sever. Tarkan'ı sever, sanki sevmeyen varmış gibi falan, anladın mı? Yani aslında bunların da öyle bir işleme mekanizması var ama evet, psikoloji mesela çok tahmin edilen bir şeyleri uzun uzun ölçüyor.
1: Evet.
0: Mesela benim tez çalışmam şeydi, deprem önleminin işe yarayacağını düşünüyorsan depreme önlem alırsın. Ya buna birisi de söylesin, ya tabii ki öyle hocam, işe yaradığını düşünürsen alırsın tabii ki, ama değil, öyle de olmuyor işte. Birçok şey böyle kanıta dayalı hipotezlerin kanıtlanması üzerine gidiyor. Sizde de şimdi şurada elimde bir tez var.
1: Evet hocam.
0: Alpay Çiller'in tezi. Maşallah. Tam tamına 710 sayfa. Şöyle biraz daha kalın gelsin. Çok kalın gerçekten de. Ve bunun yarısı neredeyse şey. İstatistik analizleri. Yani bilimi zorlaştırıyor mu bu kadar istatistik sence? Ne oluyor yani burada? Biraz daha insanlar gibi rahat rahat konuşsak. Mesela YouTuber'ın ünlüsü var, Instagram'ın ünlüsü var. Ne bir ölçüm yapıyor, ne bir analiz yapıyor, ne bir veri topluyor. Aklına geleni sallıyor tutturabildiğine. Evet. Koca koca adamlar oturuyorlar, akıllarından geçenleri, gönüllerinden geçenleri psikoloji biliminin bulgusu gibi anlatıyorlar. Ve bizim insanımız da sağ olsun bunlar etkileyici sözler olduğu için
1: evet,
0: bunları ciddiye alıyor, önem veriyor ve diyor ki doğru söylüyor. Oysa ki doğru söylemiyorlar. Evet. Kafalarından geçenleri ya da uydurdukları şeyleri söylüyorlar. Ne diyorsun bilimin, psikolojinin bilim olarak yapılması konusunda Alpay Hocam, iyi bir bilim insanı olarak?
2: Hocam bence istatistik psikolojiyi değerli kılan bir yön. Tabii ki insanların astroloji, burçlara bu merakı aslında kim olduklarını bilme meraklarının bir ürünü aslında. Hı-hı. Kendilerini tanıma merakları. Fakat bu merak farklı yollardan, yani işte bilim olmayan yollarla giderildiğinde aslında insanlar yanlış tanınmış oluyor kendilerini. Olmadıkları kişi gibi davranmaya başlayabiliyorlar. İşte bir takım kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebiliyor bu süreç. Psikoloji gerçekten değerli kılan şey aslında onun istatistiksel olarak test edilebilir, kanıtlanabilir yönü. O yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Psikolojiyi değerli kılan bu yönü.
0: Ama tabii söylediği şeyler o kadar ilginç olmuyor.
2: Evet.
0: Yani
2: evet,
0: bilimsel süzgeçten geçirdiğinde iş o kadar artık alçak gönüllü bir söyleme dönüyor ki evet, hata yapma paylarını da hesapladığında böyle güm diye ses getirecek bir şey söyleyemiyorsun.
2: Evet.
0: Yani işte anneniz size böyle davrandıysa siz böyle olursunuz. Kocanız size böyle davrandıysa muhtemelen narsisttir. İşte narsist değilse daha fena. Şöyle bilmem ne. Bunları böyle kafandan salladığında çok etkileyici oluyor. Ama mesela şu iki cümleyi bile bir araştırma nesnesi haline getirdiğinde ya da bir hipotezle, bir araştırma deseniyle bunu açıklamaya kalktığında yılların gidecek.
2: Kesinlikle.
0: Yani bu davranışı yapan kocan narsist mi değil mi?
2: Kesinlikle öyle.
0: Çoğu narsist bu arada. Son benim dinlediğim kadarıyla beyefendilerim.
2: Bizim gördüğümüz örneklemde evet hocam, yani klinik örneklem böyle oluyor maalesef.
0: Yok yok, şeyde diyorum, günlük hayatta. Özellikle ayrılık sonrası herkes eşini narsist zannediyor.
2: Doğru.
0: Ama onu söyleyelim, yani herkese yetecek kadar narsist maalesef
2: yok.
0: Türkiye'de yok. O kadar hepinizin eski eşi narsist olamaz yani, kusura bakmayın.
2: Biraz sosyal medyanın etkisi hocam aslında. Dönem dönem popüler kavramlar çıkıyor. Psikolojiden çalınmış.

0: herkes aslında hoşlanmadığı durumlara bu etiketleri yapıştırabiliyor. Bu aslında yanlış çünkü test edilebilir ve kanıtlanabilir bir ölçek uygulama mümkün değil böyle mecralarda. Dolayısıyla ben bu yaklaşımları doğru bulmuyorum aslında. Evet, kişilerin ilgisini çekiyor, merak etmelerini sağlıyor ama psikoloji başkalarının merakına değil, istatistiksel olarak doğru olanı ortaya çıkartmaya yönelik bir bilim anlayışı. Hı hı. Bu şekilde değerlendiriyorum ben.
1: Peki hocam, şimdi o zaman şöyle bir soru sormak isterim Sayın Ali Yasin Kafes'e, Doktor Ali Yasin Kafes'e. Şimdi bizim depresyonun tanımına ya da depresyonla ilgili kuramlara baktığımızda düşüncelerimiz mi duygularımıza neden oluyor? Yoksa duygularımız mı düşüncelerimize neden oluyor? Yani ben kendimi değersiz hissediyorum ve mutsuz oluyorum. Yoksa mutsuz olduğum için mi değersiz hissediyorum? Şimdi bu her zaman bir soru.
2: Evet.
1: Sizin mesleki görüşünüzde bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz?
2: Yani bu konuda benim de yapmış olduğum çalışmada ben şu şekilde ele aldım. Düşüncelerimiz aslında biraz daha duygularımızı şekillendirmemize sebep olabiliyor. Yani az önceki o bahsettiğimiz mesela bilişsel üçlüden, işte kendine dair, geleceğe dair veya işte dünyaya dair bilişlerin olumsuz olması ve kişiyi neticesinde bir olumsuz duygu duruma itebiliyor. Çünkü aslında her şey zihinde bir düşünce kırıntısıyla başlıyor. Hani kişi eğer gerçekten kendisinin üzgün olduğunu düşündürecek bir takım hani düşüncelere sahipse veya zaman içerisinde bunları hani tekrarlayan bir şekilde düşünmeye başlarsa sonunda elinde zaten duygu olarak üzüntü kalıyor. Hani o noktada biraz daha benim bakış açımda düşünceler duyguları biraz daha ön plana, yani duygulara sebep oluyor diyebiliriz. Ama tabii ki biraz da bu hani artık tanı noktasına geldiğinde bir kısır döngüye de sebep oluyor. Zaten kişinin buradan bu depresyon semptomun, depresyon tanısından çıkamamasının bir sebebi de o oluyor. Çünkü olumsuz bilişler olumsuz duygulara sebep oluyor. Ve olumsuz duygular da tabii ki sonunda olumsuz bilişleri getiriyor. Ve burada kişi bir kısır döngüye girmiş oluyor.
1: Yani biri birinin nedeni oluyor ama bu sürekli arz ediyor ve bir kısır döngü başlıyor.
2: Evet, aslında yaptığımız müdahaleler de tam olarak bu kısır döngüyü kırmak için yapılan müdahaleler.
1: O zaman duyguya da müdahale edebilirsiniz. Düşünceye de müdahale edebilirsiniz. Ya da bir takım davranışlara da müdahale edebilirsiniz. Evet. Mesela erteleme davranışları.
2: Evet.
1: Mesela
2: evet,
1: üniversite sınavına girecek biri en bir yandan diyor ki ben ilk yüze girmeliyim. Ya oğlum diyorsun, senin durum belli. İlk yüze giremezsin ama ilk 100.000'e girebilirsin. Yok diyor, ben ilk yüze gireceğim. Sonra düşünüyor, ya ben ilk yüze giremeyeceğim. O yüzden seneye çalışayım. Ya da diyor ki ya ben Türkiye'deki üniversitelere değil de gidip işte Üsküp'tekilere, Makedonya'dakilere başvurayım. Bir anda kendisini bu mükemmelliyetçi düşünceden dolayı kaçma davranışına götürüyor. Ya da şunu yapıyor, bu da üzüntüye yol açıyor, yetersizlik hissine yol açıyor tabii, duyguyla bağı o. Ya da şöyle yapıyor, ben ilk yüze girmeliyim, hedefim bu, başka bir şey yapamam. Sonra çalışmaya başlıyor. Baktı ki ilk yüze girmesi zor. En iyi çalışma anını beklemiyor. Beklemeye başlıyor. En iyi dershane, en iyi okul, en iyi özel hocalar derken bu da ertelemeye bir şekilde götürebiliyor. Biz burada ertelemeye müdahale edebilirsiniz. Duyguyu edebilirsiniz. Ya da o mükemmeliyetçi
2: düşünceye edebiliriz.
1: Ama sonuç itibariyle bunların arasındaki kısır döngüyü kırmış oluruz diyorsunuz.
2: Evet,
1: o zaman
2: evet,
1: da bütün bu hatalı sistem çözülmüş olur.
2: Evet.
1: Bu çok iyi. Terapinin yaptığı böyle bir şey depresyonu da.
2: Evet, kesinlikle.
1: Peki Alp Hocam, şimdi sizde de şöyle bir şey var öfkeyle ilgili. Duygu kuramları ile ilgili. Şimdi diyorlar ki biz üzgün olduğumuz için ağlamayız. Ağladığımız için üzgünüzdür. Yani insan ağladığını fark eder. Aa der, üzgün olmam lazım galiba. Bunun da örnekleri de var.
2: Evet.
1: Mesela bir çalışma, kalemle yapılan bir çalışma vardı. Evet. Nasıl bir şey hocam, anlatsana.
0: Hocam aslında bu düşünce James Tanch duygu kuramından ortaya çıkan bir kavram. James Tanch duygu kuramında aslında insanlar ormanda bir ayı gördüklerinde korktukları için kaçmazlar. Kaçtıkları için korkmaya başlarlar diyor. Fakat bu güncel duygu yaklaşımlarında doğrulanmış değil, daha etkili olduğunu bildiğimiz duygu kuramları var. Fakat ilginç nokta şu, verdiğiniz kalem örneğindeki gibi insanlar dudaklarına bir kalem koyduklarında o yüzlerinden gelen bildirimlerle aslında beyinde bir mutluluk sinyali.
1: Şöyle yapalım, şayet yönetmeniz beni çekerse, kalemi ısırıyorum ben. Kalemi ısırdığımda yüzüm bir şekil alıyor. Ve bu şekil benim mutlulukta aldığım şekilde benziyor.
0: Evet hocam. Bu beyinde aslında bir mutluluk sinyali gibi yorumlanıyor ve yüzeysel bir geri bildirim aracıları birey kendini daha mutlu hissedebiliyor. Fakat bu tabii ki kronik bir uzun vadeli etki değil. Çok daha kısa vadeli.
1: Kahkaha yogaları var hocam. Şimdi biliyor musun onları?
0: Yok hocam.
1: İnsanlar kahkahalar atıyor çığlık çığlığı ama komik bir şey olmadan. Komik bir şey onların görüntüsü oluyor sonra. O zaman bu yöntem aslında bu James Lynch kuramından çıkan bir şey.
0: Evet hocam.
1: Yani çok kahkaha atarsan bir süre sonra sistemi mutlu olduğuna inandırabilirsin. Ya bu çok saçma geliyor kulağa. Ya bu gerçekten çok saçma geliyor. Ama insanlar kahkaha atıp da mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Mutlu olmadan kahkaha atarak kahkahanın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar.
0: Tabii ki hocam ama doğal bir mutluluk durumunda attıkları kahkaha kadar etkili olmuyor tabii ki de. Fakat çok düşük düzeyde de olsa bu fizyolojik geri besleme ile yüzlerinde aslında bir mutluluk ifadesi varmış gibi algılanabiliyor. Ve bu da çok düşük seviyede mutluluğa sebep olabiliyor.
1: Ama beyin bunu ayırır zaten muhtemelen yani şu anda.
0: Tabii ki.
1: Şu anda. Direksiyonun başına oturan modum yalandan gülüyor. Ve aslında bu tehdit içeren bir şey biraz da. Çünkü beynimiz sürekli duygularımızın dışarıdaki gerçeklikle bağlantısını arar.
0: Evet.
1: Yani bir kahkahanın düş dünyayla bir bağlantısı yoksa o zaman zaten olumsuz bir duygulanım yaratıldığını, ortaya çıktığını biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? İşte vesikalık fotoğraflarımızdan.
0: Evet.
1: Vesikalık fotoğraflarında fotoğrafçı sana gül diyor. Sen o gül dediği için bir garip sırıtıyorsun. O gerçek bir gülüş değil. Ve fotoğrafını beğenmiyorsun sonra baktığında. Çünkü gerçek değilsin orada. Sahte bir gülüş.
0: Tabii ki bu sahtecilik hissi gerçek mutluluğumuzdaki gibi bir keyif almamızı engelliyor elbette. Evet. Fakat burada hocam dediğimiz gibi şöyle bir etki olabiliyor. Örneğin sosyal deneyler işte metroda birinin durduk yere gülmesi başkalarının da gülmesine sebep olabiliyor. Aslında bu biraz bulaşıcı bir davranış pozitif anlamda. Tabii ki de orada gerçeklik hissi çok önemli. Yani gerçek deneyimlerde gerçek duyguların değerlendirilmesi çok kıymetli.
1: Hocam unuttuğum bir şey var burada yalnız. Bizde ne sırıtıyorsun diye kavga çıkar. Yani ne sırıtıyorsun dayağı vardır bizde biliyorsun
0: evet,
1: değil mi onu?
0: Evet hocam.
1: Yani biz Ankara'da yaşadık hepimiz yani yıllarca yaşadık Ankara'da. Sen de ben de. Şimdi Ankara'nın ünlüdür yani.
0: Ne bakıyorsun?
1: Ne bakıyorsun ne sırıtıyorsun üzerinden şeyleri. Orada o gülüş bazen mesela gülüyor biri. Sen bakıyorsun acaba niye gülüyor olabilir? Bulamıyorsun bir şey.
0: Evet.
1: O hala gülüyor. O zaman çevrede göremediğin tek şey sensin kendin. Diyor herhalde bana gülüyor.
0: Evet.
1: O zaman bana gülmesi için de ben komik bir şey yapıyor muyum? Hayır. Demek ki benim farkında olmadan komik bir halim var. Bu da biraz tehdit işte.
0: Düşmanca atıf yapıyorlar aslında hocam böyle bir durumda. Yani karşı tarafın niyetini okumaya yönelik bir takım hipotezler üretiyor bu kişi. Ve karşı tarafın aslında art niyetli olduğuna dair bir atıf, bir yükleme yapıyor. Bu da onun öfkesini tetikliyor.
1: O zaman size bir soru sorayım.
0: Tabii.
1: İkinize de. Şimdi az önceki örneği verdik ya. Mesela bir tane ben yarı komik bir şey yazıyorum. İkinize de veriyorum. Sonra Ali Yasin sen bunu kalemi ısırarak okuyorsun. Yani gülme ifadesiyle. Sen de dümdüz okuyorsun. Sonra diyorum ki bunu ne kadar komik buldunuz? Kalem ısırarak okuyan işte 5 üzerinden 4 veriyorsa diğeri 5 üzerinden 3 veriyor.
0: Evet.
1: Çünkü zihin okurken kalem ısırıp bir mutluluk ifadesi çıkardığı için çevrede bir komik nesne arıyor. Evet. Ve onu da metinde buluyor. Çünkü metin orta komiklikte bir şey.
0: Evet hocam.
1: Birinin metnine benzetmek istemiyorum şimdi yanlış anlaşılmasın diye. O zaman soru şu. İzleyenlere de soralım aynı şekilde. Şöyle bir bilgi var. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkelidir. Neden? Bir süre verelim izleyenlere. Bizi izleyenler sorumuz şu. Aynı mantıkla kalemi ısırdığımdaki ve çevrede bir komik bir şey aramamla ilgili olarak... Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkeli olurlar. 3 saniye verdik. Ne olabilir cevap hocam?
0: Hocam aslında yine kalemdeki gibi bir süreç işliyor orada da. Güneş gözlüğü takmadığımızda güneş ışınlarından korunmak için kaşlarımızı çatıyoruz. Kaşlarımızı çattığımızda da aslında beynimize sanki öfkeliymişiz gibi bir geri bildirim veriyoruz. Bu da bizim kendimizi daha öfkeli algılamamıza sebep oluyor. Tamamen aslında bundan kaynaklı bir şey.
1: Çok güzel. Sen ne dersin hocam buna?
2: Bir de tabii kesinlikle katılıyorum hocam. Hatta buraya gelirken yolda da bu konuyla ilgili konuşmuştuk biz de.
1: Gerçekten.
2: Evet. Bir de sıcağın zaten zaten başlı başına bir öfkeye sebep olma durumu var. Hani evet. Haberleri hani biliyoruz.
1: Tabii ki. Doğru. Bir de o var. Yani güneşle kavga eden evet, dostlarımız, hemşerilerimiz var. Evet. Peki bir de bir şey var. Ne diyecektin hocam, söyle.
2: Hani orada güneş gözlüğünün biraz daha hani en azından tabii sıcaklık olarak değil.

0: Ama güneşin etkisinden koruması belki biraz daha öfkeyi de azaltıyor diyebiliriz.
1: O da doğru. Ama sonuç itibariyle kaşlarımı çattığımda evet. Bir de öfkenin davranışlarından bir tanesi burun deliklerinin genişlemesi. Onu da söyleyelim bizi izleyenlere. Şayet böyle ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa ve ben ne bir şeye mi kızdın dediğinde yok öyle bir şey diyorsa ve öfkeli olduğunu düşünüyorsanız döndürüp burun deliklerine bakın. Burun delikleri genişlediyse öfkelidir o. Yok bende bir şey demesine bakmayın. Burun delikleri her şeyin mesela öyle. Peki bir soru daha. Önce izleyenlere soralım. Şimdi burada işte 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklara onların yapabileceği ama biraz da zorlanacakları matematik soruları veriyoruz. Önlerinde bu var. Ve burada da cevapları var diyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve sonra ben dışarı çıkıyorum. Diyorum ki sakın cevaplara bakma. Kendin yap. Sonra da aynalı odadan izliyoruz. Evet. Şimdi bu çocukların bazılarını küçücük bir tabureyle küçücük bir masaya oturtuyorlar. Bazılarını da aynı bizim oturduğumuz gibi kocaman bir masaya oturuyorlar. Genel müdür oturuşu. Şimdi diğeri gariban oturuşu. Biri genel müdür oturuşunda. Şimdi o gariban oturuşunu yapanlar mı daha çok kopya çeker? Yani kandırır? Yoksa taburenin üzerinde oturanlar mı? Yoksa genel müdür oturuşunu yapanlar mı? Taburenin üzerinde oturanlar mı? Daha çok cevaplara bakıp kandırma davranışı ortaya çıkarırlar. Yani taburede gariban pozisyonundaki mi cevaplara bakıp da kopya çeker yoksa genel müdür modundaki? Ne dersin? Dur bir dakika izin verelim önce biraz.
2: Peki.
1: Bir aynı mantık üzerine düşünün bakalım. Ben vücudumu böyle geniş geniş kullandığımda mı daha çok kopya çekiyorum yoksa böyle biraz ezik ve gariban olduğumda mı?
2: Bence genel müdür pozisyonundaki kişi daha çok kopya çeker diye düşünüyorum.
1: Öyle mi?
2: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü az önce haklı olmakla ilgili aslında konuştuğumuzda bunu kendine hak görüyor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yanılıyor olabilirim.
1: Çok güzel cevap. Sen ne dersin hocam?
0: Belki bu daha şey dar pozisyonda oturanlarda kopya çekme davranışı fazla olabilir. Biraz engellenmişlik var çünkü onların rahatlarının bozulma durumu var. Bu da yani bir şekilde artık dışa vurup olması gerekiyor. O noktada belki bir işte kopya çekme davranışı olabilir.
1: O da güzel bir bakış. Şimdi bu senin teori üzerinden bakılırsa geniş geniş oturan kendi o hakkı görüyor tam olarak. Şimdi hak görmek oluyor hakikaten senin başlangıç noktanda hocam. Çok acayip ya. Evet. Şimdi bizi izleyenler bunu düşünmeli. Kendilerinde hak gördükleri şeyleri bir gözden geçirmeleri lazım. Yani adam işten geliyor. Sizde yanlış bir şey yapmış olmayayım da sizde evli barklı adam var. 18-30'da adam işten geliyor. Karısı da 18'de gelmiş oluyor. O eve geldiğinde yemeğini istiyor. Ütüleri istiyor, bilmem ne istiyor. Tamam da yarım saat önce geldim ben de işten yani.
2: Evet.
1: Yani bu mesela niye hak görülür? Kendinde insanların falan gibi soruları sormamız lazım kendimize daha düzgün bir hayat yaşamak için. Peki biz gelelim depresyona. Şimdi depresyonun tedavisinden bahsettik. Hocam kadında mı daha çok oluyor bu depresyon erkekte mi?
0: Yani yaygınlık prevalansına baktığımızda aslında global olarak konuşabiliriz. Bunu kadınlarda daha fazla diyebiliriz.
1: İki kat gibi de bir oran var diye hatırlıyorum. Evet. Doğru mu bu hala? Neden olabilir?
0: Ya şu hatta bazı kültürlerde 4 katına kadar çıkabiliyor.
1: Allah Allah. Yani bir erkek depresyona girerken 4 kadın gibi.
0: Karşında yani 2 veya 4 kadın.
1: Peki kadınların daha böyle bir korunaklı hayat yaşadığı toplumlarda bile böyle oluyorsa şayet o zaman hayatı ele alış biçimiyle düşüncelerde ve duygularda farklılık nerede oluyor? Ne dersin? Nasıl yorumlarsın? Yani zor burada, tabii bunu yorumlamak.
0: Tabii aynen hani sadece belirli bir cinsiyete direkt olarak atfetmek tabii ki hani biraz böyle zor olabilir ama daha çok hani kadınların hani kadınlar hakkında elimizde şu bilgi var. Özellikle içe dönük dediğimiz bu tarz duygu durum bozukluklarında kadınlarda biraz daha görülme olasılığı fazla olabiliyor. Yani bu anksiyete gibi durumlarda da, kaygı gibi durumlarda da oluyor. Erkekler biraz daha bu tarz durumlarda, hatta öfkede de aynı şey geçerli. Öfkede de erkekler mesela ifade etme şekli biraz daha dışa dönük olduğu için, yani evet olumsuz bir ifade yöntemi ama bir şekilde ifade ediliyor gibi.
1: Bu çok güzel bir ayrım ya. Yani dışa yönelik olumsuz şeyler erkeklerde, içe dönük olumsuz şeyler kadınlarda daha fazla olabilir diyorsun.
0: Daha fazla olabiliyor. O da depresyon da tabii ki hani içe dönük bir durum olduğu için kadınlarda aslında görülme sıklığı daha fazla oluyor. Yani birkaç farklı açıdan da ele alınabilir. Mesela evrimsel açıdan baktığımızda da aynı şekilde. Yani bizden önceki atalarımız daha çok erkekler avcılık, toplayıcılık yaparken kadınlar daha çok hani mağara içerisinde bir yavru bakımı veriyordu. Hani bu tarz durumlarda tabii ki duyguyu paylaşacak çok fazla insan olmuyordu.

0: yalnız hani kalma sebeplerinden dolayı bu da içe yönelik hani durumları biraz daha ön plana çıkartıyor.
1: Bunun içinde o zaman şunu söylüyorsun hocam, yani kadınlara şunu söylemekte fayda var. Yani fazla alıngan olmayın. Fazla içe atmayın. Problemlerinize bir de şöyle var yani, C tipi kişi diye bir şey var. Bu C tipi kişi kansere yatkın olan kişi. Yani kanser hastalığına yakalanma ihtimali daha çok. O C tipi kişi de işte ifade etmeyen kişi. İçe atan. Mesela biri bağırıyor, çağırıyor. O cevap vermiyor. Sonra 3 gün boyunca düşünüyor. Keşke şu cevabı versin. Bunu çok söylüyorsanız bu hem depresyona gidebilen bir süreç.
0: Evet.
1: Hem de İşte bu tür istenmeyen yani hastalıklara gidebilir.
0: Duygular noktasında aslında hani şunu genel olarak diyebiliriz. Bu öfke içinde, üzüntü içinde geçerli. İfade edilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bir yolla ifade edilmesi gerekiyor.
1: Kadınlar açıdan şanslı esasında. Çevrelerinde belki arkadaş grupları falan daha mı iyi oluyor? Biliyorum, o da tartışılır tabii ki. Erkeklerin WhatsApp grupları var artık orada. Var mısın? Lise arkadaşları falan. Var. Bizim bir bakalım mı yazışmalara? Sende nasıl hocam durum? Öfkeyle ilgili var mı bir oran? Erkek öfkesi, kadın öfkesi gibi bir şey diyebiliyor musun?
2: Şöyle hocam, oran yok aslında ama öfke ifadesinde bir takım farklılıklar var. Yani biyolojik olarak şunu biliyoruz. Testosteron seviyesinin yüksek olması öfkeyle çok pozitif anlamda ilişkili. Daha fazla öfkelenmeye sebep olan bir faktör. Öfke ifadelerinde şöyle bir farklılık var. Erkekler daha çok doğrudan öfke ifade etmeye eğilimliyken kadınlar daha çok dolaylı yollardan, sözel yollarla ifade etmeye eğiliminde. Deneysel koşullarda erkekler düşük öfke provokasyonlarına dahi çok yoğun öfke duyabiliyorlar ve bu öfkeyi düzenleyebilmeleri daha zor oluyor. Kadınlarda aynı durumu görmüyoruz. Dediğim gibi kadınlar daha çok sözel yollarla, erkekler daha çok saldırganlık gibi davranışsal yollarla ifade ediyorlar. Bir de toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak erkekler öfkeyi bir güç gösterisi olarak algılıyorlar, değerlendiriyorlar. Kadınlar ise bir kontrol kaybı olarak değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme de aslında öfke ifadesinde bir takım farklılıklar.
1: Peki öfkeli erkek kadına çekici gelir mi o zaman? Şimdi diyor ki nereden çıktı? Bu mantıkla bak bir düşün ama bak şimdi kontrol kaybı gibi düşün öfkeyi.
2: Evet hocam.
1: Yani erkek güçlü görünmeye çalışırken yani böyle rajon kesen falan erkek güçlü görünmeye çalışırken kadın aslında şunu görmüş oluyor. Kontrol kaybetmeye ne kadar meyal? Ne kadar meyilli?
2: Burada kritik nokta şu hocam. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde bir kadın erkek için o cinsiyet rolünün aslında öfkeyi ifade ettiğini güçlü olduğunu düşünebilir. Ama kendisi için öfkeyi ifade ettiğinde kontrolünü kaybetmiş gibi düşünebilir.
1: Evet, tabii.
2: Burada aslında karşı cinsten bireylerin o toplumsal cinsiyet düşünceleri, atıfları çok önemli oluyor. Bu yüzden gerçekten toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket eden birisi, düşünen, bu kültürel kodlarla düşünen birisi daha saldırgan, öfkeyi güç ifadesi olarak kullanan bir erkeği daha çekici bulabilir.
1: Peki bizim kızlar şimdi şeyden rahatsız, erkek şiddeti, işte o haller falan bir şeyler, işte o gerginlik, saldırganlık. İlişki başlangıcında erkekler çok kibar.
2: Evet hocam.
1: Yani kapı açmalar, sandalye, onu da tam yapamıyorlar gerçi de ben de yapamam hiçbir zaman sandalye ittirmeler. İşte bir şeyler, bilmediğim bir takım şeyler. Ama gerçek hayatta evlilik mevlilik o aynı eve girdiğinde bakıyorsun ki şiddet ortaya çıkıyor. Var mı önerilerin kadınlara? Bir erkeğin şiddete yatkın olduğunu anlayabilecekleri bir takım ortamlar var mı, durumlar?
2: Hocam şiddet bir kere bile uygulandığında şiddettir. Bir eş, kadın içinde erkek içinde şiddet uyguladığı takdirde eş olmaktan çıkmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü şiddet doğrudan bedensel sınırların, psikolojik sınırların ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu nedenden dolayı bir kereden bir şey olmaz düşüncesi çok hatalı aslında şiddet konusunda.
1: Oluyor mu?
2: Oluyor hocam. Yani
1: bunun devam edeceğini gösteriyor.
2: Kesinlikle. Aslında bir kereden bir şey olmaz düşüncesi şiddet davranışlarını meşrulaştıran, biraz mantığa bürüyen bir davranış. Şiddet uygulayan kişi içinde şöyle bir düşünceye sebep oluyor. Ben bunu yaptım. Demek ki bunu yapabilirim. Bunun
1: kabul edildi.
2: Evet, kabul edildi. Bunun sosyal bedeliyle karşılaşmadım. Bunun bir bedelini ödemedim. Dolayısıyla ben bunu yapmaya hak sahibim.
1: O zaman şunu söyleyelim mi hocam? Yani bakın kadınlara şunu söylemek lazım. Bunun peşinde koşan kadınlara. Yani erkeğin öfkeli olup olmadığını saygın olup anlamak için mesela yolda trafikte öfkelendi yarın sana dönebilir. Maçta öfkelendi yarın sana dönebilir. Sen diyorsun ki ne kadar güçlü kuvvetli kendinden emin ama değil işte. Tam dediğin gibi saldırganlık. Yani problem çözme becerisi zayıf demektir bu. Problem çözmek yerine saldırganlıkla üzerine örtmeye çalışıyorsa burada bir problem var. Peki hocam depresyonun ilaçla tedavisini niye yapıyoruz o zaman? Bir de o konuya girmek lazım. Şimdi bu kadar ilaç masrafı, şimdi biz bir ekonomik kanalıyız sonuçta. Sen 40 milyar
3: Euro'luk bir şey.

0: konusu. Ama bir taraftan da şunu da göz ardı etmemeliyiz.
1: Belki bir ömür boyu kullanıyor neredeyse.
0: Kesinlikle.
1: Şey.
0: Teknoloji temelli müdahaleler de aslında bir taraftan da yeni yeni gelişiyor. Yani evet, şu an için belki ilacın yerini tam olarak alabilecek demiyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde bu cümleyi de kurabileceğimiz zamanlar gelecek.
1: Peki psikoterapistsin sen. Bir klinik psikoloji doktorusun ki Türkiye'de azdır. Devlet Üniversitesi mezunu klinik psikoloji doktorlarısınız. Terapiyi nereye koyuyorsun bu süreçte? Yani sizin yöntem bir terapi yöntemi aynı zamanda tabii,
0: tabii
1: ama
0: ki.
1: Alıştığımız bu terapi yöntemleri, analitik yöntemler, dinamik yöntemler, bahsettiğiniz bilişsel davranışçı yöntemler, onlar ilaca karşı duramadın mı bugüne kadar? Ne dersin?
0: Yani şöyle, aslında ilaçla terapi yöntemleri arasında bugüne kadar bir hani rekabet yoktu. Daha çok beraber kullanılması noktasında elde edilen çok güzel sonuçlar vardı. Ama tabii ki bir taraftan da artık şu düşünceye doğru gidiyoruz. Yani ilaç kullanımı olmadan biz bunu halledebiliyorsak, o zaman neden hani ilaca gerek duyuyoruz kısmına da gidebiliyoruz. Ama hani bu daha çok yeni, taze bir konu. Bugüne kadar hep psikoterapi artı ilacın gerçekten depresyonda da ve bir takım diğer rahatsızlıklarda da çok güzel sonuçlar verdiğini biliyoruz. Ama bundan sonraki süreç için dediğim gibi hani biraz daha farklı ilerleyebilir.
1: Hocam tabii bu fırsatı yakalamak da zor. Yani ülkemiz sağlık açısından ileri ülkelerden biri. Sağlık hizmetini sunmakla alakalı ileri ülkelerden biri ama ne olursa olsun devletteki psikolog sayısı az.
2: Evet.
1: Özel hizmet almaya kalktığınızda da bu biraz masraflı oluyor. Yani insanların terapi artı ilaca bir arada ulaşması
0: tabii
1: zor.
0: Ki erişebilirlik konusunda çok.
1: Eriştikleri zaman da bunun değerini bilmeliler.
0: Evet.
1: Yani çünkü ücretsiz olduğu zaman ya çok önem vermeyebiliyor insanlar. Ama ücretli olduğu zaman da onu çok uzun süre götüremeyebiliyor. Yani böyle bir fırsat yakalandığında, çünkü bir kere iyi bir terapi süreci geçirirsen oradan edindiğin bilgileri ömür boyu kullanabiliyorsun.
0: Evet.
1: Yani insanlar diyor ki ben o kadar para, her sıkıldığımda nasıl gideyim? Her sorun yaşadığımda. Hayır, terapide sen sorun yaşadığında bunu nasıl çözeceğini öğreniyorsun ve artık bir daha gitmiyorsun. Bu konu önemli. O zaman yani bizim ülkemizde 2026 yılında 60 milyon kutu antidepresan kullanılması yerine belki daha kalıcı çözümler bulabilir. Çünkü terapi sana problemleri nasıl çözeceğini öğretiyor. İlaçlar için sadece semptomları gideriyor. O zaman bu hastalığın tekrarlaması, nüksetmesi çok daha mümkün oluyor bu durumda. Hocam, öfke konusuna geldiğimizde şimdi şöyle, Bandura'nın bir takım deneyleri vardır. Bu Hacı Yatmaz deneyleri.
2: Evet hocam.
1: Bir tane yetişkin Hacı Yatmaz'la tekme tokat döverek vakit geçiriyorsa çocuğu Hacı Yatmaz'la bir araya getirdiğinde çocuk da Hacı Yatmaz'ı vurmaya başlar.
2: Evet hocam.
1: Ebeveyn ya da yetişkin Hacı Yatmaz'ı alıp da sever, okşar, öper, sarılırsa çocuk da sevgi ve şefkat diliyle ona yaklaşıyor. Şimdi öfkeli bir toplum öfkeli çocuklar yetiştiriyor mu kesin?
2: Kesin.
1: Ya da anne babası şiddet, anne babada şiddet gören çocuklar ileride bir suç için olağan şüpheli mi? Senin bakışın ne bu konuya?
2: Hocam kesinlikle olağan şüpheli haline geliyorlar. Çünkü şundan dolayı, aslında bir anne baba çocuğa şiddet uyguladığında belki kısa vadede çocuğa istediğini yaptırabiliyor. Ama çocuğa uzun vadede şunu öğretmiş oluyor. Ben öfkelenerek ve bu öfkeyi saldırganca ifade ederek istediğimi elde edebiliyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Dolayısıyla çocuk da saldırgan davranışlarla birlikte kendi istediğini başkalarına zorla, saldırganlıkla yaptırabileceğini öğreniyor. Bir anne babayı da model aldığı takdirde bu daha da pekişerek daha saldırgan davranış sebep olabiliyor. Sosyal medyanın ya da diğer medya kanallarının bu kadar saldırganlığı model alması da, saldırganlığı sahnelemesi de aslında problem buradan ortaya çıkıyor. Çünkü sadece anne baba değil, izlediğimiz içeriklerdeki kişiler de bizim için model olabilir. Ve onlar da saldırgan davranışlar gerçekleştirdiğinde biz de saldırganca davranabiliyoruz.
1: Şimdi bir sosyal medya düzenlemesi yapılacak tabii ki. Evet. Ya da bir takım kısıtlamalar yapılacak. Ben kısıtlamalara şey değilim bu arada. Yani şu anda sosyal medyayı kısıtlamak mümkün değil. Çünkü internetin olduğu her yerde var gibi çok doğru adımlar atmak lazım. Yurt dışı örnekleri de iyi işlemedi bu arada. Yani diyoruz şurası kısıtlamak ama bunu mantıklı atmak lazım ki işe yaramayacak bir kısıtlama kötüye kullanımı arttırır. Tarih boyunca böyle olacak.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden onlar kısıtladı. Biz de hadi 16 yaşından önce hesap açamasın dediğinde kişi onu bir şekilde açabilir hesabı. Doğru yapmak lazım. Ama şu var mesela, küçük bir adam var internette koşturuyor, öfkeli, saldırıyor. Önce ona eziyet ediyorlar, sonra o başkalarına eziyet ediyor. Yani bu öfkenin öğrenilme hikayesini çok net gösteren bir şey. Amerika'da şöyle bir oran var. Babasının annesine şiddet uyguladığını gören her 3 çocuktan biri ileride eşine şiddet uyguluyor. Bu normal popülasyonda 9'da 1 falan gibi.

0: bir orana sahip. Şimdi bu kadar netken anne babaları da şunu söylemek lazım. Yani aslında çocuğu bir yandan eleştirip de bir anlamda önüne koyduğun modellere dikkat etmek lazım. Peki yeni bir öğrenme mümkün mü sence bu davranışlarla ilgili?
1: Kesinlikle mümkün hocam. Yani aile içerisinde şiddetle bir takım davranışlar aslında çocuk içinde öfkeyi meşrulaştırma bir aracı haline geliyor. Anne babada bir takım davranış değişiklikleri, öfkenin daha işlevsel biçimde ifade edilmesini öğrenmeleri çocuğun da aslında bunu yapması için bir araç haline geliyor. Kesinlikle yeni öğrenmeler de mümkün. Şöyle ben de kısıtlamanın aslında sosyal medyanın kısıtlanmasının buna bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sosyal medya içeriklerinin aslında düzenlenmesi daha sağlıklı bir yol olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani bu şuna benziyor. Benim de çocuğa iyi bir şey öğretmek istiyorsa yine kullanacağım yer orası.
1: Evet.
0: Sen onu kısıtladığında elindeki muhteşem bir şeyi de kaybediyor. Yani bu şuna benziyor. Yani trafik kazası var diye arabaları yasaklamak.
1: Kesinlikle.
0: Gibi bir hata. Çünkü gerçekten 15 yaşın öncesi çocukların da sosyal medya üzerinden sağlıklı, ahlaklı, vicdanlı, empatik davranışları öğretilmesi mümkün.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden o kapıyı da kapatmış olmamak lazım ama tabii ki bunu hesaplayanlar daha düzgün, uygun adımlar atacaktır. Ama topyekun hesapsız kitapsız bir yasaklama olmayacağını düşünüyorum ben de senin gibi. Peki hocam depresyon konusuna dönelim. Burada işte kaçtır oranı? %6'larda, %10'larda herhalde bir dünyada böyle bir oran var değil mi? Yani her 10 kişiden bir tanesi halihazırda depresyonda.
2: Evet, depresif semptomlar gösteriyor.
0: Ve ömür boyu da bu belki %30'lara ulaşabiliyor. Bazı azınlık gruplarında %50'lere çıkabiliyor. Kendilerine yalnız hisseden, anlaşılmadığını hisseden gruplarda çıkabiliyor. Peki başka rahatsızlar var mı böyle dünyada çok yoğun ve yaygın gördüğün depresyon dışında?
2: Yani depresyon dışında aslında en yaygın görülenlerden bir tanesi de yaygın anksiyete diyebiliriz. Yaygın kaygı bozukluğu. Bunda zaten depresyonla komorbidite yani beraber görülme oranları da gerçekten bazı çalışmalarda %70'lere kadar dayanıyor aslında.
0: Yani ikisi bir arada oluyor.
2: Evet, ikisi aslında bir arada oluyor gibi düşünebiliriz. O yüzden kaygı bozukluğunda, yaygın kaygı bozukluğunda bu yaygınlık içerisinde söyleyebiliriz. Depresyon kadar yaygın diyebiliriz.
0: Obsesyonlar var.
2: Evet, obsesyonlar.
0: Onların da sıklığı sanırım %3'lerde civarında. Ama şu anda başka bir dert var ki az önce konuştuğumuz konu. Online kumar.
2: Evet.
0: Online oyun. Bunların yaygınlığı da artık bazı çalışmalarda Japonya'dan, Kore'den gelen ilk oranlardan sonra da Türkiye'de de %15'leri zorlamaya başladı. Niye gidiyor insanlar sence bu işlere? Yani kolay para kazanmak için değildir herhalde sadece.
2: Ya aslında şöyle, kumar da bir bağımlılık gibi değerlendirilmeli. Yani zaten kumar da bir bağımlılıktır. Buradaki fizyoloji çok çok başka bir fizyoloji. Burada evet belki kişilerin ilk motivasyonları kısa yoldan para kazanmak veya işte bir koyayım 100 gelsin gibi hani kısa vadede böyle çok kazanç şey yapacak hedefler olabilir ama belirli bir süre sonra bu davranışsal bağımlılığa dönüşüyor ve bu bir haz durumunu ortaya çıkarıyor. Yani kişiler artık orada bir kazanç yani tabii ki kazanç her zaman hani kişiler için bir hedef oluyor ama asıl ihtiyaçları onun hazzı oluyor. Bunu zaten biz sadece kumarda değil işte diğer maddelerin hani bağımlılıklarında veya diğer davranışsal bağımlılıklarda da görüyoruz. Buradaki olayın özündeki sistem biraz daha kişinin o davranıştan haz alması ki özellikle kumar özelinde konuşacak olursak yani günümüzde bu kadar hani şeyin artması çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü sosyal medyalar olsun, reklamlar olsun, günlük aramalar olsun hiç fark etmiyor. O kadar çok maruz kalıyoruz ki artık hani bir yerde bir bakayım, bir deneyeyim düşüncesine giriyoruz.
0: Tam da o noktada bak bir şey söylemek lazım. Yani toplumsal olarak bir problem. Çok fazla da konuşmamak lazım belki insanları hatırlatmamak için ama bakın çok net bir şey söyleyelim. Bu bir toplumsal felaket ve yani yüklediğin anda o işin içine girdin demektir. Bu işi kimse bir deneyimde bırakayım gibi düşünmesin ve o oraya girmesin. Arkadaş bu ülke ekonomisine de büyük zarar ve insanların psikolojisine ve çevrelerinin psikolojisine çok büyük zarar. Çok aile yıkan bir durum. Buna da bir dur diyelim. Çok da özendirici de şeyler söylemiyoruz. Tabii ki dünyanın en kötü şeylerinden biri ama ne yazık ki çok yaygın.
2: Evet.
0: Sen duygusal olarak hocam duygular arasında yaygın yaşadığımız problemler var mı? Kıskançlık, korkular, kaygılar nasıl görüyorsun?
1: Hocam kaygı çok yaygın. Hem klinik örneklemde hem de normal örneklemde çok yaygın bir duygu durumu. Bunun birlikte öfke, dediğiniz gibi kıskançlık, sosyal duygularla birlikte aslında biyolojik duygular da çok yaygın bir şekilde yaşanabiliyor. Kumarla ilgili şunu ekleyebilirim hocam, yine duygusal konularla ilgili. Aslında kumar şöyle bir motivasyon sağlıyor. İşte kişi yakınlarında birilerinin aslında kumardan kaybettiğini biliyor diyelim. İşte Ahmet kaybetti, Mehmet kaybetti ama ben kaybetmem düşüncesi, aslında kendi benlik değerini yükseltme düşüncesi riskleri görmesini engelliyor aslında. Bu önemli bir risk faktörü. Dediğiniz gibi bir kere yüklemek de aslında kaybedeceğinizin
0: sürecin
1: başlamasına sebep oluyor.
0: Peki bu öfke duygusuyla hangi duygular ilişkili? Mesela ben öfke diyorum ama kıskançlık mesela çok öfkeye yol açan bir duygu gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle
0: yani
1: hocam.
0: Böyle saf temiz bir öfke duygusu da olmuyor galiba hayatın içinde, değil mi?
1: Tabii ki hocam. Yani aslında duygular söz konusu olduğunda sadece öfke için değil, diğer duygular için de. Aslında Ali Yasin Hoca'nın söylediği gibi işte üzüntü işin içine girdiğinde kaygıdan da konuşabiliyoruz. Öfkeyi konuşurken kıskançlığı da konuşabiliyoruz. Aslında çok birbiriyle bağlantılı, çok böyle saf, homojen bir duygudan bahsedemiyoruz aslında. Çok daha heterojen bir duyguların dünyamız var. Öfkede kıskançlıkla çok bağlantılı. Özellikle erkeklerde doğrudan saldırganlığa bir kısa devre yaptırabilen bir duygu aslında. Kıskançlık duygusu. Biraz da yetersizlik duygusuyla ilişkili bir şey aslında kıskançlık. Benim sahip olduğum değerli bir şeyi başkaları benden çalacak düşüncesinin sebep olduğu bir duygu aslında.
0: İlişkilerde özellikle bu öfkelerin altında bir kıskançlık yatabiliyor.
1: Evet.
0: Yani ilişki saldırganlığında biz kıskançlığı çok görüyoruz.
1: Kesinlikle hocam. Orada aslında o kıskançlık ya da saldırganlığı sergileyen bireylerin biraz yeterlilikle ilgili endişeleri olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani aslında şöyle bir şey var ya, yani kıskançlık ilişkide olur, normal bir duygudur deniyor. Hı-hı. Biraz daha onu götürüyor. Diyor ki seven erkek kıskanır diyor. Sonra diyor ki kıskanmıyorsa sevmiyordur diyor. Sonra bu onu kıskandırma yollarını aramaya başlıyor aynı mantıkla. Sevildiğini görmek için kıskanılmayı görmek ilişkisi kuruyor. Sonra da şiddet ortaya çıkıyor.
1: Kesinlikle hocam. Aslında sizin söylediğiniz hiyerarşide bir noktadan sonra aslında beni işte şiddet sevdiği için şiddet uyguladığı kadar gelebiliyor yani.
0: Bravo.
1: Çünkü bir şekilde meşrulaştırma ihtiyacı hissediyoruz hocam. Yani onun mantığa bürüme, çok karşılaşmak istemediğimiz bir şeyle karşılaştığımızda bu aslında normal bir şey deme ihtiyacı hissediyoruz ama normal bir şey değil kesinlikle.
0: Evet, çok iyi. Peki izlenirliği nereden geliyor bunun? Şimdi dizilerimizde şunda bunda da çok var ya.
1: Evet hocam.
0: Bu ilgi çekici. Hani demin dedin ya, istediğin şeyi kolay yoldan almak. Ama onun dışında bu yoğun duygular. Mesela korku filmleri de çok izleniyor.
1: Evet hocam.
0: Ya da en çok ne izliyor? Aşk. Yani aşk, öfke, korku. Aşk, saldırganlık ve korku. Bunların cezbedici tarafı, ilkel tarafımızı belki dürtmesiyle alakalı olabilir mi? Neden?
1: Kesinlikle hocam. Aslında kıskançlık duygusu da öyle. Az önce söylediğimiz gibi partnerimiz de aslında bizim için bir duygusal kaynak. Psikolojik olarak bir kaynak. O kaynağı kaybetme korkusu aslında bize kıskançlık duygusuna sebep olabiliyor. Evrimsel açıdan aslında sadece kaynak olarak nitelendirdiğimiz şey işte bulduğumuz yemekler, hayatta kalmakla ilgili şeyler sadece bunlar değil. Aynı zamanda partnerlerimiz de bizim için duygusal bir kaynak olduğu için.
0: Doğru.
1: Bu kaynağı kaybetme korkusu kıskançlığı beraberinde getiriyor.
0: Çok güzel söyledin. Yani aslında baktığımızda bütün duyguların birbiriyle ilişkileri var ve özellikle bu ceza sahasının içindeki duygular,
1: evet,
0: böyle alev alev olan duygular da insanların ilgisini çekiyor. Çünkü o var içinde.
1: Evet.
0: Özellikle bastırıyorsa, yok sayıyorsa kendisindekini, ekranda birinin bunu cesurca göstermesi vay be diyor. O bu cesareti gösteriyor, ben gösteremiyorum diyor. Mesela bu kabadayı dizileri, kahramanlık dizileri, savaş dizileri falan hepsinde aslında benim içimde de olan ama ifade edemediğim bir durum söz konusu olabilir. Hocam bir problemimiz de obezite, abur cubur, tıkanırcasına yemek, dertlerinle yiyerek baş etme çabası. Şimdi biz bunu genelde depresyonu, zayıflık, işte az yemek, iştahsızlık gibi değerlendiriyoruz ama bir yandan da bu obezite ya da fazla yemekle depresyon arasında bir ilişki görüyor musunuz?
2: Tabii ki aslında şöyle, orada hani iştahın azalması ve iştahın artması da hani olabiliyor.
0: Yani, her iki tarafta
2: olabilir. Tabii aynen, iki tarafta olabilir. Bunu mesela uykuda da görürüz. Uykunun azalması ya da uykunun artması da olabilir. Ama şöyle, hani zaten yemek başlı başına bazen bir baş etme stratejisi olarak kullanılabiliyor. Yani olumsuz duygularla başa çıkma olarak da biz yemek yiyebiliyoruz. Bu öfke olur, üzüntü olur, başka duygular olur. Belki yani biz de de hayatımızın bir döneminde mutlaka tecrübe etmişizdir. Çok sinirlendiğimiz zamanlarda kendimizi yemeğe vermek veya...
0: Dertlerimi yiyor olabilir miyim yani?
2: Aynen. Hani zaten literatürde emotional eating, hani duygusal yeme dediğimiz kavramla kendine yer buluyor. O yüzden aslında yeme davranışı olumsuz duygularla çok ilişkilidir diyebiliriz. Ama şu şekilde ilişkili, işte olumsuz duygun varsa ben yiyorum gibi değil. Olumsuz duyguyla bir baş etme stratejisi olarak yemeği kullanabiliyoruz. Hmm. Diğer olumsuz baş etme stratejileri de zaten işte alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak gibi bir takım şeyler, olumsuz davranışlar. Keza yemeği de bu olumsuz duygularla bu şekilde ilişkilendirebiliriz.
0: Duygu düzenlemenin uygun yolu ne? Yani ben bir sorun yaşadım. Hani uygun yolları var mı bunun? Uygun bir yolu var mı? Yani güçlük olmayan, duygu düzenleme güçlüğü demediğimiz tarafında mesela arkadaşlarla geçirilen zaman, işe odaklanma gibi ne olabilir mesela?
2: Tabii. Ya şu duygu durum düzenlemenin olumlu tarafları var ki zaten bizler de terapilerde kişilere bunları öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu tabii kişinin kendi iç kaynaklarına, dinamiklerine göre değişebilir. Ama öfke konusu üzerinden hani örneklendirelim. Mesela öfkelendiği zamanlarda kişinin kendisini yemeğe vermesi değil, atıyorum bir duygu ifade yöntemi, işte atılganlık eğitim vesaire gibi bir takım yöntemlerle.
0: Telefonla seni ararım mesela.
2: Evet, hani bunu daha uygun bir şekilde ifade edecek yöntemleri bulması.
0: Zaten... Herkes seni arıyormuş telefonda programın sonunda.
2: Öfkeliler falan. Yani hani bu noktada biraz dedim ki kişisel dinamikler hani işin içine giriyor. Herkes için uygun bir davranış hani geliştirilebilir. Terapi sürecinde de yaptığımız şey bu.
0: Yani o zaman uygun olan şey belki kendini ifade edeceğin bir dosta ulaşmak, belki çıkıp bir yürüyüş yapmak, belki bir spor yapmak, belki bir evcil hayvanın varsa onunla zaman geçirmek, belki sevdiğin birine bir yemek hazırlamak, belki ütü yapmak, belki ev işi, hani kadınlar böyle basılıyor bazen, ev işlerine de evi dört kere temizliyor. Sen nasıl görüyorsun duygu düzenlemenin olumlu taraflarında, ne yapabiliriz? Yani o olumsuz bir duygu yaşadığımızda bunu olumluya çevirmek için devreye ne sokabiliriz?
1: Hocam aslında verdiğiniz pozitif örneklerin hepsi bireye haz veren aktiviteler. Aslında duygu düzenlemede yeme davranışına, yemek yeme davranışına kaçmamızın sebebi de o. Yani olumsuz bir duygu bizde hazsızlık hissi uyandırıyor. Ve bunu bir an önce telafi edebilmek için bize kısa süreli, hızlı bir şekilde o haz duygusunu verecek çözüm yolları arıyoruz fark etmeden.
0: Oysaki...
1: Bazen alkol olabiliyor, bazen yemek olabiliyor. Bunlar aslında işle bozucu bir kısır döngüye sebep oluyor.
0: Şey,
1: yani örneğin duygusal yeme davranışında birey belki yemek yerken haz alabiliyor. Ancak yemek bittikten sonra yine çok yedim pişmanlığıyla daha da kötü hissetmeye başlıyor. Bunun yerine aslında yine kendisine haz verecek, işte sosyal faaliyetler gibi bir takım yine haz verecek etkinliklere yönlendirmesi, aktivitelere yönlendirmesi
0: daha zararsız olan.
1: Evet, zararsız olan.
0: Ya da biraz o içinde bulunduğu durumu değerlendirebilir.
1: Kesinlikle.
0: Sizin şimdi yine sanal gerçek gözlüğüyle yaptığınız çok güzel travma çalışmaları, deprem çalışmaları var beraber yaptığımız. Evet. Onlar da çok güzel dergilerde yayınlandı. Devamı gelir mi?
1: Mutlaka.
0: Çünkü deprem Allah korusun ülkemizde olabilir. Siz de sanal gerçek gözlüklerine yüklediğiniz belli programlarla hem deprem travmasını azaltabildiniz hem de depremin olumlu etkilerini, yani travma sonrası gelişimi arttırabildiniz. Bence bu devrim çalışmalardan bir tanesi, Türkiye'de yapılmış. Yani sanal gerçek gözlüğüyle standartize edilmiş bir müdahalenin yüz binlerce insanın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda o kadar uzman bulamayacağın için devrim niteliğinde bir çalışma. İnşallah o konularda da biraz daha devam ederiz, geliştiririz kendimizi diyorum. Şimdi biz programın sonunda şunu yapıyoruz. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu. Sen istersen Ali Yasin Hocam depresyonun tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay Hocam öfkeyle ilgili diyebiliriz. Hanginizle başlayalım?
2: Buyur hocam.
0: O tatlı bakış bak. Dolmuşluk gibi oldu.
1: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
0: Çok güzel, çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin Hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
2: Hocam depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz, ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım. Ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunun sürekli bir hal aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
0: Evet, harika bir öneri de senden geldi hocam. Sevgili izleyenler, bugün stüdyomuzda pırıl pırıl iki tane bilim insanını konuk ettik. İkisi de psikolojiyi laboratuvara, laboratuvarı da hayatın içine sokmaya çalışan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem deprem, hem depresyon, hem saldırganlık bu ülkenin ana problemleri. Bilim insanının da hem bilim üretmek hem de ülkenin sorunlarını çözmek gibi iki tane misyonu olmalı. Vizyonu da bu şekilde olmalı. O yüzden devletimizin harcadığı bütçelerin, özellikle bilim alanında harcadığı bütçelerin bir anlamda bir takım sorunları çözmesi önemli. O yüzden her ikinize de bu bakışa sahip olduğunuz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederim.
0: Şöyle bugünkü konuşmaları bir toparlayacak olursak, evet, depresyon duygumuz, düşüncemiz, davranışlarımız, fizyolojimiz, kişiler arası ilişkilerimiz ve dünya görüşümüzde hep beraber ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunların herhangi bir tanesinde bir değişiklik yarattığımızda diğer alanlar da düzelebiliyor. Ama depresyondaki kişi hiç hareket edemeyecek enerjisi olduğunu düşündüğü bir anda şunu da aklına getirmeli. İlk depresyona giren kendisi değil, herkesin depresyonu bir şekilde geçti ve tedavi oldu. O yüzden Ali Yasin Hoca'nın söylediği şey harekete geçmek ve bir şekilde depresyondan daha güçlü olduğunu bir şekilde kendini kanıtlamak. Öfkeye geldiğimizde, evet, ülkemizin birçok yerinde öfke var. Saldırganlık var. Öfke sorun değil ama saldırganlık sorun diye ayırdı hoca. Saldırganlıkla baş edecek olan yine biziz. Sadece sorunlarımızı çözecek daha sağlıklı yollar bulmamız lazım. Ve bu sağlıklı yolların saldırganlık kadar ucuz değil, biraz daha hesabı ödemenin zor olduğu yollar olduğu ve bu yollara girmeye de cesur olmamız gerektiğini bilmek lazım. Norveç'te de İsveç'te de insanlar öfkeleniyor ama birbirlerine saldırmıyorlar. İşte biraz kendimizi egzersizlerle geliştirip belki bu noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Bugün programımız bugün bu kadar. İyi bir hafta diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni bölümde beraberiz. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İsterseniz hemen kuralları bir hatırlayalım. 3 etapta yarışacağız. Birinci etap. Her sorumuz 5 puan değerinde, toplamda 30 soru üstünden yarışıyoruz. Şifre harfleri bulmaya çalışıyoruz. İkinci etap. 120 saniyede onlar soru üstünden yarışacağız. 10 soru bir yarışmacımıza, 10 soru bir yarışmacımıza. Bakalım hangi yarışmacımız daha çok soruyu bilecek? Her soru 10 puan değerinde. Üçüncü etap. Rekabetin tamamen arttığı, butonların devreye girdiği, heyecanın yükseldiği. Her soru 10 puan değerinde. Birinci etabı, ikinci etabı ve üçüncü etabı. Finalde en yüksek puanla tamamlayan yarışmacımız finalde tek hakkı olacak. Tek seferde doğru şifre cümleyi tek seste, tek başlıkta bilen yarışmacımız gecenin kazananı olacak. Kaybeden, bizde kaybeden yok. Sadece yarışan okulumuzun sırası değişecek. Başka bir akşam başka bir yarışmacımızla devam edecek. O zaman ne yapalım? Yeni bölüm Sır Küpü'nü hızla başlatıp yarışmacılarımızı tanıyalım.
1: Tınaz mı?
0: Tınaz doğru. Biz biliyorsunuz,
1: evet.
0: Aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen. Trench, trinch.
0: Trench doğru yanıt. Basacak. İsim çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam da birbirinden heyecanlı, birbirinden iddialı iki yarışmacımızla stüdyomuzdayız. Hemen dönüyorum ve Dilara Hanım hoş geldiniz. Ceren Hanım hoş geldiniz. Hemen sizi tanıyalım Dilara Hanım. Buyurun.
1: Merhabalar, ben Dilara Çetin, uzman klinik psikoloğum. Şu anda Zeytinburnu'nda Özel Cengiz Dede Rehabilitasyon Merkezi'nde klinik psikolog olarak görev yapıyorum. Özel gereksinimli bireylerle beraber seanslarımı yürütüyorum. Aynı zamanda dışarıdan kendi danışanlarım da var. Bireysel olarak terapi seansları da veriyorum. Neler sevdiğimden bahsedeyim. Öncelikle seyahat etmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Güzel bir şey gördüğümde mutlaka onu yakalamak isterim yani.
0: Harika.
1: Hatıra olarak kalsın diye. Onun dışında ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani içimden geri kalan kısımda daha çok ailemle beraber vakit geçiriyorum. Onun dışında mesleğimi çok seviyorum. Mesleğimle alakalı bir şeyler araştırmak ya da sahada olmak beni çok iyi hissettiriyor. Bu şekilde...
0: Zaten mesleği de biraz sevdiğiniz belli çünkü özel gereksinimli bireyler ve ağırlıklı çocuklardan bahsedeceğiz galiba. Hı-hı. Programın ilerleyen bölümlerinde de bunlarla ilgili detaylı bilgi alacağız sizinle. Daha çok doğa gezisi dedik, gezme dedik, fotoğraf dedik. Evet. Başka hobilerimiz var mı peki? Yani... Mesela kitap okumayı sever misiniz? Bulmacayı sever misiniz?
1: Çok severim kitap okumayı gerçekten. Yani hatta çantamda hep bir kitabım mutlaka vardır. Yani benimle beraber nereye gitsem o da gelir. Onun dışında bulmaca, yani gazete alıp çok fazla çözmeye vaktim kalmıyor işimden dolayı ama bilgi yarışmalarını takip etmeye çalışıyorum. Çeşitli programları izliyorum ya da internetten takip ediyorum onları. Bu şekilde bir ilgim var yani onlara
0: karşı.
1: Harika.
0: Hep takip ediyordunuz. Dediniz bir de ben gideyim.
1: Evet.
0: Bakalım takiple olmayacak. Bir de şansımızı orada deneyelim. Öğrenci kardeşlerimize, genç kardeşlerimize destek olalım dediniz.
1: Evet, evet.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Hemen Ceren Hanım size dönüyoruz. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Ben Ceren Güler. 24 yaşındayım. Psikoloğum. Gezmeyi seviyorum. Farklı deneyimler kazanmayı seviyorum. Yeni lezzetler tatmayı seviyorum. Puzzle yapmaktan keyif alıyorum. Binlik puzzle'ları haftalık bitiriyorum ve bunu iş alanında da yapıyoruz iş arkadaşlarımla. Ben de özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. Onlara temas etmek çok kıymetli. Onlarla birlikte bu alanda olmak benim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu kadar.
0: Harika. Zaten büyük bir sabırla binlik... Evet.

0: yarışacak bu akşam Dilara Hanım, Dilara Çetin. Ceren Hanım, hemen size geliyoruz. Sizin için tabii Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi il çıkacak?
1: Sivas gelmesini istiyorum ama bakalım.
0: Sivas gelmesini istiyorsunuz. Bakalım gelecek mi? Sivaslıyız. Bakalım. İki yarışmacımız da bu akşam. Hem psikologlar hem Sivaslılar. Hem yaşlı, aynı yaşlılar. Bu sefer Alparslan İlkokulu. Alparslan İlkokulu adına yarışacaksınız. Muş'taki genç öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Bir de ilkokul çıktı. O zaman ne diyelim? Sır küpünün birinci bölümünü, birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet Dilan Hanım, sizinle başlıyoruz. Birinci bölümde kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5 benim her zaman uğurlu rakamım olmuştur.
0: 5 uğurlu rakamımız.
1: Beşle
0: yukarıdan
1: başlayalım.
0: Aşağıya 5 harfli bir kelime arayacağız. Bakalım neyi soruyoruz size. Gelsin sorumuz. Fizikteki eksi uç. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Fizikte eksi uç ne olabilir? Fizikte eksi uç. Tamam, hiç problem değil. Hemen bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, size geçiyoruz. Bakalım siz bulabilecek misiniz? 10 saniyeyi başlattık.
2: Dilin ucunda ama çıkmıyor.
0: Dilinizin ucunda.
1: Evet. Benim de öyle.
0: Peki. Hemen bir harf daha açıyoruz. Dilara Hanım, tekrar size geldik. Bakalım 10 saniyenizi başlattık. Bulabilecek miyiz? Fizikte eksi ucun karşılığını. Açıldığı zaman diyeceksiniz ki eyvah, evet, çok iyi biliyorum. Peki bir harf daha açtık. Ceren Hanım galiba
2: önemli
0: yakaladı.
2: Olan, evet,
0: bir saniye alıyorum.
2: Kat.
0: Kat. Kat.
2: Yok, devamı gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Şimdi gelecek. Dilara Hanım, hazır mısınız?
1: Ah, bendesiniz. Evet.
0: Hazırsa sürenizi başlattım. Kato. Kato.
1: Katon.
0: Katon. Katon. Değil. Bir harf koyacaksınız.
2: Hiç
0: kato diyorum.
2: Ama.
0: 10 saniye süreniz başladı.
2: Katot.
0: Katot. Doğru yanıt. Katot biliyor muydunuz?
2: Ben evet,
1: unutmuştum.
2: Evet, biliyordum.
0: Biliyordunuz.
2: Ama hatırlayamadım.
0: Evet, buranın
2: katlı
0: heyecanıyla
2: bir devamı
0: olabiliyor.
2: Gelmedi, evet.
0: Harika. Herhangi bir harf bulamadık ama katot kelimesini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Ceren Hanım. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 7'yi açalım.
0: 7'yi açalım. Gelsin bakalım 7. Yine açılmayan bir yere gitti. Ceren Hanım hiç destek almadı. Sorumuz geliyor. Dövülmüş ekin yığını. 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Ekin yığını.
0: Ekin yığını. Dövmüşler bu ekinin yığınını.
2: Ekin yığını.
0: Acaba ne olabilir? Peki. Hiç moralleri bozmuyoruz. Hemen bir harf açıyoruz. Hem de ortadan güzel bir harf açtık. Dilara Hanım, sizdeyiz. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını.
2: Ekin yığını.
0: Peki. Bir harf daha açtık. Ceren Hanım, hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım. Bir şöyle uzaktan bakın.
2: Evet.
0: Ün geldi. Ne olabilir?
2: Bir harf açılmasını daha bekleyeceğim. Bilmiyorum.
0: Peki. Bir harf daha açacağız. O zaman 2-1 dedik. Dilara Hanım, hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım.
3: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını. Inas. Aa, nasıl bir inas?
3: Sı.
0: Sı mı koydunuz?
3: Kıt.
0: Peki. Olmadı, sıyla devam edemedik. Ceren Hanım, hazır mısınız? Bir harf daha açtık. Inas olduğunu bulduk. Acaba nasıl bir harf koymamız gerekiyor?
2: Tınaz mı?
0: Tınaz, doğru. Çok iyi bildiniz Ceren Hanım.
2: Hep
0: hemen
2: helalden
0: yakaladı. Tınaz'ı biliyordu zaten.
2: Yanlışlıkla
0: biliyor muydu?
2: Hayır, bilmiyordum.
0: Ama burada biliyordum derseniz daha iyi.
2: Ama bilmiyordum.
0: Aklınıza gelmemiştir. Biz biliyorsunuz,
2: evet,
0: da aklınıza gelmedi.
2: Muhtemelen.
0: Diye. Peki. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. T harfini yakaladınız. Şifre cümlemizden bir harf bulduk. Evet, devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Ceren Hanım?
2: Üçümü seçsem.
0: Üçümü seçsem yoksa üçü seçmeyin. Yoksa, niye üçü seçiyorsunuz? Açılmamış yerlerden. Açılmış yerlerden gidin.
2: 23.
0: Mesela 2 olabilir, 4 olabilir, 1 olabilir.
2: 2 olsun.

0: İki olsun ama bana çok güvenmeyin. Çünkü çok zor bir soru geldi, bilginiz olsun. Hemen geliyor sorumuz. Bakalım neymiş. Bir tona eşit birim. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Birim.
0: Bir tona eşit birim. Her zaman yardımcı olamıyoruz. Yok. Maalesef. Peki. Dilara Hanım, bir harf açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım. Kelimemiz ne? T'yi açtık. Bir tona eşit birim. Tonla ilgili bir şey. Orayı bulduk, değil mi?
1: Evet.
0: Bir tona eşit birimse bir ton olmalı başı. Acaba arkası nasıl gelecek? Tonu bulsak arkasını nasıl tamamlarız? Olur. Ceren Hanım, sizdeyiz.
1: Aslında biliyorum ama şu an çıkmadı. Çıkmıyor ton.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve Dilara Hanım, sizdeyiz. Bakalım.
2: Tonikato.
0: Tonikato çok yakın. Ton kısmı doğru.
2: Tonikato.
0: Tonikato'yu hem O'yu, N'yi ve K'yi nasıl yerleştirdiniz? Demek ki orada bir harf fazla kullandık.
1: Tonilato.
0: Ceren Hanım, sizdeyiz.
1: Tonilato.
0: Evet. Tonilato doğru kelimemiz, bulduk. Tonilato'ymuş aradığımız kelime. Bir tona eşit birimmiş. Duydunuz mu tonilato?
1: Ben duymuştum.
0: Belki tonlamasında bir hata yapıyoruz ama tonilato, bu gemilerin alabileceği ton yükü anlamında kullanılan, birazcık daha herhalde az duyduğumuz, az rastladığımız bir kelime. Bilemiyor olmamız çok normal. Bir tona eşit birim tonilato niye rahat bulamadık? Çünkü gemilerin alabileceği ton yükü anlamındaymış bu. Hiç duymuş muydunuz, gemilerle bağlantınız oldu mu hiç?
1: Evet, duymuştum. Gemi mühendisi bir arkadaşım
0: gemi
1: vardı.
0: Gemi mühendisi arkadaşınız var. Duymuş muydunuz
1: evet,
0: ondan
1: tonilato? Evet, onunla alakalı konuştuğumuz sıra duymuştum. Bahsetmişti.
0: Harika, o zaman hatırlayamadık, bulamadık diyelim. Sizinle evet, devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Bir numaralıyı. Hayır vazgeçtim. Bir olmasın.
0: Ama bir dediniz. Tamam, peki.
1: Çok uzun
0: kaç
1: geldi.
0: Kaç açalım?
1: Dördü açalım.
0: Bir demedik. Dört dedik. Üç harfli yukarıdan aşağıya. Bakalım. Dörtte ne arıyoruz?
1: Ekmek.
0: Ekmek. Tamam. 10 saniye başladı. Ekmek ne olabilir? Tamam. Üç harfli.
1: Üç harfli ekmek. Ekmek.
0: Ekmeğin evet, üç harflisini arıyoruz. Peki yok, bir harf daha açtık. Dilara Hanım, bunu bulacağız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Acaba?
1: Nan.
0: Nan. Doğru. A harfini koyduk. Ekmek, nan eş anlamlısı olarak devam ediyoruz. Harika buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Yani bence 6 olsun.
0: 6 olsun. Yine 3 harfli bir yere gidelim dediniz. Hı hı. Fazla da risk almayalım. Peki burada iki renk karıştırıyoruz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Hı hı. İki rengi karıştırıyoruz. Kırmızı ve mavinin karışımını soruyoruz. Acaba hangi renk bu?
1: Mor.
0: Mor. Doğru. Bir böyle tedirgin cevap verdiniz.
1: Bekledim.
0: Tamam. Doğru. Yarışmada sesler üst üste binmesin demiştik. Ondan dolayı beklediniz. Peki. O zaman devam ediyoruz sizinle. Kaç dolu soruyu açalım? Moru da bildikten sonra bir rengimizi de bulduk.
1: Bence 22'den devam edelim. İlk 3 harf beni iyi yere götürecektir diye düşünüyorum.
0: Peki. 22 ile devam ediyoruz. Hazırsak sorumuz geliyor. Ekin biçme aracını arıyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Ekin biçme aracı.
1: Tırpan.
0: Tırpan. Doğru. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 8 mi? 17 mi?
0: 8 mi 17 mi? Bana soruyorsanız direkt yanıltırım. Bilginiz olsun. Ama isterseniz 8 ile devam edelim.
1: 17 ile devam edelim.
0: Keşke beni dinleseydiniz. Peki 17'yi açıyoruz size. Gelsin bakalım 17 nolu sorumuz ne? Platinin simgesi. 10 saniyeniz başladı.
1: Tamamen sallıyorum. PL.
0: PL. Maalesef.
1: PA.
0: Değil. PL de değil. PA da değil. Evet Dilara Hanım, olmadı. Tek harf koyacağız Ceren Hanım. Acaba hangi tek harfi koyacaksınız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: PT.
0: PT doğru yanıt. T Fatih bir yerden sufle mi aldı?

0: Acaba ben mi yardımcı olmuş oldum? Evet, PT doğru yanıtıyla devam ediyoruz. Sizinle kaç dolu soruyu açalım?
1: Benimle bir mi olsa sekiz mi kararsız kaldım.
0: Sekiz. Sekiz mi? Başka hangisini dediniz?
1: Bir dedim.
0: Bir mi sekiz mi? İkisi de uygun. İsterseniz biri seçin derim ama...
1: Sizi dinliyorum, bir diyorum.
0: Ama ben beni dinlemeyi diyorum zaten ama biri açalım. Peki gelsin bir.
1: Allah.
0: Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu. Ay. 10 saniyelik i̇nsan sürenizi topluluğu. Başlattık.
1: Toplum?
0: Toplum değil. Ama çok yakın bir şeyde bulundunuz, tahminde bulundunuz. Peki hemen bir harf açıyoruz Dilara Hanım. Size geliyoruz. Acaba değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu ne olabilir? Ne olabilir? Peki. Hemen bir harf daha açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yardımcı oldum. Çok iyi bir soruya yönlendirdim sizi Ceren Hanım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Acaba nedir? Mozlum. Peki. Bulacağız. Hep beraber bulacağız. Bir harf daha açtık. Moz ve K çıktı. Dilara Hanım ne olabilir?
1: Mozak, mozik, mozak. Mozak.
0: Mozaya kadar yardımcı da oldum. Peki, sizin için başlatıyoruz süreyi. Hazır mısınız?
1: Mozaik.
0: Çok güzel. Demek ki hazırlığınız verdik. 10 saniyemizi dolmadan mozaik doğru yanıtını. Harika. Bir de harf buldunuz. İ harfini bu blokta tamamladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 açalım.
0: 8. Gelsin bakalım 8. 8'e takıldınız zaten. Ben çok zor diyorum ama siz oraya gittiniz. Gelsin soru. Kadınların başlarına, boyunlarına bağladıkları değirmi kumaş. 10 saniyelik süreniz başladı. Değirmi kumaş.
1: Eşarp.
0: Eşarp. Doğru yanıt. Harika. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. Şeyi açtık. Şifre kelimemizin harfleri teker teker açılıyor. Hı hı. Hangi soruyla devam edelim? Bakalım.
1: Kararsız kaldım.
0: Kararsız
1: tekrar.
0: Kaldınız.
1: 9 olabilir.
0: Kaç olabilir?
1: 9.
0: 9 bakalım. 9. 9 olabilir. Evet 9.
1: 10 da olur. 10 uzun kaldı gerçi. 9 diyelim.
0: 9 diyelim. Peki o zaman 9 nolu sorumuz gelsin. Neptünyum'un simgesi. Neptünyum. 10 saniye başladı. Neptünyum.
1: Ne?
0: Ne doğru. Diğeri?
1: Nu.
0: Nu.
1: Na.
0: Değil.
1: Neptünyum.
0: Ne? Luna dediler. Değil dedim. Neptünyum. Neyi bulduk? Başka hangi harf olabilir?
1: Nep.
0: Doğru. Nep. Bildik. Neptünyum. Ben size burayı seçmeyelim demiştim ama
1: dinlemedim.
0: Dinlemediniz. Harika bir harf koydunuz. Nep. Doğru kelimemizdi. Şimdi sizinle devam ediyoruz Dilara Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: Ben 16 diyorum.
0: 16. Bence de doğru bir yer seçtiniz. Bakalım gelsin sorumuz neymiş? Başlık.
1: Şapka.
0: 10 saniye başladı. Şapka doğru yanıt. Ve bir de harf buldunuz. K harfini açtınız. Bayağı da bir harf yakaladık. Kaç nolu soruyu açalım tablomuzdan?
1: 12.
0: 12. Bakalım 12'de ne saklı? Çok güzel bir videomuz var. Bir görselimiz var. İzleyelim bakalım gelsin sorumuz. Buyurun.

0: Evet, görüntülerini izlediğiniz Antalya'nın bir ilçesini soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. 3 harften oluşuyor. Acaba neresi?
1: Kaş.
0: Kaş dediniz. Hem görselleri izledik. Gitmiş miydik Kaş'a?
1: Gittim.
0: Gezmeyi de seviyorsunuz.
1: Gezdim,
0: zaten.
1: Evet.
0: Bol fotoğraf çektik mi orada?
1: Çok çektim.
0: Harika. O zaman sizinle devam edelim. Kaş doğru yanıtından sonra. Kaş doğru soruyu açalım.
1: Şimdi 21 aklımda, bir de 11.

0: 21 aklınızda, bir de 11. 21 mi 11 mi? Kaç
1: 20,
0: açalım?
1: 21'de çokrak harf çıktı diye kolaylaştırır mı beni diye düşünüyorum.
0: Kolaylaştırır tabii 21.
1: Tamam 21 olsun.
0: Evet, ama çok da kolaylaştırmayacağını tekrar vurgulamak istiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Büyük yararlılık göstermiş kişilerin gömüldüğü ulusal anıt. 10 saniyelik süreniz başladı. Zor bir kelime seçtiniz. Ben yönlendirmedim ama bu sefer. Siz söylediniz acaba 21 mi olsun diye bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet.
0: Sizin için süreyi başlatacağız. Bir de harf açtınız, ne olabilir?
2: Panız.
0: Panız?
2: Evet.
0: Değil.
2: Panaz. Panoz. Panaz. Panoz.
0: Değil. Bir harf daha açalım, çok daha rahat bulacaksınız bakın. Ama Dilara Hanım, size geçiyoruz. Pant.
2: Pant.
0: Pant ne olabilir? Ne olabilir?
2: Pantnon.
0: Peki. Ceren Hanım, size geliyorum. Bir harf koyun. Bir sesli harf koymanız yeterli olacak Ceren Hanım.
2: Pantaon.
0: Ceren Hanım.
2: Panteon.
0: Panteon doğru. Harika. Bir de sesli harf buldunuz. Ceren Hanım'ın içinde bol olan E'leri koydunuz ve
2: Evet.
0: Pantheon olarak yanıtımızı bulduk. Evet, Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Nereden yürüyelim?
2: 25.
0: 25 nolu soruyu açalım. Bakalım, 3 harfli bir yanıt arıyoruz. Neymiş sorumuz? Duvar içinde bırakılan oyuk. 10 saniyenizi başlattık. Duvar içinde bir oyuk bıraktık. Ne olabilir? 3 harf. Duvar içinde oyuk.
2: Duvar
0: Çeşit çeşit
2: içinde
0: böyle.
2: oyuk.
0: Boy boy. Hatta dekoratif malzemeler de konur içine diyeyim. Size biraz yardımcı olur mu acaba Dilara Hanım? 10 saniyelik süreyi bir harf açtık, sizin için başlattık.
2: Niş.
0: Niş, doğru yanıt. Harika. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. 25'i açtık. Nasıl gidelim? Kaç dolu soruyu açalım?
2: 28.
0: 28 gelsin bakalım. 28'de neyi arıyoruz? İnek budunun orta kısmı. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Bakın.
2: Tranş.
0: Tranş. Tranş doğru yanıt. Heyecanlandırdım ama siz direkt iki şeyde buldunuz. Biliyorsunuz değil mi tranş? Sever misiniz? Mutfakla aranız var mıdır etliyi
2: Yani
0: veyahut da...
2: aslında mutfakla aram çok iyi ama tranş duymamıştım. Tamamen sesler koydum.
0: Anladım. Peki, olsun, bundan sonra mutfakla da tıraş kelimesiyle yürüyebileceğiz. Dilara Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açmak istersiniz? Mesela 15 size görsel olarak da yardımcı olabilecek bir soru. Nasıl yapalım?
2: Yok, teşekkür ederim. Ben 11 istiyorum.
0: Güveniniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kaç açalım?
2: 11'e.
0: 11. Gelsin bakalım, 11'de ne arıyoruz?
2: Gülüt.
0: Gülüt. 10 saniyelik süreniz başladı. Bana güvenmezseniz bu olur. Buyurun,
2: Bu nedir?
0: gülüt.
2: Bunu
0: Ama ben 15 demiştim Dilara Hanım.
2: Gülüt.
0: Bazen bana güvenmeniz, bazen güvenseniz iyi olacak. Bir harf daha açtık. Size geliyoruz. Bir harf daha koyacaksınız. G'yi koyduk. Acaba hangi harfi koyacağız? G'ye koyduk.
2: Gal.
0: Peki. Dilara Hanım, tekrar size geliyoruz. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacağız? 10 saniyelik sürenizi başlattık. Gak derken ikinci sert G'yi koyduk. Doğru bulduk. Gak'tı aradığımız kelime. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 nolu soru geliyor. 15 numaralı sorumuz. Bakalım neymiş? Önce bir videomuz var, onu seyredelim.
3: Hayret. İlk defa ben de seninle aynı fikirdeyim.
4: Ben de aynı fikirdeyim.
3: İyi o zaman.
4: İyi o zaman.
3: İyi.
4: İyi.
3: Araba bozulmuş. Bir bakalım nesi var.
4: Ha, biz albümler tutmayınca yol yardım işine girelim dedik.
3: Niye?
5: Yani yolda kalıyorum.
0: Kardeşim Benim filmindeki kadın oyuncu 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Çok da severim kendisini. Aslı Enver.
0: Aslı Enver doğru yanıt. Ne iyi yaptınız, bana güvendiniz. Yarışmanın başından beri güveniniz hiç boşa çıkmadı.
1: Teşekkür
0: Peki sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 18.
0: Bak.

0: Azerbaycan'a özgü bir çalgının adını soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Sal.
0: Sal değil.
1: Lal.
0: Lal da değil. Kal da değil. Kal demediniz zaten. Onu ben ürettim galiba, değil mi?
1: Yok, kal dedim.
0: Kal mı dediniz?
1: Dedim, evet.
0: Tamam, doğru anlamışım o zaman. Peki bir harf açacağız. Ceren Hanım, size geleceğiz. T ve A. Tek harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf?
1: Tas, tak, tal.
0: Ceren Hanım, nasıl bir harf koyacaksınız acaba?
1: Tan.
0: Olmadı. Tekrar size geçiyor cevap hakkı. Dilara Hanım, hangi harf koyacaksınız?
1: Taç.
0: Taç değil.
1: Tam.
0: Tam değil. Olmadı. Tek harf koyacaksınız. Ceren Hanım, bakın ipucunu verdim. Ceren Hanım, 10 saniye süreyi başlattık.
1: Tar.
0: Tar doğru yanıttı. Evet, Azerbaycan'a özgü bir çalgı. Tar doğru yanıtıyla devam ettik. Ben elimden geldiği kadar size de yardımcı oluyorum. R, Ceren Hanım, Ceren Hanım diyorum ama.
1: Hani kadar R diyemesem de.
0: Ben de diyemiyorum galiba çünkü pek fark edilmedi. Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Bu doğru yanıtınızdan sonra kaç no'lu soruyu açalım?
1: 20.
0: 20. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Bakalım ne? Sanı. 10 saniyelik süre başladı.
1: Zan.
0: Zan. Hı hı. Doğru yanıt. Biliyor muydunuz?
1: Evet.
0: Biliyordunuz. Biliyordum. Harika. Sizle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Finale geldik.
1: Heyecanlı.
0: Birinci etabın sonu. Acaba evet. Kaçar kelime bildik? Bakacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13.
0: 13
1: olabilir
0: diyoruz. Peki bakalım. 13'te güzel bir kıyıya gittiniz. İki harf. Tek harf koyacaksınız. Sorumuz geliyor. Hazırsanız soru geliyor.
1: Evet.
0: Küçük bitki. 10 saniye süre başladı.
1: Ot.
0: Ot. Hı hı. Doğru yanıt. O harfini koyduk ve ot yanıtıyla birinci bölümün sonuna geldik. Acaba kaçar kelime bildik? Hemen bir tahminleri alalım. Kaç kelime bildiğinizi düşünüyorsunuz Dilara Hanım?
1: Yani tam rakam bilemesem de yakın gibiyiz ama sanki Ceren Hanım birkaç kelime fazla çıkmış olabilir.
0: Birkaç kelime. Ceren Hanım zaten sessiz böyle sakin sakin gidiyor ama değil mi? Sanki fazla kelime bildi. Siz ne düşünüyorsunuz Ceren
1: ben
0: Hanım?
1: Ben tam tersini düşünüyorum. 8-9 bildim. Dilara Hanım bir iki kelime öndeymiş gibi düşünüyorum.
0: Dilara Hanım önde diye düşünüyor. Hı hı. Ceren Hanım, Dilara Hanım da Ceren Hanım önde diye düşünüyor.
1: Çok bildi çünkü.
0: Peki o zaman bakalım kim önde?
1: Bakalım.
0: Sonuçta gördüğümüz kadarıyla 50'şer puan aldık bu bölümde. Yani her bir yarışmacımız 10'ar kelimeyi doğru bildi. Her bir kelimemizin, her bir doğru yanıtımızda 5'er puan olduğu için Dilara Hanım da Ceren Hanım da bu bölümde 50'şer puan topladılar. Peki ne yapacağız? Birinci etapımızı bitireceğiz. Hı hı. Hızla 120 saniyede 10 soruyu yanıtlayacağımız ikinci bölüme geçeceğiz.

0: Evet, geldik sır küpünün ikinci bölümüne. Burada yarışmacılarımız 120 saniyede 10 soruyu yanıtlamaya çalışacaklar. İlk etapta bir denge bozulmadı. İki yarışmacımız da onar kelimeyi doğru yanıtladı ve biz de düzeni bozmuyoruz. Hazırsanız 10 sorumuz geliyor. 120 saniyede yanıtları arayacağız. Birinci sorumuzu soruyoruz hemen. İnciri ile meşhur ilimi sürenizi başlattık.
1: Aydın.
0: Aydın doğru yanıttı. İkinci sorumuz geliyor. İkinci sorumuz bir sesli soru. Dinleyelim bakalım. Ne soruyoruz?

0: Bakın bakalım bu sesi. Pop müziğin duayen isimlerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz sesli soruda acaba kim saklı?
1: Çok tanıdık ama pas.
0: Peki pas dedik, hemen gidiyoruz. Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük metal.

0: Plastik nesne. Böyle elimizde biriktiririz.
1: Evet, şey.
0: Ney?
1: Benim önümde pas.
0: Pas.
1: Gelecek peki. Aklıma.
0: Hemen geliyor. Bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne soruyoruz size görüntülere. Dikkatli izleyin görüntüleri. İsmi Hollywood filmlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu'da bulunan bir ilimizi soruyoruz. Hollywood filmlerinde de vardır bu kahraman diyeyim size. Böyle dik dik kulakları vardır, pelerini vardır, uçar. Hatta onu çağırmak için böyle bir ışık tutarız. Böyle bir hayvanla. Peki, isterseniz pas diyebilirsiniz dediniz zaten. Bu arada düşünürsünüz. Hemen bir sesli soru daha geliyor. Bakalım sesli sorumuz neymiş?

0: Türkiye'nin süperstarının ismi.
1: Ajda Pekkan.
0: Ajda Pekkan doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya. Ah ah, eve de yaptırdın mı deriz. Evi bir şöyle.
1: Badana.
0: Badana yaptırdın mı? Boya badana yaptım deriz. Tekrar devam ediyoruz. Yine bir videomuz var. Bakalım nasıl bir görsel izleyeceğiz. Gelsin.

0: Al Pacino, Marlon Brando ve daha pek çok duayen oyuncunun yer aldığı kült bir filmin adını soruyoruz. Adını soruyoruz. 4 harf. Peki. Pas dedik. Evin vazgeçilmez eşyası. Hatta bazen sesinden de komşular çok rahatsız olur. Pazar pazar da bu çalıştırılır
1: mı denir. Çamaşır makinesi
0: değil. Hani çok çalıştırılınca pazar günü uyuyoruz, dinleniyoruz. Bu da pazar günü çalıştırılır.
1: Elektrik süpürgesi.
0: Elektrikli süpürge, doğru yanıt. Hemen bir soru daha geliyor. 3 tepe noktası. 3 tane de açısı. Bir de üstüne 3 kenarı olan bir geometrik şekil. Acaba
1: üçgen.
0: Ne? Üçgen, doğru yanıt. Bunu da bildik. Hemen bir videomuz daha geliyor. Bir bölgeyi soracağız size. İzleyelim bakalım neresi geliyor.

0: Türkiye'nin en kuzey ucunu soracağız. Hangi ilimiz? En kuzey uçtaki ilimizi soruyoruz. Peki.
1: Çok
0: hemen geçtik.
1: Kötüdür haritam ama.
0: Peki hemen geçtik. Tekrar dönüyoruz diyeceğim. Dönemiyoruz. Sürenizi sıfırladık. Çok iyi yarıştınız. Süreyi çok iyi kullandınız. Bu arada videoları izlerken süreyi durdurduk. Yardımcı olmuştur umarım. Hemen Ceren Hanım size dönüyorum. Biraz sonra Dilara Hanım kaç doğru yanıt verdiniz ona döneceğim. Ceren Hanım hazır mısınız?
2: Evet.
0: 120 saniyeniz var. Hızla başlıyoruz.
2: Başlayalım.
0: O zaman sorularımız geliyor. Bakalım ilk sorumuz ne? Fındığı ile tanınan ilimiz, 120 saniyelik sürenizi başlattık. Fındığı ile
1: tanınıyor. Giresun.
0: Giresun doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım kimi dinliyoruz? Bir kulak verelim.

0: Evet. 1972'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin duayen kadın şarkıcılarından birini soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum aslında ama.

0: Eminim.
1: Pas diyelim, bir düşünün ben onu.
2: L ile başlıyordu, yardımcı olsun. Bir videomuz var. Bakalım nasıl bir video hazırladık. Hangi ili soracağız size? Gelsin videomuz. Bakalım.

0: Tuz mağaraları ile meşhur ilimizi soruyoruz size. Tuz bir fikriniz mağaraları var mı acaba? Yoksa pas değil.
1: Pas diyelim.
0: Dediniz. Hemen sesli bir soru geliyor. Bakalım dinleyelim. Kimi soracağız size? Tanıdık bir ses geliyor mu?
2: Git.

0: Güneşi'ni soruyoruz. Sesi de duydunuz.
1: Zeki Müren.
0: Zeki Müren. Devam ediyoruz. Harika. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan.
1: Kolsuz.
0: Kolsuz ve üzerine oturduğumuz.
1: Koltuk.
0: Kolu da yok, dayanacak yeri de yok bunun. Küçücük böyle.
1: Şey soruyorsunuz. Yok,
0: oturduk.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Hemen bir videomuz var. Bakalım ne geliyor. İzliyoruz. Efsane olmuş bir film. Bir bokserin mücadelesini anlatan seri film. Acı yok. Acı yok. Neydi?
1: Bilmiyorum.
0: Balboa. Ne Balboa? Yok.
1: Yok.
0: Peki, geçtik. Tamirat ve tadilatların vazgeçilmez aleti.
1: Matkap.
0: Matkap doğru yanıt. Beşkenarlı çokgen. Beşkenarlı gen.
1: Beşgen.
0: Beşgen doğru yanıt. Peki, bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne seyrediyoruz.
1: En batı.

0: Türkiye'nin en batı ucu hangi ilimizdir?
1: Çanakkale.
0: Çanakkale doğru yanıtını da verdik. Tekrar başa dönüyoruz ve sesli sorumuzu tekrar dinliyoruz. Acaba bu ismi tanıyabilecek miyiz? Tekrar geliyor sesimiz.

0: demiştik. Peki diğer sorumuza geçiyoruz. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum ama şu an çıkmıyor, yok.
0: Peki bir videomuz daha var o zaman. Tuz mağaralarını sormuştuk diyeceğim ama süremiz bitti. Peki hemen bakalım. Kaçar kelimeyi bulduk. Kaçar cevabı, doğru yanıt verdik. Şimdi dinlediğiniz 72'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan sanatçıyı sordum. Dinlemiştik. Acaba kimdi?
1: Bilmiyorum onu ya. Aslında şey, zihnimde bir şey var da o çıkmıyor.
0: Nilüfer desen?
1: Evet, olabilir. Ona benzer
0: Nilüfer, bir ses. Mor Melekşe. Peki çok takıldınız. Güneyden veya güneybatıdan esen yağış getiren yerel rüzgar dedim. Loda dedim.
1: Lodos.
0: Lodos. Hep doğru yanıt olacaktı. Ya. Tuz mağaralarıyla ünlü meşhur
1: Antalya
0: dedim. Çankırı olacaktı. Çok uğraştım, tarif ettim ama olmadı. Sırt ve kol dayayacak tabure yeri olmayan tabure. Ne? Dilara Hanım oradan evet yakaladı tabureyi. Peki bir boksörün macerasını anlatan demiştim. Rocky olacaktı.
1: Bilmiyorum onu.
0: Acı yok. Rocky filminden bir kült olmuş bir filmdi. Hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar soru bildik.
2: Eşit.
0: Evet, burada da eşitlik bozulmadı. Hı hı. Çok güzel, başa baş bir mücadele gidiyor. Beşer soru da burada bildik. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün 3. bölümüyle hızla devam ediyoruz. Evet, sır küpünde bu akşam başa baş bir mücadele.

0: Mücadele bayağı çekişmeli bir yarışma devam ediyor. Geldik 3. etaba, 3. bölüme. 1. ve 2. etapta baş başa mücadele, başa baş mücadele bozulmadı. Aynı sayıda doğru yanıt verdik. Bakalım 3. etap nasıl geçecek? Butonların devreye girdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Evet.
0: O zaman başlıyoruz. Yine düzeni bozmuyoruz. Dilara Hanım, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğiz. Eller butonda mı acaba? Eller butona gidiyor. Evet. Hazırsa sizden bir soru isteyeceğiz. Numara isteyeceğiz. Soruyu sorar sormaz da sürenizi başlatınca eller butonuna kim önce basacak bakalım.
1: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: Bence 33'ten başlayalım.
0: 33'ten başlayalım. Hazırsak sorumuz geliyor. Atom numarası 85 olan yapay element 10 saniye başladı. Kim basacak? Kim basacak? Basmayacak mı?
2: Atom numarası 85 olan.
0: Atom numarası 85.
2: Kimya dersinde iyiydi oysa ki.
1: Benim hiç iyi değildi.
0: Peki. O zaman ne yapalım? Bilemedik. Tamam. Bir harf açalım biz. Bakalım.
2: Baş harf açılırsa iyi olur.
0: Bir harf açtık. Hazırsak tekrar süreyi başlatıyoruz. Var mı bir tahmin?
2: Hayır.
0: Sta. S. T. A. Yok mu bir tahminimiz? Peki.
2: Yok.
0: Olmadı. Bir harf daha açıyoruz. Hazırsak bir harf koyacağız. Tek harf koyacaksınız. Dilara Hanım koyacak tek harfi.
1: Astar.
0: Astar mı? Değil. Astar değil. Astar olmadı. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum hazırsa. Astar değil. Tek harf koyacaksınız. Tek harf. Dilara Hanım.
1: Astat.
0: Astat doğru yanıttı. Evet, tekrar. Dilara Hanım baktı ama oradan alamadı.
2: Evet, olmadı. Zihinde düşünüyordum.
0: Dilara Hanım, siz açıyorsunuz. Hangi soruyla devam edelim? Kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 14.
0: 14, gelsin bakalım 14. Tümör. 10 saniyemizi başlatalım. Dilara Hanım.
1: Ur.
0: Ur, doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir kelime arıyoruz. Yakasız gömlek. 10 saniyelik süre başladı. Yakasız gömlek. Yakasız erkek gömleği. Yakasız gömlek. Bulamadık. Şimdi bir harf daha veriyoruz. 10 saniyenizi başlattık. Hangi harf? Dilara Hanım.
1: Mintan.
0: Mintan doğru yanıt. Mintan yakasız.
2: Mintan. Çok
1: memnun olmadım.
2: Her gün duyuyoruz çünkü.
0: Çok bilinir bir kelime.
2: Evet.
0: Zaten intan da çıkmıştı. Olsun. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 23.
0: 23. Gelsin bakalım 23. Ana öğe. Temel. 10 saniyelik süre başladı. Evet Dilara Hanım.
1: Esas.
0: Esas doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Bakın. Kaç? Bak dedim kaldı. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Ha, 32.
0: 32. Peki gelsin 32 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? Bir kişi veya akımı simgeleyen şekil veya resim. Ne olabilir? Hani derler ya şekil veya resim. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Kesin bulacaksınız. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Dilara Hanım.
1: İkona.
0: İkona doğru yanıt. Dilara Hanım siz seçiyorsunuz yine. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
1: 35.
0: 35. Gelsin 35 nolu soru. 35. Kumaşta kıvrım. Tek harf koyacaksınız. Hadi koyun harfi. Dilara Hanım bastı. Ceren Hanım
2: Piki,
0: harf bile koydunuz.
2: Peki bende yok.
1: Peki.
0: Peki. K koydunuz. Değil. Tek harf Peki olduğu ben için açamıyorum. K değil. Ama hangi harf acaba? K'den sonra ne gelir acaba?
2: Pili.
0: Pili doğru yanıt Dilara Hanım. Butondan çektiniz eli. Gitti pili. K'den sonra ne gelir dedim. Ceren Hanım hemen yakaladı. Eller butonun üstünde olsun. Buranın en kritik noktası. Hazırsak
2: evet,
0: devam ediyoruz.
2: Bayağı kritik.
0: Ceren Hanım siz seçiyorsunuz.
2: Evet.
0: Hemen aşağılara inebilirsiniz bakın.
2: Aşağılara bakıyorum.

0: Mesela 62 48. Çok güzel. Buradan bakınca 55 harika. Boş yerler.
1: Hiçbir şey yok orada.
0: 63. Bakın hiç şey tedirgin
2: uzun
0: olmayın.
2: Uzun korkutucu oluyor
0: hiç
2: uzun
0: değil.
2: Kelime
0: bakın,
2: olduğu
0: gerçekten
2: için.
0: 62'yi bana güvenin.
2: 62 diyelim. Güveniyorum size 62.
0: Ben güvenmeyin demiştim ama yarı yolda kalmadı. Kesinlikle çok yardımcı oldum, bilginiz olsun. Yumurta, biber, domatesle yapılan hazır mı eller?
1: Evet.
0: Bir yemek.
2: Menemen.
0: Doğru. Önce söyleyeyim. Ceren Hanım bastı ve menemen doğru yanıtını verdi. Dilara Hanım orada
2: biraz
0: bekliyordu.
2: Biraz yetişeyim dur.
0: Bakın güvenizi boşa çıkartmadım.
1: Canım
0: mesela
1: çekti.
0: 63 de çok güzel.
2: 63.
0: 55 63. Aynı şekilde. Hazırsak 55. Soru geliyor.
2: Evet.
0: Kaçı seçelim?
2: 55.
0: 55. Gelsin sorumuz. Suda çözünülebilir bir içecek. 10 saniye başladı. Kahvelerde falan çok olur bu.
2: Granül.
0: Granül mü? O İçecek kahvelerde. Efendim. Hani bana bir granül ver olmaz da.
2: Olmaz.
0: Ne evet. olabilir acaba? Bir harf koyalım. Buradan kesin başlatacağız. Granül değil başka bir şey isteriz. Kahveye gittik oturduk çayın yanında. Başka çay değil de ne içsek acaba? Şöyle. Dilara'nın.
2: Oralet.
0: Oralet doğru yanı.
2: Her gün içerim. Her gün içiyorum.
0: Her gün içiyorsun.
2: Bizim kurumda, kurumun bir huyu var. Renk renk oralet alırlar.
0: Ah harika.
2: Vallahi.
0: O zaman her türlü meyveden
2: evet.
0: içiyorsunuz. Ama çay dedim. Yardımcı evet. olmaya çalıştım. Sizi doğru bir yere yönlendirmiştim.
2: Olmadı.
0: Kolay bulursunuz diye düşündüm ama bir daha şifre, harf bulduk. Hazırsak Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
2: 63.
0: 63. Bakalım 63'te ne var? At çiftliği 10 saniye süre başladı. Kim basacak? Ama basmıyorsunuz.
2: Ama yok.
1: Ama güvenmiyorum.
0: Ama 4 harfli at çiftliği ne olabilir? At yok çiftliği. Mu? Peki bir harf açalım o zaman. Evet, şimdi kesin bileceksiniz. Tek harf açıldı. 10 saniyeyi başlattık. A. Ne olabilir? A. At çiftliği. Vermeyeceğim ipucunu. Bir harf daha açsın. Metin Bey'den destek alalım. Metin Bey size güzel bir harf açsın. Ar geldi.
1: Sallıyorum.
0: Ar. Dilara Hanım.
1: Dara.
0: Para mı?
1: Dara.
0: Dara. Dara çok yakın. Bakın inanılmaz yakın bir kelime söyledi. Size yardımcı olsun ama dara değil. Hangi harf acaba? 10 saniye başladı. Hangi harf? Ha.
1: Para.
0: Ya doğru. Ceren Hanım. Butona da basın ki.
2: Orası iptal bende.
0: Neden?
2: Buton yokmuş gibi. Sıra onu... sizde deyince orada kilitlendim ben nedense.
0: Doğru ama ben işte
2: evet.
0: sürekli
2: evet.
0: Dilara Hanım'ın eli üstünde duruyor.
2: Benimki kenarda.
0: Üzerinde bırakın. Peki devam ediyoruz. Kaçla yürüyelim Dilara Hanım?
2: Öneriniz var mı?
0: Önerim var. 59 mesela çok güzel bir soru 59.
2: Tamam.
0: Ve çok rahat bulursunuz.
2: Size güveniyorum.
0: Mutlaka bulmanız gerektiğini düşündüğüm bir soru.
2: Tamam.
0: Hazırsa 59. sorumuz geliyor. Bakalım ne gelecek. İyi huylu kimse. 10 saniyelik süreniz başladı. Çok iyi huyludur bu kimseler. Adı gibi çok yaşasın. Maşallah deriz. Adı gibi de iyi huylu. Bir isimden bahsediyoruz. Yumuşak G de var içinde.
2: Var.
0: 10 saniyeyi başlattık. Butonlar nerede? İyi huylu kimse bir isim bu. Çok tanıdık bir isim. Kısa sürede çok iyi tanıdınız bu ismi.
2: Kısa sürede.
0: Tekrar bir harf daha açtık. Bakalım neymiş bu isim? Kim basacak? İsim. Çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki bir harf daha açıyoruz. Evet Dilara Hanım siz bastınız.
2: Önce basmıştım ama yanmadım acaba.
0: Ceren Hanım maalesef biraz geç basıyorsunuz. Onun için diyorum elinizi buton üstünden kaçırmayın diye. Dilara Hanım.
1: Oğuz.
0: Oğuz değil mi? Bu akşam tanıştık ve bütün akşamda beraber
1: olduk.
0: Yarıştık. Ben de çok memnun oldum. İyi huylu kimse Oğuz'la devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım Dilara Hanım?
2: Ben 49'u merak ettim.
0: 49 geliyor. Bakın Dilara Hanım arayı çok açtı Ceren Hanım.
2: Evet.
0: Butonu unutmayın. Butona takıldınız. Birçok bildiğiniz soru gidiyor.
2: Ne yazık
0: Hazırsa
2: ki.
0: Sorumuz geliyor. Öfke duyulan bir durumda haykırılan bir söz. Dilara
1: Yuh.
0: Hanım. Yuh. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım? Ceren Hanım, el butona. El butona.
3: 34.
0: Hadi Ceren Hanım. 34 nolu soru geliyor. Hazır. Bilseniz de bilmeseniz.

0: da basın. Büyük ve süslü çadır. Dilara Hanım.
1: Otağı.
0: Otağı tekrar geldi.
1: Osmanlı filmlerinin faydası.
0: Osmanlı filmlerinin faydasını da gördük. Bir hafta açtık. Evet Ceren Hanım, sizdeyiz. Akıl veren veya öğreten kimse.
1: Usta.
0: Usta doğru yanıttı. Bir saniye içerisinde bildiniz. Bir de harf buldunuz. Şimdi bir bakalım. Kaçar kelime bildik. Puan durumuna bakıyoruz.
1: İki.
0: Arkasından da hemen ne yapacağız? Tahminleri alacağız. Bakalım bu bölümde Sır Küpü'nün 3. bölümünde en çok kelimeyi kim buldu ve tahmini kim yapacak? Şimdi burada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet, en çok kelimeyi bilen birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat doğru bilemezseniz eğer diğer yarışmacımız da geçecek tahmin hakkı. Dolayısıyla galiba Dilara Hanım siz fazla kelime bildiniz gibi geldi. Değil mi? Butonu çok aktif kullandılar. O zaman bir bakalım mı sonuçlara?
1: Bakalım.
0: Kaçar kelime bulduk, kaçar puan topladık. Evet, bu bölümde Dilara Çetin 10 kelimeye doğru yanıt verdi ve 100 puan topladı. Ceren Hanım maalesef butonun azizliğine uğradı. Buton yüzünden fazla basamadı. Beni dinlemedi. Evet. Israrla o butona basmadı. Ve maalesef 30 puan topladı. Evet, burada bir genel puanlara bakalım. Birinci etap yarıştık. İkinci ve üçüncü etabı yarıştık. Bakalım kaçar puandayız. Puanlarımızı görelim. Bu akşam Dilara Çetin 200 puanla yarışmamızı tamamlıyor. Ve Ceren Hanım, Ceren Güler 130 puanla ikinciliği, ikinci olarak 130 puanda kaldı. Peki Dilara Hanım, önce size soruyorum. Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz var mı? Ve tahmininizi alacağım. Hazırsanız.
1: Yani aslında iki tahminim var ama en çok ağır basanı önce söylüyorum. Sathaleştirmek.
0: Sathaleştirmek.
1: Tamam.
0: Sathaleştirmek doğru mu? Bakın Ceren Hanım, Dilara Hanım. Sathaleştirmek. Doğru mu?
1: Doğru gibi.

0: sahteleştirmek doğru değildi.
1: Ağlayacağım.
0: Şimdi sahteleştirmek değilse ne olabilir? Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet, galiba.
0: Bakın, önüne getirdi. Üçüncü etabı tamamen önüne geçti. Butonu çok iyi kullandı Dilara Hanım. Hazırsanız
2: burada ipucu alamıyor muyuz?
0: Burada ipucumuz kalmadı. Hazırsanız yanıtınızı alayım.
2: Sathileştirmek.
0: Sathileştirmek. Acaba doğru mu? Sathileştirmek. Ne anlama gelir eğer doğruysa? Sathileştirmek.
2: Önce bir doğru mu onu duyalım.
0: Var mı burada bir heyecan?
2: Çok.
0: Vallahi son düzlükte kaptırmış olacaksınız.
2: Canım sağ olsun.
0: Çok da yazık olacak. Peki bakalım bu akşamın gizlediğimiz kelimesi sathileştirmek mi? Tebrik ediyoruz. Aa. Evet, sathileştirmek. Sathileştirmek, yüzeysel duruma getirmek doğru yanıtımızdı. Hemen final bölümüne geçiyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, harika iki yarışmacımız vardı. Çok çekişmeli bir 3 etap gördük. Birinci etap baş başa geçti. İkinci etap eşitlik bozulmadı. Üçüncü etapta Dilara Hanım arayı çok ciddi açtı. Butonu çok iyi kullandı. Fakat final kelimemizi maalesef doğru yanıtlayamadı. Ve Ceren Hanım'ın yanıtıyla Ceren Hanım'ın bu akşam temsil ettiği okul, yani Muş'a hediyelerimiz gidiyor. Öğrenci kardeşlerimizi temsil etti Ceren Hanım. Alpaslan İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Ceren Hanım Muş Alpaslan İlkokulu adına yarıştı. Ödüllerimiz Muş'a gitti ama diğer okulumuzun hakkı bizde saklı. Efendim siz de A Para ekranlarında bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz sizleri de buraya, stüdyomuza bekliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin, gençlerimizin geleceği için bir destek de sizden bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: Oktay, buonanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 20...

0: Teyze! Teyze! Teyze! Ya sen niye kendi başına bu kadar poşet taşıyorsun? Versene bana.
1: Sağ ol oğlum. Allah sevdiğine bağışlasın yavrum.
0: Amin, amin. Yok mu kimin kimsen torun torba? Torun diyorum, yok mu, yok mu? Gel tamam, gel gel. Asansöre kadar ben taşıyayım, gel. Gel teyzem, gel. Taşıtır mıyım sana bunları ben ya? Abi iyi günler.
2: İyi günler.
0: Ya 102 numara kaçıncı kattadır acaba?
2: Vallahi 21 veya 22 olmalı.
0: Sağ ol abi.
2: Yalnız asansörler bozuk.
0: Asansörler mi bozuk?
2: Hı, kolay gelsin.
0: Asansörler bozuk diyor.
1: Efendim?
0: Of of of of of. Senin ev kaçıncı katta teyzeciğim?
1: Efendim?
0: Ev diyorum ev. Kaçıncı katta oturuyorsun?
1: 25 oğlum, 25.
0: 25 mi? Bir kapıyı açabilirsen teyzeciğim. Kapıyı, kapıyı. Sağ. Asansör çalışmıyor dediler, duydun değil mi?
1: Olsun.
0: Ha duyuyorsun yani. Bunları gelip alacak kimse yok mu evde senin torun torba?
1: Efendim?
0: Allah'ım kafayı yiyeceğim ben ya. Tamam teyze dur, halledeceğiz şimdi. Nasıl bir tezgaha düştüm ben.
3: Kim o?
0: Pizza siparişinizi getirdim de.
3: Tamam hemen otomatiğe basıyorum.
0: Otomatiğe bas...

0: Hakikaten asansörler arızalıymış ya.
1: Olsun oğlum. Merdivenler burada.
0: Hem 25. katta oturuyorsun hem merdivenler şurada diyorsun teyze ya. Gel teyzeciğim gel, geç. Geç.

0: Teyze Allah aşkına biraz yavaş ya. Başladı yine. Efendim Mert.
1: Gürbüz abi. Yarım saat önce müşterinin zilini basmışsın ama hala sipariş teslim etmemişsin.
0: Bir daha ararsa de ki. Yarım saat 45 dakikaya oradaymış.
1: Hayırdır abi, neredesin ki sen?
0: Oğlum sana ne ya? Merdiven çıkıyorum, hadi nefes olurum.

0: Ablacığım pizzanızı getirdim.
1: Neredesin sen?
0: Asansörün şey oldu ben.
1: Aa, bu ne bu? Buz gibi olmuş bu pizza.
0: Ablacığım ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. O yüzden yolda soğudu. Bir mikrodalga fırınınız varsa atın, 2 dakika çevirin, sıcacık yersiniz.
1: Eh ne yapalım, öyle olacak artık. Ne kadardı?
0: Post makinesi söylemiş miydiniz?
1: Evet.
0: O zaman şöyle yapıyoruz. Bu bizden ikram. Geç kaldık, özür mahiyetinde. Afiyet olsun.
1: Ama olur mu öyle şey canım? Alır mısınız şu ücretinizi?
0: Ablacığım mağdur oldunuz işte. Müessesemizin ikramı olsun. Bak daha ben bu teyzeyi bırakacağım. 4 kat yukarıya çıkacağım ya. Özür mahiyetinde kabul edin. Bu bizden. Afiyet olsun. Allah'ım. Gel teyzem, gel.

0: Yarın unutma, Derin Hanım Ada'yı geliyor ha.
1: Aha, tamam.
0: Ona göre.
1: Aa, Gürbüz Bey. Gelebildiniz mi? Ay vallahi o kadar yoğunluğunuzun arasında beni hatırlayabilmenize çok sevindim.
2: Aşkım şu beymey laflarını bir bırak artık ya. Emmak sana pizza getirdi.
3: Çok romantiksin. Pizza mı getirdin? Millet de Fransalardan parfüm yollar.
2: Ne parfümü ya? Yine o lavuk mu?
3: Neyse ben gidiyorum.
1: Kuzenin işte Uğur. Arada yolluyor öyle bir şeyler.
2: Ya bak o Uğur'u var ya. Bak gideceğim o Fransa'ya bak.
1: Gürbüz saçmalıyorsun, farkındasın değil mi?
2: Ya bu lavuk seninle evlenmek mi istiyor? Hayırdır böyle parfümler marfümler? O buraya bir gelsin var ya, bak ben ne yapacağım ona?
4: Evet Gürbüz, benimle evlenmek isteyen biri var. Evet prestijli, kariyerli, AB pasaportlu. Ama önemli olan benim ne istediğim değil mi Gürbüz ha? Değil mi?
2: Şşş, bir dakika. 9 ay üst üste yine elemanı. Teslim edilen 20 bin tane sipariş. %100 müşteri memnuniyeti. Artık burada çalışmanı istemiyorum Aylin. Hem müdür olmama da çok az kaldı. Bak ikimiz de çok yorgunuz. Hem gece tartışmayalım. Hadi seni eve bırakayım.
1: Tencere gibi çevirme beni Gürbüz. Olmuyor işte Gürbüz, yapamıyoruz. Olmuyor yani. Benim ruhum da bedenim de yoruldu. Yürütemiyoruz biz bu işi. Sen de görüyorsun. Neyse. Eve bırakmayı akıl ettiğin için çok sağ ol.
2: Hadi Allah'a emanet. Alo.
5: Abi.
2: Efendim Mert.
5: Mahallesine gideceksin abi.
2: Mahallesi neresi ya?
6: Telleri geçtikten sonra. ...20 metre ilerle. Orko'yu da geç. Yeşil renkli Jamaika bayrağının ortasındaki kırmızı butona bas. Lan Mert sen beni tezgaha mı getiriyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oho. Selamünaleyküm birader, pizzaları getirdim.
7: How much money?
2: Money 60 money.
7: What the...
2: Ulan öyle 60 diyorum, 60. 60 money, 60. Oo, ne oluyor lan içeride? Parti hard diyorsun.
8: Yeah, very hard.
2: Twerk mu work?
8: Yeah, come on man.
2: Come on, vallahi bir 5 dakika uğrarım hocam. Pizzalar benden, mi.

0: Şimdi ben 1,5 saattir merdiven çıkıyorum. Yolda soğudu işte ya. Bir mikrodalga fırınım varsa 2 dakika çevir, sıcak sıcak yersin yani.
1: Ne diyor lan bu?
0: Bak ben daha bu tezeyi 4 kat yukarıya bırakacağım, anladın mı? 39,90.
2: Efendim babacığım.
3: Araplardan iş aldık. Tam 10.000 parça hava ifşek patlatacağız.
2: Evet babacığım, ben de şimdi ofiste tek sayım yapıyordum.
3: Kızımı üzme damat. Yoksa Dubai'de o hava ifşeklerle seni de patlatırım. Senin gibi bir adama kızım işi kaptan.
2: Evet babacığım, benden de hürmetler. Saygılar sunuyorum babacığım. Ulan dar attınız be. Babası bir yandan, kızı bir yandan. İsmet, ben sana demedim mi oğlum, ararsa toplantıda dedi ya. Beni niye bunlarla muhatap ediyorsunuz oğlum?
0: Evlilik çok zor iş aga. Ben sana söyleyeyim. Bir de bunun da tam iç güveysi tipi var.
4: İç güveysi derken?
0: Arkadaşım geldin, rüzgarını yaptın, şovunu yaptın. Tamam, bir şey demiyoruz da biz de burada para bekliyoruz yani. Teneke miyim lan ben?

0: kimsin oğlum sen?
1: Roket bizde gürbüz. Sen?
2: Çaban diye kişnediniz.
3: Aptal herif. Bu ne biçim rüya?
2: Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ya.
3: Hayvan herif.
2: Ah.
4: Senin geldi galiba.
1: Buradayım abi, gel. Orada mısın?
3: Sofrayı kurmak senin işin değil mi?
1: Açık hava sinemasına devam diyorsun.
5: Haydi haydi.
3: Nesi var gayet iyi.
1: Pizza getirdim oğlum. Oo.
5: Oha ya. Yanağını doldu ya.
1: Bir şey olmadı Ferhat, çarptım.
5: Çarptın mı? Tokatlamışlar seni be abi.
1: Moralim çok bozuk Ferhat. Yine ailen, yine kavga, hep kavga.
5: Yine kıskançlık durumları değil mi abi?
1: Oğlum 35 cevapsız arama nedir ya? Ya dükkandan beni bu kadar aramıyorlar.
5: Ya yemin ederim senin bütün gün neler çektiğini anlamıyor abi.
1: Kız delirdi delirdi.
5: Abi bu işin bir yolu var. Ver telefonunu. Ver ver.
1: Ne saçmalıyorsun ya?
5: Evet. Geç abi şöyle. Geç geç geç.
1: Ulan yine antin kuntin işlerle uğraşıyorsun var ya.
5: Abi olayımız şu. Her fırsatta basıyoruz kayda.
1: Ondan sonra da Instagram fenomeni oluyoruz.
5: Abi bir dakika bir dinle. Her fırsatta çekiyoruz, onu da yengeye gönderiyoruz. Öyle Instagram'a falan atmıyoruz. Böylelikle senin ne şartlarda çalıştığını, her gün neler çektiğini anlayacak abi.
6: Selamünaleyküm Ferhat. Gülbüz kardeş merhaba. Ya araba tekleyip duruyor ya. Bana bir takviye kablosu versene, müşteri de var içeride. Rezil olduk vallahi.
5: İki dakika bekle abi. Geliyorum.
1: Ne müşterisi abi ya, sen ne iş yapıyorsun şu anda?
6: Korsan taksi. Elit korsan.
1: Elit korsan. Üniversitenin orada korsan kitap satıyordun. Sonra gittin korsan CV'ci açtın. Şimdi Elif korsan diyorsun ya. Ya sen Karayipler'de mi doğdun abi Allah aşkına ya?
5: Korsan evlilik de var Nihat abi de.
1: Ha buyur.
6: Ya oğlum o öyle değil ya. Türkiye'de kalması gerekiyordu, yardımcı olduk. Bir işe yaradık işte.
1: İşe yaradık diyor ya.
6: Şu kalıbınla dayak mı yedin lan sen?
1: Yo. Çarptım ben suratımı. Ha, Ferhat biliyor, sor Ferhat'a.
5: Çarpmışlar abi.
6: Ya Ferhat bunun biraz kısası yok muydu ya?
5: Abi kablosunu buldun, kısasını arıyorsun ya.
6: Hadi ben kaçtım.
5: Nihat abi. Getir ha.
6: Ferhat getirmeyip ne yapacağım ben bu kabloyu? He? Allah Allah.
1: Oğlum ne yapıyorsun sen hala ya?
5: Ne yapıyorum? Şöyle yapıyorum. Kaydediyorum. Basıyorum. Gitti.
1: Oğlum gerizekalı mısın? Ailene niye gönderiyorsun?
5: Abi işte yengeye gönderdim uygulamalı olarak.
1: Al işte mavi tik oldu, gitti bile.
6: Araba tekleyip duruyor, bana bir takviye kablosu versene Ferhat. Oğlum bunun daha kısası yok muydu lan?
4: Bu ne be? İşe yaramazlar.
1: Aynı şeyler işte. Kavga ettik anne, kavga ettik.
7: Oğlum normal ama sen de kızı anlamaya çalış biraz. Bak 3 senedir kendi aranızda sözlüsünüz. Daha işin de oturmadığı yerine onun için.
1: Oturacak anne, oturacak. Birkaç ay müdür olacağım. Nasıl çalıştığımı görüyorsun. Akşama kadar bir oradayım bir orada.

0: ya.
1: Doğru söylüyorsun. Aç bir ilaç, bir oradasın, bir oradasın. Süzüldün oğlum, süzüldün. Kahvaltı da yapmıyorsun.
2: Anne ben mi süzüldüm? Ben de 8 aylık fazladan stok var ya, zor günler için biriktirdim ben. Ben çıkıyorum.
1: Kahvaltı yapmayacak mısın?
2: Yok anneciğim, çıkmam lazım.
1: Bekliyorsun, hemen geliyorum.
3: Bekleyeyim anne.
1: Bekle oğlum, bekle. At ağzına şunu.
2: Anne bunu mu atayım ağzıma? Ne yapıyorsun, millet görecek ya. Millet bu kadar ekmekle iki gün akraba ağırlıyor ya.
1: Sus, anneye karşılık verme. At ağzına bakayım şunu.
2: Senden kurtuluş yok. Tamam anne, tamam. Ben gidiyorum. Hadi Allah'ıma at.
4: Ne yaparsan yakışıklı çıkıyor değil mi abi?
2: Ya şu pizzaları zevzeklik yapma ya.
4: Gürbüz abi. Ahmet Bey bu zarf verdi. Geçerken bankaya yatırsın dedi.
2: Görüyorsun değil mi oğlum bana ne kadar çok güveniyor? Maaşlarınızı bile bana emanet ediyor lan. Yakında müdürün olacağım Mert. Benle iyi geçin, iyi.

0: bizarre. Ulan bir kere de bir şey hazırlasan şaşarım ha.
1: Ne? Bir kere de bir şey hazırlasan mı? Git karın hazırlasın sana kahvaltıyı. Ya da böyle bik bik bik mesajlaştın. Onlar hazırlasın.
2: Oğlum bak ters ters konuşma, benim canımı sıkma. Senin amacın ne lan?
1: Oğlum mu?
2: Oğlum senin amacın ne lan?
1: Ne demek ya?
0: Oğlum var ya, başlama yine bak, canımı sıkma, kendimi keseceğim ha.
1: Neye başlatma lan? Neye başlatma? Kapatmam mıyım ben senin acaba ha? Defol git bu evden. Kovuyorum seni.
2: Nereye ulan?
1: Lan
2: ya.
1: Oğlum yeter lan artık. Yeter. Öldüreceğim seni ya. Hayır. Gel. Geberteceğim.
3: Şöyle geçeyim. Arkadaşım asansör ötüyor, senden galiba. Abi iner misin?
4: Abi nasıl olur? 47 kiloyum ben.
3: Hocam sen bindin mi, ötmeye başlayalım. Bir in istersen. Bak. Duydun mu? İşte. Gel bir daha bin. Duydun mu?
4: Evet.
3: İn şimdi. Demek ki sendenmiş. Yoksa yer var, şuraya girebilirsin yani. Şurada çıkabiliriz beraber ama kilo aşımına uğradık yani. Abi 17'ye basarsınız.
4: Tamam,
3: ben 17'de ineceğim abi. Siz şöyle bir geçin. Yer değiştirelim şöyle bir. Hocam şunları bir dakika tutar mısın ya? Sana zahmet. Bir video çekmem lazım da. Şu saçı başı bir düzelteyim. Aylin'cim yine kapılardan bir tanesine gidiyorum işte. Bakalım şimdi ne çıkacak karşımıza? Onun sosu eksik, bunun busu eksik. Bakalım şöyle bir. Hocam video çekiyorum, bir bakmazsanız. Kız arkadaşımla alakalı. Bakma abi ya. Bakalım şimdi karşımıza ne çıkacak?
2: Ulan psikopat mısın sen? Manyak. Aşkım ne yapıyorsun? Hayır lütfen bir tak.
4: Hiç yok.
1: Seni.
2: Bebeğim lütfen.
1: Geberteceğim seni.
2: Bebeğim lütfen.
1: Öldüreceğim seni.
2: Ulan babay. Ağzından yiyecek, kendine gel. Karım. Vallahi. Kızım.
1: Lan ne?
2: Yapma sevgilim.
1: Geberteceğim. Dur.
2: Kızım bırak. Sen abi, beni bırak. Beni bırak.
1: Ulan. Hayatı mı?
2: Affettin.
5: Açılın.
2: Ah yeter ulan. Yeter ulan. Yeter ulan. Yeter.
1: Öldüreceğim lan seni.
3: Geberteceğim. Abi bir dakika. Bir saniye abi, ben çıkana kadar en arkaya düştüm çünkü bir dakika abi. Abi bir dakika. Abi, bir dakika, bir geçebilir miyim ya?
6: Geçemiyoruz abi.
3: Ablacığım pardon, çok özür dilerim. Pardon. Pardon. En arkaya düştüm çünkü çıkana kadar. İyi günler. Zayıflama kampım var, ne var yukarıda anlamadım ki. Hadi oğlum gir kayda. Bismillah.
2: Seninle bir daha aynı yatağa girersen var ya, iki olsun. Yeter ulan.
3: Selamünaleyküm. Oh, İçki Beysi abi. Ben bir pizza getirmiştim size.
2: O elindeki ne oğlum?
3: Bu çalışmıyor. Ben kız arkadaşım için şey yapacaktım, o oldu. Allah Allah.
2: Lan!

0: Efendim abi.
1: İsmet.
0: Buyur abi.
1: Oğlum aşağı bir tane şişman herif iniyor, onu tutun ha.
0: Ne yapalım abi, tutunca indirelim mi?
1: Ya tutun, ben geliyorum oğlum, geliyorum.

0: Mert.
1: Gülbüz abi.
0: Al son hataları. Beni soran olursa ben burada çalışmıyorum, tamam mı? Beni görmedin, duymadın, tanımıyorsun.
1: Ne oldu abi, hayırdır, işten mi ayrılıyorsun?
0: Mert, beni tanımıyorsun, görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Hadi Allah'a emanet. Ferhat! Çıksana lan şuradan!
2: Bir dakika abi, bir dakika.
0: Çık lan şuradan! Çık şuradan Ferhat! Çık şuradan!
2: Bir dakika!
0: Ulan ne bir dakikası, çıksana şunun altından!
2: Ya ne oldu be?
0: Ulan senin vereceğin hakla be! Ulan senin yüzünden cinayet videosu çektim, ne yapacağım ben şimdi, başım belada!
2: Ne? Cinayet ne? Ne diyorsun abi sen?
0: Bir yere pizza götürdüm. Kapı aralıktı. İçeriye bir girdim. Adam kadını doğuruyor. Resmen cinayet videosu çektim ya. Aile diye çektim. Videoya bak.
3: Pizza getirmiştim size ama.
4: Bu evdeki nasıl?
2: Ah, abi adam kadını resmen parçalıyor. Sen ne yaptın sonra?
0: Kaçtım Ferhat. Ne yapayım? Canlı canlı video kaydettim. Cinayet videosu kaydettim ya.
2: Ne? Cinayet mi? Verin ben de bakayım.
0: Ne cinayeti ya? İnternetten video seyrettiriyordum ben Ferhat'a.
2: Evet evet. Vallahi ben kulağımla duydum. Benim, ben de izleyeceğim. Allah'ın adını verdim.
0: Kadın öldü. Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Ben sadece çekiyordum. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Bravo abi. Tam anlamıyla özetledin. Hem de adamına. Bu kadar iyi anlatılmazdı.
0: Bana bak lan disko topu. Eğer var ya bu laf buradan bir çıksın. Mahallede birisi bunu bir duysun var ya. Seni bu çalımdan tavana sarım lan. Duydun mu?
2: Bırak. Tamam be. Söylemeyiz. Şey, çay var mıydı?
0: Hala çay diyor.
2: Yürüt lan! Söylemem.
5: Abi, hemen kaçmamız lazım. Adamlar peşimize çoktan düşmüşler.
0: Kaçalım Ferhat.
5: Panik yok.
0: Kaçalım.
5: Bekle burada, ben hazırlanıp geliyorum. 2 saniyeye hazırım.
0: Ne çabuk üstünü değiştirdin oğlum. O zaman ben de üstümü değiştireyim.
5: Aynen.

0: Az kalsın.
1: Oğlum burada ne yazıyor? Aylin yazıyor, Aylin. Bırakır mıyım ben bunu?
0: Tamam, hadi arkadan. Gel gel. Hadi. Hızlı hızlı. Gel gel gel. Gel abi.

0: Lan video mu çaktı lan öbür yengenizle? Yengenizle kayınpeder beni görse beni bitirirler.
1: Ben de sizi bitiririm.
2: Abi asgari ücret alıyoruz. Adam mutant çıktı, kurban olayım, nasıl yakalayalım?
1: Tuzak kur, çukur kaz, ihbarat, suikast düzenle, kiralık katil tut, alüminyum folyoya sar, kafat.
0: Patlat oğlum, patlat!
3: Abi müsaadenle.
1: Çık dışarı. Onu bana bulacaksınız.
3: Alo. Ali Haydar Bey. Bir sıkıntı var.
4: Sıfalı mısın? Tamam Ümit abi. Yarın gelelim. Saygılar abi.
2: Şu Metin var ya, gelmeyeydi çok iyiydi ya.
4: Abi. Ortadan kaybolmamız lazım.
2: Sana ne oluyor oğlum ya?
4: Ya seni ateşe atan benim. Bütün bunlar benim kemem. Seni bu işten anca ben sıyırırım, bak da gör abi.
2: Polise gidelim, izletelim, yakalasınlar adamı.
4: Abi adam mafya ya, mafya. Zaten vukuatlı olur bu tipler. O meseleler falan yakalarlar inşallah adamı. Biz sebep olmayalım.
2: Adama gidelim, gözünün önünde silelim videoyu işte ya.
4: Ya konuştururlar mı seni? Cinayet var ortada.
2: Ben bu videoyu siliyorum Ferhat.
4: Abi sakın. Apartmanda ya kamera varsa, ya üzerine kalırsa nasıl ispatlayacağım?
2: Allah'ım yarabbim sen yardım et bana ya.
4: Abi bak şimdi ne yapacağız? Sen evdekilere ve ailene güzel bir mesaj atıyorsun. Sonra telefonu kapatıyorsun. Bu adamlar mafya. Sinyalden yerimizi bulurlar.
2: Bulurlar değil mi? Aylin.
5: Aşkım değişik olaylar oldu. Beni merak etme, birkaç gün döneceğim. Polise haber vermeyin sakın. Seni seviyorum. Şükürümüz ya.
6: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
5: Ay abla bu çocuk beni deli edecek ya.

0: Abi, çalıştığı şubeyi öğrendik gittik. Burada o dediklerinizi yapabilecek bir çalışanımız yok. Yanlışınız var dediler.
1: Başka?
0: Başka bir şey yok abi.
1: Başka ulan başka! Gel abi, kimse yok, sessiz.

0: Şimdi sakin. Burada bizi hiç kimse bulamaz.
1: Oğlum burası senin dükkanın lan.
0: Escobar'da Beyaz Saray'ın önünde fotoğraf çekilmişti. Hem de Amerika'da aranırken.
2: Ferhat!
1: Ay! Çok seviyorum ya.
2: Ferhat, Gülbüz'e ulaşamıyorum.
1: Aşkım ya.
2: Allah Allah.
1: Her şeyi anlatacağım Ferhat.

0: Garson! Bana kımız getir. 6 tane de buz.
1: Bu aralar çok dikkat çekmemem lazım.
2: Başım belada.
1: Seninle bir süre görüşemeyeceğiz.
3: Allah belanı versin Aykut.
0: Bela okuma oğlum.
1: Oğlum sen ne bakıp duruyorsun, anladın? Evren'e pozitif enerji gönder.
3: Ben hayatımda senin kadar korkak bir adam daha görmedim ya. Bir süre değil, ömür boyu görüşmeyelim seninle.
1: Ulan başlama yine.
3: Başlamıyorum Aykut, bitiriyorum. Tamamen bitiriyorum seni, anladın mı?
1: Bitirmezsen.
4: Damat.
1: Oo. Hoş geldiniz, hoş geldiniz babacığım.
0: Ben de tam şey anlatıyordum, bir saniye. 50 metrede patlayanı var, 100 metrede patlayanı var, 200 metrede patlayanı var. Böyle patır patır patlıyor her.
4: Şalan. Geç hanım, geç. Seni de damadımla yaşadıklarını da biliyorum. Şimdi bunu al. Tatile falan git. Ne bileyim, başka şehre git. Hatta yetmezse tekrar vereyim, yine vereyim.
5: Bak kızım, sen de kadınsın. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Biz tanınmış bir aileyiz. Bunu hediye olarak kabul et. İyiliğin için dinle bizi.
4: Damadımla seni bir daha yan yana görürsem, şimdiki olduğu gibi sakin olmam. Burada söyleyeyim. Benim adım Ali Haydar Çek.
5: Haydar yavaş, kız korktu.
4: Oğlum, arabayı hazırlayın. Çıkıyoruz biz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, hazırlayın. Patladım, patladım.

0: niye beni böyle tuhaf tuhaf yerlerden getiriyorsun? Başım döndü Ferhat ya.
1: Abi kimsenin bilmediği gizli yolum bu. Hamit abiye gidiyoruz.
0: Hamit abin kim lan?
1: Allah Allah. Ya abi benim dükkanda arabası var yani. Galeri açacak Florya'da. Telefonla konuşmuştuk spa olayı. Hatırlamadın mı? Adam karanlık işlerle uğraşıyor. Biraz ama işimizi çözer, sen hiç merak etme.
0: Oğlum bak videodan falan bahsetmiyoruz değil mi?
2: Görürüz.
0: Buyur.
3: Cinayet videosu mu var lan sende?
0: Ne cinayet videosu ya?
3: Oğlum benim manita bir kuaföre gitmiş, Betim söylemiş.
2: Abi ne anlatıyorsun sabah sabah sen ya?
4: Lan ben ne anlatıyorum? Mahalle çalkalanıyor, sen ne anlatıyorsun diyor ya.
0: Mahalle çalkalanıyor diyor ya.
4: Al kablonu.
2: Ne yapacağım abi bunu?
4: Lan akşam bir konuşuyordun getir diye.
2: Ya abi şimdi işim gücüm var, kalsın sende ya.
4: Zaten hiçbir işe yaramadı. Hala tekliyor ya araba.
0: Ben gidiyorum, evi taşıyacağım.

0: Aa, nereye taşıyorsun?
1: Arka mahalleye. Ha, bana bak. Eve ihtiyacınız olursa günlük kiraya açıyorum ha.
2: Ya günlük kiralık ev nedir? Allah'ını seversen abi. Bir tane de düzgün bir iş yap ya. Hadi abi, hadi devam et. Güle güle.
1: Hadi Allah'a emanet.
3: Böyle patlarız işte.
2: Ne oldu B planı? Kimsenin bilmediği yollar.
4: Abi, ulaşım olayını çözmemiz lazım.
2: Oğlum otobüs, minibüs, akbil bir şeyler bulup gideceğiz işte Hamit abine ya.
4: Kendimizi daha açık edelim yani.
2: E ne yapacağız başka?
4: Dükkandan senin motoru alacağız.
2: Hah, tam yakalanalım böyle, dört dörtlük olsun.
4: Öyle değil. Motor bize gelecek.
2: Nasıl yani?
4: Bu.
5: Efendim Ferhat.
4: Alo Nihat abi.
5: Söyle.
4: Abi ev bir saatliğine lazım bize be abi.
5: Beleş ev yok bende.
4: Bir kere de bir işe yara be abi.
5: Müşteri aldım ben şimdi, olmaz.
4: Abi hem siftah yapmış oluruz.
5: Ha, o zaman olur.
4: Tamam abi. Abi bizi Nazmi'nin oradaki parktan al.
5: Bırakayım müşteriyi geleyim o zaman.
4: Abi ya gelirken de birkaç tane.
5: He?
4: Yok 8-10 tane kolivantı lütfen.
5: Ne? Ne yapacağınız oğlum o kadar kolivantı?
4: Abi sen al gel, ne sorup duruyorsun ya?
5: Allah Allah.
4: Abi hadi hadi. Hala konuşuyor ya. Müşteriyi yeni bırakmış, 2 dakikaya burada.
2: Oğlum senin telefon niye açık lan hala?
4: Abi olaylar bana kadar ulaşmadı henüz.
6: Efendim bu parka da 30 yeni fidan diktik. Evet. Böylece fidanlama işlemlerimiz tamamlanmıştır.
1: Güzel.
2: Serhat olaylar şu anda sana kadar ulaşmış olabilir mi?
4: Saklan saklan saklan. Saklan abi. Ben sana dedim başımıza çok büyük fena aldım.
2: Sıkıştım Serhat, sıkıştım.
4: Koş abi, kaç kaç kaç.
1: Bir dakika, bir dakika. Ücretleri peşin beyler, sonuna kaçınıp gidiliyor. Nazmi abinin orada niye yoktunuz oğlum siz ha? Bu kolibantlar ne lan böyle?
2: Abi amma soru sordun, sana ne ya? 45 dakika işimiz var, çık abi. Sen çık abi.
1: Beyler, ayıptır sorması. Hayırdır lan siz burada?
2: Tövbe tövbe.
1: Kaç yıllık arkadaşsınız oğlum siz?
6: Ya sana ne abi ya? Ver abi sen şu anahtarı bana. Ver. Biz işimiz bitince paspasın altına koyarız. Telefonu da alayım.
2: Özel bir görüşmemiz var abi, anladın mı? Biz sana döneceğiz.
1: Telefon.
2: İki saati telefon sende abi.
1: Oğlum bak siz kaç yıllık çocukluk arkadaşısınız.
2: Aradın mı oğlum dükkanı?
6: 45 dakikaya gelir değil mi abi gerçekten?
2: Vallahi ben gitsem 25 dakikaya buradaydı. Ama artık o 9 ayın elemanı yok.
4: Bir süper karışık, bir margarita söylüyorum. 45 dakikaya sizde olur.
2: Bak Ferhat, adamın bizim yüzümüzü görmemesi lazım. Yüzümüzü görürse onu öldürmek zorunda kalabiliriz.
4: Ne diyorsun abi, ne öldürmesi, delirdin mi sen?
2: Ferhat yüzümüzü görürse adam biteriz, biteriz.
4: E ne yapacağız peki?
2: Oğlum parkta konuştuğumuz gibi plan belli. Gel buraya. Adam kapıdan girdiğinde sen arkanı dönüp burada bekliyorsun. Ben de şunla adamın yüzünü kapatıyorum. Böyle kapatıyorum. Arkasını adama etkisiz hale getiriyoruz. Onu bantladıktan sonra da motor alıp ilerliyoruz. Geldi.
4: Abi sakin sakin.
2: Sakin. Geç geç.
7: Bizde siparişiniz.
8: Gel abi gel. Kartta ne diyeceğim?
4: Abi ne yaptın sen ya?
2: Gaza geldin Ferhat. Hem böylece daha iyi bantlarız. Gel.

0: Abi çok abartmadık mı ya biz bu bant olayını ha?
1: Ya saçmalama Ferhat. Üzümüzü garantiye aldık. Anladın mı? Adam bizi göremedi bile.
0: Yemin ederim seri katiller gibi çalışıyorsun. Düşünsene abi. Adam benim Ferhat olduğumu görse. Hadi beni geçtim. Senin Gürbüz olduğunu bilse. O dakika yakalanırız. Paket oluruz.
1: Hesapladım oğlum ben her şeyi.

0: Acaba bir sıkıntısı mı var, bir şey mi var? Bir açsak mı ağzını ha?
1: Gürbüz, Ferhat. Hayatımda sizin kadar gerizekalı adam görmedim lan.
0: Fikret
1: oğlum, çüpsenize lan beni.
2: Duyuyor değil mi?
1: Duyuyorum lan tabii.
2: Kaskı ver.
0: Efendim?
2: Kaskı ver.
0: Abi ne diyorsun?
2: Ferhat ver, kaskı ver.
1: Çüpsenize lan beni.

0: Şimdi bunu kazan dairesine götürelim. Arkasından ne yapacağımıza bakarız.
1: Abi adamı pert ettin ya. Pert ettin adamı ya.

Rouge!

0: Dayı iyi misin dayı?
1: Bunların ne olduğu belli değil evladım. Cüzdanlarınıza dikkat edin.
0: Ah. Abi.
2: Oh, para burada. Ah.
0: Gel dayı gel.
2: Ah. Gel. Telefon ah. Nerede? Lan telefon ah. Nerede? Ah. Telefon yok Ferhat. Ah. Telefon yok.
1: Ben size dedim be evladım.
2: Lan telefon yok, telefon yok. Telefon nerede Ferhat? Telefon yok, telefon. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.
3: Ahmet, ne oldu?
4: Efendim geçmiş olsun, bir şeyiniz yok değil mi? Nazar var, nazar. Allah bizi kem gözlerden korusun ya Rabbi.
5: Abi lensin.
4: Ne, lensin mi?
5: Ha.
4: Göz var göz. Allah gözü olanların gözü çıksın ya Rabbi.
2: Geberdim lan. Allah'ım sen bizi nasıl bir sınavdan geçiyorsun? Ne yapacağız biz Ferhat?
6: Yemin ederim abi. Psikolojim bozuldu. Anlatalım derdimizi, kurtulalım. Yalnız adam biraz sert ve sinirli. Aman dikkat.
2: Adam biraz sert ve sinirli aman. Dükkanın parası üzerinde Ferhat. Bunun başına bir şey gelirse ayva yeriz. Şurada bir banka manka bulup hemen yatıralım şunu ya.
6: Ne diyorsun, manyak mısın sen? Abi neden iz bırakıyorsun? Bu saatte burada olduğumuzu gösterir bu.
2: Değil mi? Doğru söylüyorsun lan. Tut şunu. Siper et kendini bana.
6: Sok abi, sok sok.
2: Kimse bakmıyor değil mi?
6: Yok yok.
2: Yürü.
7: Hamit Bey, misafirleriniz geldi.
8: Ferhat hoş geldin. Oğlum telefonda dediğin hiçbir şeyden anlamamıştım. Arabayla ilgili sıkıntı var.
6: Aa, olur mu öyle şey? Hiç merak etmeyin. Haftaya arabanız elinizde. Yalnız bizim bir sıkıntımız var. Bir iki akıl alalım istedik.
8: Hallederiz, oturun öyle. Amını görmüş müsün? Yahu senin dükkandaki arabanın sahibi yok mu oğlum? Kız arkadaşına getirmiş Güney Amerika'dan. Değeri 20.000 dolar. Ben de ne yapayım? Emanet maldır yani. Şimdi kendisini garantiye almışım, öyle değil mi?
6: Harbiden de cinsmiş abi.
8: Siz 5 dakika oturun, ben küçük bir işim var, geliyorum.
6: Allah kabul etsin.
2: Allah kabul etsin abi.
8: Keyfinize bak. Hemen. Keyfin bak.
6: Abi. Hamit abi sağlam adamdır. Bize yol yordam öğretir.
2: Ferhat onu bunu bıraktı. İnşallah şu adam yakalanmıştır ya.
4: Aa, hiç haberlere falan da bakmadık. Belki de yakalanmıştır abi.
2: Televizyon var. Açsana. Kumanda şurada.

0: Ulan tam kafasına denk geldi ya.
1: Ya bravo ya, bravo.
0: Çekil Serap, ben bakarım, çekil. Elim sığmıyor, sen bak. Ölmüş mü lan?
1: Abi, 20 bin dolarlık kuş dedi, emanet dedi abi.
0: Oğlum bak bakayım lan, kalbi atıyor mu?
1: Kalbi neredeydi bunun?
0: Bilmiyorum abi, kuş kadar canı var dedikleri bu herhalde ya.
2: Kızım, evrakları unutma. 3 tane de çay söyle. Çay içeriz değil mi çocuklar?
1: Abicim, biz almayalım, teşekkür ederiz.
2: He.
0: Allah kabul etsin abi.
2: Sağ ol canım benim. Yani bu yaşıma kadar gelmişim, bu kadar güzel bir duygu yaşamadım. Allah hepimize nasip etsin.
0: Amin abi.
2: Nedir mesele?
1: Abicim şimdi şöyle...
2: Pardon, çok özür dilerim. Beklediğim bir telefondur. Pardon.
3: Abi.
2: Alo.
3: Konuştu abi.
2: Evet.
3: Rıfat'mış hırsız.
2: Neden? Oğlum benim Kırkız'da tahammülüm yok. Sen anlamıyor musun ya? Gidin vurun bitsin bu mevzu. De hadi.
3: Tamam abi.
2: Ya kusura bakmayın yani, böyle canım sıkılıyor ama yani benim Kırkızlığa karşı gerçekten tahammülüm yok ya.
1: Hamit abim, abicim biz müsaadenizi isteyelim. Bugün belli ki çok yoğunsunuz. Tam müsait olduğunuz zaman da biz gelir sizi rahatsız ederiz abi.
2: Çay söyledik.
0: Bir dahaki sefere içeriz Hamit abi.
1: Evet abi, onu da müsait olduğumuz bir zaman gelir içeriz. Merak etmeyin abi, haftaya arabanız teslim olacak.
2: Yani tamam da.
4: Kızım çay bir oldu, bir.
2: Allah Allah. Bunlar ne ayaktır ya?
1: Ah be abi, ah.
0: Kuş içinde abi. Oğlum ben sana bir söyleyeyim mi? İnşallah pardon, kameramanları yoktur var ya. Pardon abi.
5: Esseydin kardeş, esseydin kardeş.
0: Yürü yürü yürü.
2: Esseydin bir.
5: Selamun aleyküm.
2: Oo, benim abim, hoş gelmişsin.
5: Hoş bulduk kardeşim.
2: Abim hayırdır?
5: Hayırlı olsun, geldim. Maşallah, ne güzel olmuş yeni dükkanın.
2: Ya abi sayenizde. Geç otur abi, gel. Çay içersin.
5: Ne oldu bizim araba?
2: Abi gümrükteki işlerim bitmemiş yani, eskisi gibi değil ki. Faks çektim, 2 gündür haber bekliyorum, hala arabadan haber yok. Ama işin üstündeyim yani.
5: Aman gözünü seveyim, aman. Aman diyorum kardeş, aman. Hani nerede bizim kerata?
2: Abi
0: oğlum kuşu çaldık sanmasın ya, kuşu çaldık lan.
1: Abi çaldık sansaydı gebertirdi bizi.
0: Gebertirdi mi? Oğlum zaten çaldık kuşu.
1: Tamam çaldık sanmasın, niye çaldık kuşu?
0: Ferhat, biz mi kuşu çaldık? Kuş kaskımın içinde.
1: Hep bir cinayet işlerinin ortasındasın.
0: Tövbe tövbe.
6: Nihat abi.
7: Hayırdır yenge?
6: Ay hayrı mı kaldı Nihat abi? Koskoca adam yok hala ortada. Birkaç güne döneceğim diye mesaj attı bana.
7: Bana da mesaj attı.
2: Hepimize attı yenge.
6: Bana da attı kızım. Oha.
4: Ya Esma teyze, Allah aşkına gir içeri. Bak kaç yaşında kadınsın, hava sıcak, aç klimanı, otur evinde. Gir içeri ya.
6: Katil şişko. Ay Nihat abi, bu cinayet videosunun asıl astarı var mı gerçekten ya? Ben Ferhat'ı arıyorum, ona da ulaşamıyorum kaç gündür. Allah aşkına bir kere işe yara ne olur, bir kere işe yara ya.
4: Vallahi ben de anlamadım bacım, bunlar çocukluk arkadaşı yani. Ya şu video olayı var ya.
6: He?
4: Ya ne diyeyim ben sana şimdi yenge, Allah aşkına. Ben görürsem bir şey yapacağım, sen merak etme.
6: Sağ ol abi. İnanılmaz vakıfım şu an konuya. Çok teşekkür ediyorum sana, çok sağ ol. En ince detayına kadar aydınlattın beni, çok sağ ol. Eyvallah. Meymenet düşmanı, işe yaramaz herif.
0: Bir dakika ya.
1: Bir dakika kardeşim ya. Bir dakika ya.

0: Allah.
1: Nerede oğlum telefon?
2: Ferhat.
1: Ne yapıyorsun oğlum?
2: Ferhat.
0: Abi. Abi. Abi bu arkadaşın sarısı var. Vurmayın abi. Gözünüzü seveyim. Abicim videonun olduğu telefonu da biz kaybettik. Yani kaybettik derken düşürdük. Ne oluyor abi?
2: Kuş kafamı gagalıyor Ferhat. Ölmemiş lan bu. Çıkartman lazım.
1: O ne lan?
2: Kuş mafyanın kuşu. Mafya mafyaya emanet etmiş. Biz de geçici olarak şey yapıyorduk yani. Siz de mafyasınız abi, halden anlarsınız.
1: Ne lan mafyana? Bir de telefonu kaybetmiş gerizekalılar. Oğlum senin amacın ne lan? Senin amacın ne oğlum? Sen beni niye videoya çekiyorsun?
3: Abi sakin lütfen.
2: Abi ne oluyor ya?
4: Haydar Fişek, gösteri, eğlence, organizasyon, anonim şirketi, bir dünya markası. Bizi bir dünya markası yapan şey, malzemelerimizin içinde kullandığımız bant, fişeklerimizin fitil kalitesi, kah dışında kullandığımız plastik, kah içinde kullandığımız pigment kalitesi bizi dünyada bir numara yapıyor. Şimdi bu havai fişeklerin 50 metrede patlayanı var.
1: 100 metrede patlayanı var. 200 metrede patlayanı var. 300 metrede patlayanı var. Patır patır patlıyorlar.
4: Bizim sloganımız bu. Herkes patlıyor. Sen kaç kilosun oğlum?
2: 66,5.
1: Kaç kilosun lan?
2: 151.
4: Sen?
0: 60 abi.
4: 60. Ne 60'tı abi? İkiniz üç adam ediyorsunuz lan. Şimdi bunları size bağlasam, bakalım hanginiz daha güzel patlayacaksınız.
3: Hiç gerek yok abi.
4: Size iki gün mühlet ulan.
2: Yapma abi.
4: O telefonu bana getireceksiniz.
5: Aykut Bey.
4: Bebeğim.
5: Recep'le Kayan hala hastanede bu herif yüzünden.
4: O zaman bunlar biraz dövün. Bunda sağ bacağını kırın. Ama yürüsün. Ah.
5: Tamam abi.
2: Dövmeyin,
1: abi.
2: Dövmeyin.
1: Abi, bakın.
6: Ah Sultan Hanım, çocuk yok iki gündür ortada. Ne yapacağız bilmiyorum.
7: İnşallah başına bir şey.
6: Aylin ne yapacağız kızım? Yok bu çocuk ortada.
7: Vallahi Nevin teyze, hani biz birkaç gündür küstük. Hani dedim beni meraklandırmak için yapıyordur belki. Ama size de mesaj atmış.
8: Bize de attı.
6: Ah kızım bilsem nerelerde olduğunu.
7: Yani ortada bir cinayet videosu var ama gözü işlememiştir cinayeti.
6: Cinayet mi diyorsun? Ah oğlum ah!
5: Arkadaşlar gelin. Aykut Bey gelmek ister misiniz?
4: Karşıdan çık adam gelecek. Tamam. Hazır olunca söyle.

0: ağladınızlar.
1: Gelin lan.
2: Ulan iki gününüz var. Çok kötü patlarsınız.
3: Devam et.
2: Çenem ayrıldı lan Çenem.
4: Abi şu kulağı yürüyor musun abi şu kulağı? Çeke çeke uzattı abi.
2: Sen bir ara kelime-i şehadet getiriyordun Ferhat. Kafamda kas parçalıyor vardı, göremedim. Ne oluyordu orada?
4: Bir tane ayı gibi olan vardı ya. Üstüme oturdu abi, üstüme. İçim dışıma çıktı. Uf. Abi ne yapacağız biz şimdi? Bak ne diyeceğim, ben çok açım ha.
2: Ben de açım. Yürü.
4: Ay. Of.

0: Yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Yalnız benim üzerimde dükkanın parasından başka para yok Ferhat. Nasıl yemek yiyeceğiz? Sende para var mı?
1: Ha, dur bakayım hemen. Şurada bir şeyler var gibi ama. Ha, şu var. 2 lira.
0: Ya Ferhat, sende niye sürekli hep 2 lira var? Hiçbir zaman bütçen niye 3 lira olmuyor kardeşim? Nasıl yemek yiyeceğiz bu parayla?
1: Ya domates alırız, ekmek alırız. Yeriz, sabaha kadar tutar bizi.
0: Şu tarafa doğru yürüyelim. Bakkal bulmamız lazım.

0: emanet.
1: Ulan şu düştüğümüz hale bak be. Telefon gitti, motor gitti, kuş gitti. Aylin gitti lan Ferhat, Aylin gitti. Ben bittim, işim bitti.
2: Sarva abi, sarva. Abi, şu bakkal mı ya, ne o öyle? Abi, ya sen al gözünü seveyim ya. Benim konuşacak halim yok, yürüyecek halim kalmamış benim be abi. Of.

0: Ablacığım kolay gelsin.
1: Buyur canım.
0: Bir kavga olayı oldu da telaşlanacak bir şey yok.
1: Hadi canım kapatacağım, ne istiyorsun?
0: Domates aldım, bir de ekmek alacaktım ama.
1: Bir tane olacak, bak oradan dolaba.

0: Bu dükkan açıldığından beri var herhalde. Hatıra ekmeği mi?
1: Alacağım mı almayacağım mı?
0: Alacağım. İkisi ne kadar?
1: 3 lira.
0: Domates ne kadar?
1: 2 lira.
0: Ekmek ne kadar?
1: 1 lira.
0: Domates nasıl 2 lira ya?
1: Bu saatte böyle alacağım mı almayacağım mı?
0: Yani alacağım, o zaman şey yapalım. Ekmek yarım olsun.
1: Yarım mı? Tamam al. Uğraşmam şimdi kesmeyle.
0: Nereye bakıyorsun anlamadım ki ya. Zombi gibi kadın arkadaş ya. Nasıl tipler geliyorsa kadın beni çok normal karşıladı ya. Ah ziyafet var. Bölsene oğlum ekmeği.

0: lan kapıyı! Dur! Aç lan!
1: Abi kimse yok galiba.
2: Nedir oğlum bu?
3: Kapıdır abi.
2: Elimdeki nedir oğlum?
3: Benzin abi.
2: Neden?
3: Dükkanı yakacağız abi.
2: Duydun mu? Dükkanı yakacağım dedi. Çıkar oğlum şunu. Hemen çıkar. Oğlum ben size ne kadar maaş veriyorum. Her gün size nasihat ediyorum. Siz yola çıktığınız adamı niye anlamıyorsunuz lan? Niye anlamıyorsunuz oğlum beni? Araba zaten gidecek. Kuş gitmiş. Daha ne diyor? Arabayı yakacağım ya.

0: Ulan rüyada bile vermediler kızı.
1: Oha. Oha, koskoca yerde beni mi buldu bu kuşlar ya?
2: Oğlum kuş seni iyi biliyor.
0: Ne?
1: Sen kendine bak be.
2: Ulan sabaha karşı işkembe mi içtiniz be?
1: Hakikaten yeri biliyor kuşlara.
2: Gülme lan. Gülme. Gülecek bir şey yok. Yürü. Cami mavi bulalım, üstümüzü temizleyelim. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun.

0: Selamun aleyküm evlat.
1: Aleyküm selam dayı, buyur.
0: Bana bir telefon lazım.
1: Tabii dayı. Buyur dayıcığım, modellerimiz bunlar.
0: Turunu alacağım da fazla pahalı olmasın. Şöyle orta yollu.
1: Bu nasıl? Temizdir.
0: Kaç para bu?
1: 1100 lira.
0: Bu çok pahalı aslanım. Şeklimiz yok. Hem zaten çocuk ufak. Zamana uygun bir şey ver. Şu ne kadar?
1: Dayıcığım bunun sağında solunda çizikler var ama çalışmasında en ufak bir sıkıntı yok. Bunu sana 700 liraya bırakırım.
0: Öyle mi? Ver sen şunu. 500.

0: Gel.
1: Buyurun babacığım, ben emretmişsiniz.
0: Otur Aykut Efendi, otur. Sen hiç uslanmayacak mısın lan? He? Zamparlık videosu mu, ne bu?
1: Vallahi bir hatadır oldu baba. Ben de istemedim belli olsun. Ama hatamı düzelttim. Adamları yakaladım. Bak baba bak. Adamları öyle korkuttum ki var ya, artık 4 gün yani. Abi 50'de patlayanı sipsiye sapladım. Bu 200'de patlayanı da şişmana sapladım. Ali Haydar fişek markasına gelecek zarar benim canımı sıkar.
0: Ulan gerizekalı. Heriflere 12'lik gök bombalarını bağlamışsın. Hem de ana depoda. Ulan bir alev alsa, bir kıvılcım alsa, ne Haydar kalır ne fişek lan. Çık dışarı. Çık.
2: Allah'a emanet. Hüseyir.
3: Buyurun Haydar Bey.
2: Yarın zilesiniz.
3: Teşekkürler efendim.
2: Ben ortaya koyun.
3: Tamamdır.
2: Onun üstünde özel sayım yapacağım ben.
3: Anladım abi.

0: Ferhat. Ferhat, caddenin karşısına bak.
1: Abi, bu çocuk senin telefonu çalan değil mi ya?
2: Abi bir dur ya. Dur sakin dur. Dur. Geç.
1: Geç abi.
2: Gel.
0: Şimdi ben onu göstereceğim, bak göreceksin sen şimdi.
2: Sakin.
0: Bizim telefonumuzu al bak ha.
1: Hiç sakin bak. Yüzünü seveyim.
0: Lan! Gel lan buraya. Sen kimin telefonunu alıyorsun lan? He? Nerede lan telefon?
3: Ya dayı, böyle milletin içinde ne gerek var? Bizim de ekmeğimiz bu.
0: Ulan milletin içine dışına başlatma. Telefon nerede? Vallahi kıracağım ağzını burnuna ha.
3: Sattım abi ben onu.
0: Kime sattın lan?
3: Şu aşağıda telefoncu, gidip alalım ama bir sakin ol abi.
0: Yürü lan. Düş önüme. Sattım abi ben onu.

0: Nerede lan bu telefoncu?
1: Aşağıda abi, az kaldı.
0: Ulan vallahi başlayacağım senin aşağından ha. Yaklaşmadık mı oğlum hala?
1: Yaklaştık abi, az kaldı. İki sokak ileride ya.